Fatih'i ve 2. Murad'ın oğlu 2. Sultan Mehmet Edirne'deki eski sarayda dünyaya geldi. Tarihçiler Fatih Sultan Mehmet'in doğumunu şöyle anlatırlar. Hicri 835, miladi 1432 yılı Mart'ının 29'unu 30'unu bağlayan gece ve bir pazar gününün seher vaktindeki güneş aslar burcundaydı. İkinci Sultan Murad'ın Sinop hükümdarı İsfendiyar Bey kızı Hatice Hüma Hatun'dan bir oğlu dünyaya geldi. Baba sabah namazını kılmış, seccadesinde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sure-i Muhammed'i bitirmiş, Sure-i Feth'e başlamak üzereydi ki bir oğlu dünyaya geldi müjdesini verdiler. Genç adam henüz 27 yaşındaydı. İkinci oğlunun gelişini gözleri sevinç yaşlarıyla dolarak karşıladı. Ve Ravza-i Murat'ta bir gül Muhammed'i açtı dedi. O tarihte henüz 2 yaşında olan büyük oğlunun adı Alaaddin'di. Sultan Murat, üzeranın, ulemanın hazır bulunduğu bir meclisi alide 2 rekat namaz kıldıktan sonra kollarına verilen kundak içindeki masumun kulaklarına tekbirler ve ezanlarla adını 3'er kere Mehmet diye seslendi. Ve bu şehzade Mehmet'imin kudumu şanına alame gulab-ı meşeret saçılsın dedi. Edirne Sarayı'ndan Bursa'ya, Manisa'ya, Amasya'ya, Anadolu'nun ve Rumeli'nin valilerine ve sancak beylerine, Rumeli'ndeki Akıncı sancak beylerine atlı ulaklar gönderildi ve 7 gün 7 gece donanma ve şehrayin emredildi. İkinci Murad'a bu yeni doğan şehzade kaybettiği gerçekten çok sevdiği insanları sanki ona geri getirmişti. Kaybettiği büyük insanların başında Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi ile Emir Sultan Hazretleri geliyordu. Onların dünyadan ayrılıp ebedi hayata göçmeleri ile sanki etrafında korkunç bir boşluk açılmıştı. Bu sırada küçük şehzadesi Mehmet'in dünyaya gelmesi onun için bir teselli oldu. Sevgili dinleyenler, kaybettiği büyük insanların boşluğunu doldurmak umuduyla onun çok iyi yetişmesi için daha ilk anda kararını verdi. Şehzadenin terbiyesi beşikten başlayacaktı. Bunun için Ankara'nın Solfasol köyünde müritleriyle tam ziraat ve sanat hayatı yaşayan Hacı Bayram'a bir name yazdı. Nameyi atlı ulakla Ankara'ya gönderdi. Hacı Bayram Veli, ikinci Murad'ı her bakımdan bilhassa ahlaki bakımdan takdir ettiğinden isteğini yerine getirmekte acele etti. Tıptan anladığı gibi diğer ilimlerle de ileri mertebede olan Akşemseddin'i Edirne Sarayı'na göndermeye karar verdi. Akşemseddin, Mürşid Hacı Bayram Veli tarafından hemen yola çıkartıldı. Padişah tarafından huzura kabul edilip iltifatlar edildi. Değerli bir hekim olan Akşemseddin, şehzadeyi hemen görmek istediğini bildirmiş, çocuk beşiği içinde büyük salona getirilmişti. Bir ay 40 günlük civarında olan bebeği sıkı bir muayeneden geçiren Akşemseddin'in müjdeyi vermişti. Allah sizi sultanımıza ve devletimize bağışlasın. Mükemmel bir çocuk dedi. İlaveten vücutça ve zekaca pek üstündür diye ekledi. İkinci Murat, büyük hükümdarların yetişmelerinde değerli terbiyecilerin oynadıkları rolü iyi biliyordu. Tarihinde isim bırakmış Türk hükümdarı da hep iyi eğitimciler tarafından yetiştirilmişlerdi. Kendisiyle sohbet ettikçe Akşemseddin'e oğlunu manevi bir destek olma yolunda güveni pekişti. Akşemseddin'in zamanı geldikçe faydalanacak hocalarla birlikte muhteşem büyük bir insan yetişmesinde en büyük rolü oynayacaktı. Büyük Şeyh Hacı Bayram Veli Edirne'yi ziyaret ettiği zaman Fatih henüz beşiktedir. Sultan Murat, Akşemseddin, Hamza Bey ve iki paşa sarayda büyük salonda Bizans tarihçilerinin tarihlerinden kısımlar okuyorlardı. Büyük Veli'nin sohbet meclisinde idiler. Hünkar ve ötekiler kendilerini manevi bir kurmay heyeti toplantısında hissediyor gibiydiler. İkinci Sultan Murat, Hacı Bayram Veli'ye, "Efendim, bize lazım olan İstanbul'u almak için büyük babam Yıldırım Bayezid, amcam Musa Çelebi, ben dahi 2 defa muhasar ettik. Felek yar olmadı," dedi. Büyük şey şöyle cevap verdi. "Bayezid Han, amcanız ve sizin kuşatmanız zamanında elden gelenler yapılmıştır. Ama

feleğin yardımı olmamıştır. Vakit tamam olmayışındandır. Konstantinliğe eskiliğin sağlamlığı vardır. Hile ve huda dahi bugün görmüşlükten gelir. Böylece bütün bu kuşatmalar hatalı olmuştur. Hadiste buyurulduğu gibi Bizans alınacaktır dedi. Ama bunu bir öfke işi yapmamak gerekir. Bizans ile bir illetmiş gibi meşgul olasız. Büyük Veli mecliste bulunanlara Ayasofya cami olacaktır. Küçük Ayasofya, Hora, Kariye, Kemer civarındaki kilise ve dahi birçokları cami olacaktır. İkinci Murat fetih gerçekleştirmek üzereymiş gibi heyecan içindeydi. Birden yerinden kalktı ve Hacı Bayram'ın iki eline sarılarak "Efendi Hazretleri" dedi. "Bütün durum olup bitenleri bizden ileri bilirsiniz. Muhasara gayretlerimizi dahi bilirsiniz. Allah da bilir, peygamberimizin emirlerine uyarız. Bize teveccüh edilmiştir. Bunun için el verseniz de yardımınızla Kayseri şehrini alsak da ehli İslam dahi bu Bizans belasından kurtula." Hacı Bayram hünkârın ricası karşısında hissedilir bir sıkıntı içinde kaldı. Buna rağmen cevabı gecikmedi. "Hünkârım, siz Konstantinye'yi alamayacaksınız. Orası alınacaktır. Bunu ben dahi göremeyeceğim. Orası şu beşikte yatan çocuk ve bizim Akşemseddin tarafından alınacaktır." Bunun üzerine ikinci Murat Veli'ye dönerek "Bu müjdeniz de dünyaya şimdi doğmuştur" dedi. Büyük ermiş Hacı Bayram bu istihracı ile İstanbul'u Mehmet Çelebi ile Akşemseddin alacaklarını ta o zamandan müjdeledi. İkinci Sultan Murat daima şehzadesini bu müjdenin ışığında değerlendirmiş ve bu telkinlerle eğitim ve gelişmesini sağlamaya çalışmış, Akşemseddin'in özel eğitimini ve devrin büyük alimlerinden öğrenimini sağlamıştır. Kıymetli dinleyenler, kendisine Mehmet Çelebi denilen şehzade, 2 yaşına geldiği zaman olağanüstü bir zeka ve kavrama gücüne sahip bulunduğunu ortaya koymuştu. Hocasına sorduğu sorularla hemen her şeyin aslını öğrenmek istiyordu. Onun görünüşle, şekille ilgisi yoktu. Her şeyin görünüşünden aslına, esasına inmek istediği anlaşılıyordu. Büyük salonda başta hocası Akşemseddin olduğu halde 3 yaşında dualar okumaya başlatıldı. Kısa bir zamanda Kur'an'ı bitirebileceğine hükmedenler hiç de mübalağa etmemişlerdi. Daha çocuk denilecek yaştayken Arapçayı ve onun yanında Farsçayı öğrenmişti. Bu dillerin yardımıyla edebiyatta merak sarmıştı. İleride Avni mahlasıyla divan edebiyatında yerini alarak değerli bir şair böylece filizlenmeye başlıyordu. Sevgili dinleyenler, Mehmet Çelebi eski Yunan, Latin, Fransız ve İtalyan dillerine de Farsça ve Arapça kadar merak sardı. Zamanın bütün bilgilerini elde etmeye kararlı tutumunu Akşemseddin çok iyi idare etmesini biliyordu. Her şeyi şehzadenin eşsiz sayılabilecek bir şahsiyet bütünleşmesine sahip olması için dengeli tutuyordu. Felsefe ve fizik gibi ilimlerden de nasibini almasını sağladı. Şehzade devrin büyük alimlerinden öğrenim görüyordu. Önce Molla Gürani, sonraları Molla Hüsre ve Hocazade gibi değerli hocalardan ders aldı. İkinci Murat, Mehmet Çelebi'nin eğitim işlerine en ufak müdahalede bulunmadı. Ama arada bir küçük şehzadesini yokluyordu. Bir aralık onun ileride ilim adamı olarak kalması endişesine kapılmaktan kurtulamadı. Hünkar endişesini Akşemseddin'e son derece nazik bir dille açtı. Bunun üzerine Akşemseddin, "Bunun dahi zamanı gelecektir." karşılığını verdi. Akşemseddin, küçük şehzadeyi idare işlerinin ortasına itmekten çekinmekle beraber sıra geldikçe iyi bir hükümdarın halkı anlaması gerektiğini söylüyor. Çünkü halk Allah'a hükümdardan daha yakındır. Halk edici onları hükümdara emanet etmiştir. Emanete hıyanet etmek Allah'ımızın emirlerine karşı gelmek olur diyordu. Şehzade Mehmet yalnız ilim yolunda ilerlemekle kalmıyordu. Çok iyi binicilerle yarışacak kadar ata biniyor, kendisine göre yapılan yay ve kılıcı maharet ile kullanıyordu. İkinci Murat bir akşam yatsı namazını beraber kılmalar için Akşemseddin'i büyük salona davet etti. Şehzadesi Mehmet Çelebi'yi Manisa'ya vali göndermek niyetindeydi. Durumu belirttikten sonra "Siz dahi ne yolda düşünürsünüz?" diye sordu.
Şehzade Mehmet Çelebi 10 yaşına gelmişti. Bir yandan tahsiline devam ederken bir yandan vali olarak en önemli vilayetlerden birinin başına bulunması da elbette ki idarecilik bakımından esaslı bir tahsil yerine geçecekti. Hocaları da beraberinde olduktan sonra hünkârın düşüncesinin gerçekleştirilmesi yerindeydi. İkinci Murat, Akşemseddin'in düşüncelerini iyice dinledikten sonra duyduğu memnuniyeti türlü sözlerle belirtti. Böylece Şehzade Mehmet Çelebi'nin Manisa valiliği bir yatsı namazından sonra kararlaştırılmış oldu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde Mehmet Çelebi'nin Akşemseddin himayesinde yetiştirilmesinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde ise Mayıs valiliğine getirilen Mehmet Çelebi'nin padişahlığa uzanan hikayesini anlatacağız. İkinci Murat, 23 yıl süren saltanatı sırasında hemen hiç rahat yüzü görmediğini, her bakımdan yorulduğunu düşünüyordu. Şehzadeliğinde Amasya valiliği yapıp sapık Şeyh Bedreddin isyanını bastırmıştı. 18 yaşında tahta çıkmış, Timur hareketinden sonra 2. Fetret devri başlamıştı. Bu kargaşalığı ortadan kaldırınca da dış düşmanlar harekete geçmişti. Kendisini fazlasıyla yorulmuş hissediyordu. Oğlunu kendi yerine tahta geçirmek kararı iyice kuvvetlenmişti. Hocaları da Mehmet Çelebi'nin Manisa valiliğinde büyük ilerici kabiliyeti gösterdiğini misallerle kendisine bildirdiler. Geleceği için Hacı Bayram-ı Veli'nin verdiği müjdeye dayanarak ümitler beslediği 12 yaşındaki oğluna tahtını bırakacak, kendisi de onun yerine Manisa vilayetine gidecekti. Genç padişahın yanında Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ile Şahabettin, Zaunos Mehmet, Saruca Paşalar gibi vezirler ve kadı askerler, Molla Hüsrev kaldıktan sonra memleketi idare etmemesi için hiçbir sebep yoktu. Padişahın tahttan çekilerek yerine oğlu Mehmet Çelebi'ye bırakma kararı karşısında devlet ileri gelenlerinin nasıl bir tavır takınacaklarını meçhuldü. İkinci Murat, devlet erkanı ile görüştükten sonra bir meclis topladı. İdarecilerin farklı düşüncelere sahip olmasına karşılık onlarla yaptığı görüşmelerden sonra Vezir-i Azam'la vezirlerini ikna edip oğluna ulak vasıtasıyla bir name gönderip kendisini tahta davet etti. Kıymetli dinleyenler, 2. Sultan

Mehmet 1444 Ağustos'unda padişah olduğunda 12,5 yaşındaydı. Zeka itibariyle çok inkişaf etmişti. Şehzade Edirne'ye geldiğinin ikinci günü tahta çıkma töreni yapıldı. Bütün devlet erkanı yeni hükümdara bağlılıklarını bildirdiler. Mehterhane sarayın bahçesinde savaş havaları vurdu. Toplar atıldı. Bütün ülkelere özel ulaklar gönderildi. Tahtta yapılan değişiklik bildirildi. Çok tecrübeli bir hükümdar olan 2. Murad'ın saltanattan feragat ettiği ve tahta bir çocuğun geçtiği haberi Haçlı seferini hızlandırdı. Yeni Haçlı ordusunda İtalyanlar, Almanlar, Lehistan ve Macaristan askerleriyle Sırplar ve Ulahlar vardı. Çok süratle teşkil edilen bu ordu Eylül'de savaş ilan edip harekete geçmiş ve Varna'ya kadar gelip dayanmıştı. Edirne'de toplanan saltanat şurası 2. Sultan Murad'ın Manisa'dan davet edilmesine karar verdi. 2. Murad Edirne'ye gönderdiği cevapta bu daveti reddetti. Devlet erkanının büyük ümitsizlik içinde bulundukları sırada 2. Mehmet yeni bir davetname gönderdi. Eğer padişah biz isek size emrediyoruz. Gelip ordunuzun başına geçin. Yok, siz iseniz gelip devletinizi müdafaa edin şeklindeki mektubu üzerine 2. Murat Manisa'dan Edirne'ye hareket etti. İki ordu Varna Ovası'nda karşılaştılar. Bu savaşta Haçlılar büyük bir bozguna uğradılar. Tarihi 10 Kasım 1444'ü gösteriyordu. Zaferden sonra 2. Murat askerleriyle birlikte Edirne'ye kadar geldi. Bir an önce Manisa'ya dönmek istiyordu. Bütün memleket şenlik içindeydi. Edirne'de halk kendisini bir kahraman, bir kurtarıcı olarak karşıladı. Bu arada Yeniçeriler kendilerine zafer kazandıran 2. Murad'ı tekrar başlarına görmek için bazı teşebbüslerde bulundular. Eski padişah bu teklifleri güler yüzle karşılamış ve "Padişahınız vardır, kendisine itaat edesiniz" demekle yetinmişti. Kıymetli dinleyenler, 2. Murad Edirne'den ayrılmak üzereyken beklenmedik bir hadiseyle karşılaştı. Bir yangından faydalanan Yeniçeriler Hadım Şahabettin Paşa'nın konağını yağma ettiler ve Buçuk Tepe'ye çekilerek isteklerini buradan duyurdular. Ayrıca 2. Murad'a görüştüğü devlet ileri gelenleri kendisini yeniden başlarına görmek istediklerini bildirmişlerdi. Babası hayattayken çocuk bir padişah istenmiyordu. Böylece artık her şey belli olmuş demekti. Baba oğul bir kere daha yer değiştireceklerdi. Baba Edirne'de tahta kalacak, oğlu ise evvelce valilikte bulunduğu Manisa'ya hareket edecekti. 2. Murat padişahlığı hemen kabul etmemiş, 2. Mehmet'i re'sen Manisa'ya göndermemiş, durumu Sultan 2. Mehmet'in de arzusu doğrultusunda halletmişti. 2. Murat oğlunun prestij ve otoritesini kırmamak için onu sultanlık nöbetle sırasını bekleyen bir hükümdar gibi Manisa'ya yolcu etmek istiyordu. Bunun için 2. Sultan Mehmet Zavnas ve Şahabettin Paşalar ve hocalarıyla birlikte Manisa'ya Sancak Bey'i olarak gönderdi. Yeniden Şehzade Mehmet Çelebi durumuna dönen Sancak Bey'i Edirne'den mertebesine uygun bir törenle uğurlandı. Hocası Molla Hüsrev, Sarıca Paşa ve diğer hocalarıyla yola çıkan Mehmet Çelebi, bir aralık yanında at süren Molla Hüsrev'e Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı kastederek "Şu adam beni ne acep kasteyledi" derken Molla Hüsrev çocuk padişahın kırgınlığını ortadan kaldırmak için onunla uzun uzun konuşmak ihtiyacı hissetti. "Cihan bağında şadan ol hemişe, melul olma birkaç günlük bu işe." Hocasına büyük sevgisi olan 2. Mehmet bu sözleri sabır ve saygı ile dinledi. Sevgili dinleyenler, kendisi Manisa'ya geldikten sonra devlet işlerini ve tecrübeli babasının savaş hareketlerini takip etmeye başladı. Bu harekette takip etmenin kendisine faydalı tecrübeler kazandıracağını biliyordu. Mora Seferi ve Arnavutluk Seferi'nden sonra Şehzade Mehmet Çelebi babası 2. Murad'ın giriştiği seferleri dikkatle takip ederken bir taraftan da topçulukla ilgili balistik bilgilerini ilerletiyordu. Bazı geceler şafak sökünceye kadar o zamana kadar görülmemiş top modelleri çiziyordu. 19 Ekim 1448'de kazanılan 2. Kosova zaferinde babası Murat Han yanında yer aldı. Atası 1. Murad'ın
1. Kosova Harbi hakkında ve

verdiği bilgi ve yaptığı değerlendirmelerle babasının takdirini kazandı. 18 yaşını 10 ay geçmiş, 19 yaşında bulunan Veliaht Mehmet Çelebi, babasının vefatı üzerine 8 Şubat 1451 Pazartesi günü ikinci ve kati olarak tahta geçti. İkinci Murad'ın Bursa'dan fethinden sonra çıkış için gelen ecdebi elçileriyle sulh anlaşmaları yenilendi. İstanbul'un fethine kadar sırasıyla Karaman Seferi yapılarak Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir Osmanlılara verilmek üzere sulh yapıldı. Anadolu Hisarı tamir edildi. 1452-1453 başında Edirne'de büyük harp hazırlıklarına devam edildi. 400 parça küçük gemiden ibaret bir donanma ve büyük bir dökümhane kurdu. İstanbul'un surlarını yıkacak muazzam topları döktürdükten sonra Rumeli Hisarı'nın inşaatı bitmek üzereyken Bizans İmparatoruna harp ilan etti. Ve 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u fethederek Hazreti Muhammed'in müjdelediği mutlu kumandan oldu. Hazreti Peygamberimizin müjdesine erişmek için birçok İslam kumandanları birkaç kere İstanbul'u muhasara etmişlerdir. Hatta Peygamberin bayraktarı Ebu Eyyub el-Ensari, ki bugün Eyüp Sultan da diye zikrediyoruz, İstanbul'un surlar içinde vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Padişah Osman Gazi de "Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u ağaç, gülüzar yap" demişti. Batı kaynaklarına göre muhasara başladığında şehirde 5000 kişilik bir Bizans ordusu, 4973 kişilik halk yardım kuvveti, 3000 kişilik Avrupa'dan gelmiş yardım kuvveti, 2000 kişilik de limanda bulunan ve armaları karaya taşınan gemilerin mürettebatı bulunuyordu. Deniz kuvveti olarak büyüklükleri 800-2500 ton arasında 39 Haçlı savaş gemisi mevcuttu. Ancak çok sistemli bir haber alma teşkilatı kurmuş olan 2. Mehmet, kışı geçirdiği Edirne şehrinde aynı zamanda dev toplar döktürüyordu. Nitekim büyük ihtiyat tedbirleri alınarak ilk ateşlemesi yapıldığında güllenin hesaplanan mesafeyi de aşarak 1700 metreye düştüğü ve muazzam bir çukur meydana getirdiği görüldü. Ve topun çapı hakkında kesin yazılı bir kayda rastlanamamış olmakla beraber Leonardo 88 santimetre tahmin etmiştir. Yaklaşık 36 ton ağırlığında gelen bu muazzam topun mermisi 600 kilo ağırlığında granit gülleydi. Topu ancak 400 kişi kullanabiliyor ve 50 çift öküzle naklediliyordu. Kıymetli dinleyenler, Hristiyan alemine karşı bir savaş olmasına rağmen birçok Avrupalı alimin 2. Mehmet'in hizmetine koşmaları, Osmanlı Devleti'nin ilme verdiği değeri, ilim adamları için hazırlattığı çalışma ortamını ispat eder. Fetihten önce Bizans maddeten ve manen çoktan çökmüştü bile. Spor mücadelelerini siyasi parti anlaşmazlıkları şeklinde, mezhep ayrılıklarını müteassıp Ortodoks Kilisesi baskısı olarak devam ettirenler elinde iç birlikten tamamen mahrum kalmışlardı. Cambazlar imparatorluk tahtını elde edebiliyor, imparatoriçe olabiliyorlardı. Fatih bu çürümüş binaya son darbeyi indirdi ve 1000 yıllık Bizans İmparatorluğunu yıkarak yeni bir devir açtı. Fakat yıkılan taassup ocağı yerine insan haklarını ve vicdan hürriyetini tanıyan bir müessese kurdu. Yaptığı yıktığından hayırlı oldu şüphesiz. Orta çağda mağluplarına din ve mezhep hürriyetini sağlayan Fatih'in bütün cihan tarihinde bu insani ve medeni davranışının bir benzeri asla görülemez. Fatih'in mağluplara din ve mezhep hürriyetini sağlama hiçbir mecburiyeti yoktu. Ve patrik makamı İstanbul'da Bizans'tan kalan bütün teşrifat ve debesiyle bırakılmamış ve onu öldürdükten sonra diriltilmemiş olsaydı kimse bir şey diyemezdi. İstanbul ve Rumeli'den Mora'nın Mataban burnuna kadar uzanan havalideki Ortodoks Hristiyanları, din ve mezhepleri, kilise ve manastırları, küçük ve büyük ruhani heyet ve adamlarıyla birlikte hür ve serbest bırakılmayıp da başka yoldan hareket olunsaydı, bugün dostumuz olarak Yunanistan'ı nerede bulabilirdik ki? Şimdi bu gerçekleri kendi tarihlerinden ve diğer yabancıların kaleminden dinleyelim. Patrikhane'nin o zamanki resmi tarihçisi Gedeon, bakınız kitabında nasıl açıklıyor. Ortodoks Hristiyanların himaye edilmesi ve rahat yüzü görmeleri ancak Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle başlar. Diğer Rum tarihçilerden Dukas, asılzade Rum esirlerini Fatih kendi cebinden fidye

diyerek bizzat kurtarmıştır. Derken Kravutos şöyle konuşuyor. Fidyelerini veren veya muayyen bir zaman zarfında İstanbul'a geri dönen Rumlara Fatih şehirde yerleşme müsaadesi verdi. Hatta bunları vergiden muaf kıldı ve kendilerine evler tahsis etti. Beşte bir hükümdar hakkı olarak kendi hissesine düşen Rum esirleri ise azat etti ve bunları Haliç kenarına yerleştirdi. Viyana arşivindeki bir belgeye dayanarak tarihçi Hammer'in yazdığına göre Fatih, Rumeli tarafındaki bütün Rum başpapazlarına birer ferman göndererek İstanbul'a gelip yerleşmek isteyenlere ev vereceğini, onların dinlerine, adetlerine saygı göstereceğini ve asayiş, güvenlik içinde yaşam alanı sağlayacaklarını bildirmiştir. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde Fatih'in ikinci kez tahta çıkışını ve İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıkları anlatacağız. 1451 Şubat ayının 16. günüydü. Büyük Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne önemli ve tarihi olaylardan birine daha şahit oluyordu. Sokak sokak dolaşan tellallar acı bir haberi halka duyuruyordu. Sultan Murat Han ahirete intikal etti. Türk tarihine şeref veren Varna ve 2. Kosova meydan savaşlarının unutulmaz kahramanı Sultan Murat 3 Şubat çarşamba günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa her ihtimali düşünerek lüzumlu tedbirleri almış, ölüm haberini halktan saklamış, Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet Çelebi'ye ulaklar göndererek Edirne'ye davet etmişti. Mehmet'in başkente yaklaşmakta olduğu haberi gelince büyük acıyı halka ilanda sakınca görmedi. Yeniçeriler kendilerini zaferden zafere koşturan hükümdarların arkasından ağlıyor, feryat ediyordu. Hay Sultan Murat Han, hay! 1451 yılı Şubat ayının 16. Salı günüydü. Yine sokak sokak dolaşan münadiler yani tellallar milleti için hayırlı olan başka bir haberi yayıyordu insanlara. Şehriyar Cedid Sultan Mehmet Han yarın Edirne'de olacak. 1451 yılı Şubat ayının 17. çarşamba günüydü. Başta Vezir-i Azam Halil Paşa ile Müftü Molla Fahrettin Acemi olmak üzere başkentte bulunan bütün vezirler, kaz askerler, beylerbeyi, Yeniçeri ağası, diğer devlet büyükleri, serhat boylarından alelacele davet edilen Akıncı beyleri, kapı kulu askerleri ve şiddetli soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülen halk şehirden dışarı çıkmışlar, yeni hükümdarı beklemeye başlamışlardı. Nihayet henüz 19 yaşında bulunan genç hükümdar uzaktan görülmüştü. Arkasında kalabalık bir maiyet vardı. Kır ve yürük bir ata binmişti. Sağında ve

yarım at boyu gerisinde hocası devrin tanınmış ilim ve din adamı Molla Hüsrev vardı. Padişah hocasına bu şeref mevkii vermekle ilme ve ilim adamlarına verdiği önemi milletine de göstermek istiyordu. İkinci Mehmet, ikinci kez tahtı babasına bırakarak Manisa sancağına çekildiği zaman Molla Hüsrev, Sultan Murad'ın kaz askerliğini bırakmış, onunla beraber Manisa'ya çekilmişti. Şimdi bu vefakarlığın mükafatını görüyordu. Alay iyice yaklaştığı zaman istikbaline çıkanlar genç padişaha alkış tutuyorlardı. Padişahım çok yaşa, devletin bin yaşa. 1451 yılının Şubat ayının 18. Perşembe günüydü. Edirne'de Yeni Saray'da yapılan cülüs töreni çok parlak oldu. Sultan II. Mehmet atalarının şanlı tahtına oturdu. 1451 yılı Mart ayının 11. Perşembe günü Sultan II. Mehmet hem cülüsünü kutlamak hem de İstanbul'da bulunan Osmanlı Şehzadesi Orhan Çelebi için veri gelmekte olan tahsisatın 300 bin akçeye çıkartılmasını istemek üzere Edirne'ye gelen Bizans elçilerine karşı mülayim davrandı. Onlara dedi ki, gidiniz imparatorunuza söyleyiniz. Namesinden memnun oldum. Ricalar yerine getirilecektir. Biz dost ve sadık kaldığı, fena yolla sapmadığı takdirde bizden de dostluk görecektir. Bu sözler üzerine vezirlerden bazıları hayal kırıklığına uğradılar. Böyle cevap verilmemeliydi. Mülayim davranılmamalıydı. Genç padişah vezirlerin yüzlerinde beliren hoşnutsuzluğu gördü. Fakat sesini çıkarmadı. Elçiler gittikten sonra, görüyorum ki Bizans elçilerine verdiğim cevaptan memnun kalmadınız. Fakat yanlış düşünüyorsunuz. Hislerinizi saklamasını bilin. Aksi takdirde muvaffak olamazsınız. Müsterih olunuz. Cennet mekan pederimin açtığı zafer yollarında yürüyeceğim ve sonra o yolu da Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır ki elbet Konstantinopolis fetholunacaktır. Onu fethetmeye muvaffak olan emir ne güzel hükümdar ve o asker ne güzel askerdir. Hazreti Peygamber'in mutlu kıldığı serdar biz olacağız. Biz Sultan Murat Han oğlu Sultan Mehmet Han buna muktediriz. Vezirlerin yüzlerindeki ifade değişti. Karşılarındaki padişah esnafına asla benzemiyordu. İlim ve din tarihine şeref veren Molla Hüsrev'in gözlerinde tanelenen sevinç yaşları beyaz sakalına dökülüyordu. Müftü Molla Fahrettin Acemi de dayanamamış, o da gözlerinden yaşlar akıtarak elini öpmek istemiş fakat genç padişah vermemişti. Efendi, sizin gibi muhterem bir alime nasıl el öptürebilirim? Kıymetli dinleyenler, 15. yüzyılda Osmanlı ülkesi Anadolu'da ve Rumeli'de o kadar genişlemişti ki artık tabii merkezi İstanbul'dan başka yer olamazdı. Esasen Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi ve Sultan II. Murat aynı gaye için İstanbul'un kapılarına dayanmamışlar mıydı? Batı'da tam ve kamil bir egemenlik kurabilmek için İstanbul'un muhakkak Müslümanların elinde bulunması lazımdı. II. Murat 1444'te ordusu ile Varna seferine giderken Bizanslılar yol vermemişler, düşmanca davranmışlardı. Bunun üzerine padişah Cenevizlilerden 40 bin dükü altına gemi kiralamış ve Anadolu Hisarı'ndaki topların himayesinde askerini Rumeli sahine geçirebilmişti. O Bizans ki tereddiye uğramış varlığını, ahlakını ve medeniyetini kaybetmiş ve tarihini çoktan kapamıştı. 1451'de elinde ufacık bir üçgene sıkışmış bir avuç topraktan başka bir şey kalmamıştı. Sultan Mehmet Bizans'ın fethini daha şehzadeliğinde tasarlamış, zafer yollarını buradan açmak istemişti. Sevgili dinleyenler, 1452 Mart ayının 26. Pazar günü İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı'nın karşısında müstahkem bir hisarın temelleri törenle atıldı. Sultan Mehmet, Karaman gailesini hallettikten sonra Rumeli'ye dönmek üzere yola düştüğü zaman Çanakkale Boğazı'nın Venedik donanması tarafından kapatıldığını haber aldı. Padişah, bir vakitler babasının yaptığı gibi yürüyüş yönünü değiştirmiş, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına gelmişti. Burada Boğaz mıntıkasını iyice tetkik etmiş ve ettirmişti. 1395'te Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı'nın karşısına müstahkem bir kale yaptırma kararını verdi. Bu suretle İstanbul'un ilk kuşatılması başlayacak, Karadeniz ve hatta Tuna yolu ile Bizans'a gelen bütün yardımlar kesilecekti. Bu mevki Boğaz'ın en dar yeri olup büyük bir önemi

vardı. Son Bizans İmparatoru Konstantin Dragaz, elçiler yollayarak kale bina edilmesinden vazgeçilmesini rica etti. Sultan II. Mehmet elçilere, İmparatorunuzun Macarlarla ittifak edip babamın Rumeli'ye geçmesine mani olmak istediği zaman ne kadar fena durumda kaldığımızı ne çabuk unuttunuz. Kadırgalarınız boğazı kapadılar. Pederim, Cennet Mekan Sultan Murat Han, Cenevizlilerden istinaneye mecbur oldu. Ben o vakit henüz pek genç olarak Edirne'de idim. Müslümanlar dehşetlerinden titriyorlardı. Siz onların musibetlerine karşı tahriklerde bulunuyordunuz. Rahmetli babam Rumeli sahili

buffet için elinize ne hak ne de kudret var. Anadolu sahili benimdir. Çünkü ahali Türklerden ibarettir. Rumeli sahili de benimdir. Çünkü siz savunmasını bilmiyorsunuz. Hem de acizsiniz. Genç hükümdar yerinden kalktı, kaşlarını biraz daha çattı. Sesini biraz daha yükselterek, gidiniz, efendinize söyleyiniz. Şimdiki padişah esnafına asla benzemez. Benim iktidarımın vasıl olduğu yerlere onların ameli bile yetişemeyecektir. Hisar'ın inşaatı devam ettiği sıralarda Bizanslılara ait İstanbul'a civar olan yerler ve bu arada Vize, Ahyolu, Silivri ve diğer kaleler alınmıştı. İnşaat Temmuz ayının sonuna doğru tamamlandı. Sultan II. Mehmet 28 Ağustos'ta o zaman Boğaz Kesen adı verilen Rumeli Hisarı'ndan ayrılarak İstanbul surları önüne geldi. Vezirler ve kumandanlarla beraber surların durumunu tetkik ve kuşatmanın şekli hakkında kararlar aldıktan sonra Edirne'ye döndü. Derhal savaş hazırlıklarına başlanması emrini verdi. Sevgili dinleyenler, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta İstanbul'un fethini anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim, Tahirül Mevlevi, daha önce bu kitaptan bahsetmiştim çok kısa bir şekilde. Bahar kadar taze, hayat kadar nazik, İstanbul yazıları. Kitabın giriş kısmından size tadımlık sunmuştum. Gene bu güzel kitaptan, çünkü çok güzel, çok geniş bir kitap. Zaten Tahirül Mevlevi malum, çok önemli bir zat-ı şerif. Efendim, Tahirül Mevlevi'nin İstanbul'a dair yazılarının derlenerek bir bütünlüğe kavuştuğu bir eser. 1910 ile 1951 yılları arasında çeşitli dergilerde kaleme aldığı 40 yıllık bir yazı birikimini okurlarla buluşturuyor bu kitap. Tarih sırasına göre Beyanül Hak 1910-11, Sebilül Reşhat 1914, Mahvil 1921-25, Gücel 1936, Bilgi Yurdu 38-39-40, İslam Yolu 48-51 yıllarında bu dergilerde yayınlanan bu yazıların bazıları tefrika halinde yayınlanmış, bazıları da münferit yazılar olarak dergi sayfalarında kalmış. Dergilerdeki yazıları dışında bu kitaba ilave edilen, tarihi belirtilmemiş bir yazma risalede İstanbul'un eski adetlerinden başlığını taşımakta. Bu eseri meydana getiren yazılar yaklaşık 40 yıllık bir süreci de yansıtmakta. Özellikle alfabe değişiminin etkilerinin görülebileceği, Türkçenin izlediği seyri göstermesi bakımından da ayrı bir dikkatin konusu olabilecek bir eser. Kitabın ismine gelince, kitabın adı Tahirül Mevlevi'nin bu eserde geçen bir cümlesi: bahar kadar taze, hayat kadar nazik.

İstanbul'a yakıştırdığımız bu ifade İstanbul'un mevcut hali göz önüne getirildiğinde belki bazı okurlarımıza ironik gelebilir. Doğrusu bu satırları yazan için de öyle. İstanbul bizleri hak etmese bile bu tanımlamayı fazlasıyla hak eden bir şehir ve İstanbul ufkunu kaplayan devasa beton kütleleri aziz varlığına saplanmış bir hakaret gibi sinesine çekiyor olabilir ve bizlere hal diliyle neler söylediğini tahmin etmekte zor değil, ama biz en azından onun hakkının bahar kadar taze, hayat kadar nazik olduğunu kağıt üstünde de olsa teslim etmek istedik. Efendim, kitabı yayına hazırlayan Mustafa Kirenci. Efendim, Tahir-ül Mevlevi 13 Eylül 1877'de İstanbul'da doğdu. Ömer Efendi İptidai Mektebi ile Gülhane Askeri Rüştiyesini tamamladıktan sonra Bahıvısar Asker Askeri Dairesi'ne tayin edildi. Askeri görevini devam ederken Mehmet Esat Dede'den Meslevihanlık icazetnamesi aldı. Aynı zamanda sema meşk edip devrin semazenleri arasında şöhret kazandı. Mevlevilikle ilgili eserleri gün ışığına çıkarabilmek için sahaf dükkanı açıp orman ve madin nezaretinde katiplik yaptıktan sonra hocalık ve gazetecilik mesleğine yöneldi. 1909'da Darüşşafakatül İslamiye'nin edebiyat hocalığına tayin edildi. 1923'ten itibaren İmam Hatip Mektebi'nde, Maltepe Askeri Lisesi'nde, Kuleli Askeri Lisesi'nde hocalık yaparken diğer taraftan Mahfil Mecmuası'nı bizzat yayınlayıp dönemin pek çok gazetesinde şiir ve makaleleri yayınlandı. İstiklal Mahkemelerinde İskilip Latif Hoca ile birlikte yargılandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kütüphaneler Müdürlüğü'nde görev aldıktan sonra 20 Haziran 1951'de Hakk'ın rahmetine yürüdü. Efendim, Tahir-ül Mevlevi merhumun önemli bir mesnevi şerhi de var. Ehli müracaat edilebilecek düzgün kaynaklardan biri olduğunu söylerler. Efendim, bu güzel kitabın Topkapı Dışarısı'nda bir gezinti başlıklı bölümüyle bugün sizlere bu kitaptan paylaşımlar yapmak istiyorum. Diyor ki Tahir-ül Mevlevi, geçen sene sonbaharın latif günlerinden biriydi. Geçkin bir çehrede görülen güzellik bakiyesi gibi bir havanın bir hoşluğu vardı. Ben pencere önünde oturuyor, bahçedeki yeşermiş otlarla sararmış yapraklara bakıyordum. Şu tabi levhanın seyri, tabiat sahasından hayatın eksilmediğini, öleceklerin yerini tutmak üzere yaşayacakların yetiştiğini anlatıyordu. Bugün sararmış o yapraklar, yarın dökülecek ve çürüyüp toprak olacaktı. Benim gibi 60'ı geçmiş cisimlerin de sonu bu değil miydi? Ben bu hazin düşüncedeyken İbrahim ile Fahrettin geldi. Darüşşafaka'daki talebemden olan bu zeki ve haluk çocukların birincisi, şimdi yüksek muallim, mektebi mezunu ve yedek subay. İkincisi de Bursa Orman Mühendisidir. İkisi de Ati'de memlekete hizmet edecek gençlerdir. Efendim, haluk iyi huylu, herkese hoş geçinen, geçimli anlamda bu zeki ve haluk çocukların birincisi, şimdi yüksek muallim derken bunu kastediyor. Merhum, İbrahim'in yanında fotoğraf makinesi olduğunu gördüm. Yemek yedikten ve epeyce sohbet ettikten sonra, çocuklar hava çok güzel, haydi kıra çıkalım, hem nefes hem de resim alalım teklifini ettim. Muvaffakat gösterdiler. Bizim sokağın köşe başındaki duraktan tramvaya bindik. Herkes denemiştir ki İstanbul tramvaylarında asıl olan ayakta durmaktır. Nadiren gayri tabi olarak oturmak imkanı bulunur. Biz de şehreminine kadar ayakta durduk. Bereket versin ki yolcuların epeycesi orada indi de birkaç dakika dinlenmemiz için oturacak yer açıldı. Fakat biraz sonra tramvay son mekifine geldiği için kalkıp inmeye ve bastonumun yardımına sığınmaya mecbur oldum. Efendim, mevkif durak anlamında. Yürüdük İstanbul şehrini, ötesi berisi büzülmüş bir kemer gibi kuşatmış olan harap surun top kapısından dışarıya çıktık. Fetih esnasında kullanılan meşhur topun bu civarı konulmuş olması dolayısıyla top kapısı yahut Galat olarak top kapı adı verilmiş. Bu geçidin dışarısını görmüş olanlar bilirler ki sağ ve sol tarafını işgal eyleyen iki kahveyle birkaç dükkan arasındaki yol ve önündeki meydancık ziflenmiştir. Şehrin bazı kaldırımlarında, hususiyle bizimki gibi toprak sokaklarında sekerek yürümeye alışmış ayaklarım o düz satış üstünde

hareketini şaşırdı. Meydancığın sağ tarafı Haliç'e, solu ise Marmara'ya kadar uzanmaktadır. Önünde biri Maltepe Askeri Lisesi'ne, öbürü Takkeci Mahallesi ile Davutpaşa Kışlası'na kadar iki yol vardır. Aralarındaki geniş mezarlığın kapıya karşı ucunda bir çeşme görülür. Eskiden o çeşmenin üstü yıllanmış ağaçlarla gölgelenmiş namazgahıydı. Biz iki yoldan soldakine doğrulduk, sağımıza düşen mezarlık duvarını takip ettik. Maksadım 100 metre kadar ileride metfun bulunan şair Kalai Efendi'ye ait mezar taşının resmini aldırtmaktı. Efendim, Refik-i Kalai 1760-1822 divan şairi, İstanbul Topkapı'da doğmuş. Asıl adı Mehmet Emin olup bir kumaşçının oğlu. Devrin şairlerinden Seyit Osman Sururi'nin ifadesine göre gençliğinde bir müddet babasının mesleğini yapmış. Daha sonra Fatih Medresesi'nde ilim tahsil ederek kadı olan Rafi'yi yine Sururi'nin bildirdiğine göre bir cilt hastalığına müptelaymış. Tütün, kahve, afyon gibi alışkanlıkları olduğunu şair kendisi söylüyor. Kahve, macun, tütün, enfiye ve kafir afyon. İşte beş şeydir eden bizi azizim Mecnun. Mezarı Topkapı dışında Takkeci Camii'ne giden yolun sağındaki kabristanda olup hanımı ve çocukları da yanında gömülüdür. Rıfi'nin bilinen iki eseri divanı ile Ermenice Türkçe lukatıdır. Kalai'nin dikişli kavuklu ve katibi sarıklı taşı arkaya doğru eğilmiş. Üstünde Sultan-ı Şüera Topkapılı Emin Efendi ruhuna Fatiha. Fi 27 sefer 237 yani 23 Kasım 1821 ibaresi mahkuk. Taşın meyletmiş olduğunu çocuklara gösterdim. Sultan-ı Şüera tabirinin ağırlığını çekemediği için eğilmiş dedim. Resim alındıktan sonra yürüdük. Ona dair çocuklara biraz malumat vermek hatırıma geldiyse de kendisini mezara başında zem etmek gibi olacağından söyleyeceklerimi başka bir zamana bıraktım. Arakiyeci İbrahim Çavuş tarafından yaptırılmış olan caminin dışında ve köşe başındaki çeşmenin önünde durdum. Yol yükseltilmiş olduğu için bir iki basamakta inecek kadar çukurda kalmış olan çeşmeyi Sultan II. Mahmud'un sadrazamlarından Derviş Paşa'nın yaptırmış olduğunu söyledim. Onun sadrazam oluşuna kutbu alem sahibi mühür eyledi dervişini diye tarih yazıldığında haber verdim ve ilave ettim ki Derviş Paşa'nın Münir Hanımefendi isminde epeyce yaşlı bir kerimesi vardı. Şairdi. Macerayı aşkı levh-i dilde tasvir eyleriz. Belki suzi ah ile çarhı alev giyir eyleriz. Etmeyiz minnet cihanın hüsrevi darasına, kârımız vabesteyi sultanı takdir eyleriz. Yani gönül sayfasından levhasında aşk macerasını tasvir ederiz. Yakıcı ah şimşeği ile alemi alevlendiririz. Cihanın hüsrev ve darasına minnet etmeyiz. İşimiz sultanın takdirine bağlıdır. Ona uyarız. Beyitleri gibi erkekçe sözler söylerdi. Onun oğlu Kemalettin Ferri Bey de şairdi. Bir gazelinin şu maktayı hatırımda kalmış. Gönül methuş olur perri semaından sefasından. Der-i hünkârı biz ehli dile darül eman gördük. Ey perri, gönül bu dünyanın semaından sefasından dehşete düşer. Biz hünkârın kapısını gönül ehlinin tehlikelerinden sığınacağı yer olarak gördük. Takkeci Camii'nin önüne geldik. Hadiketül Cevami'nin bildirdiğine göre Kamili Elf yani tam 1000 senesinde miladi 1591 ikmal edilmiş olan bu mübarek mabedin içindeki pek kıymetli çinileri çocuklara gösteremedim. Çünkü namaz vakti olmadığı için kapısı kapalıydı. Yalnız avlusunu çeviren kalın taştan parmaklığın hususiyet ve azametine nazarı dikkatlerini celbettim. Benim bugün de çok fazla değişen bir şey yok. Ancak namaz vaktinde giderseniz elinizde müftülükten izin de olsa oradaki arkadaşlar uygun görürse kafanızı kaldırıp caminin içindeki tezyinatı seyredebilirsiniz. Maalesef halen böyle bir durum devam ediyor. Aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen. Cami avlusunun kapısı karşısında mezarlıktan bozma bir set var ki cami sırasındaki bir kahvehanenin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Orada oturup birer kahve içmek ve biraz dinlenmek teklifinde bulundumsa da genç arkadaşlar yorulmadıklarını söylediler. Naçar yürüdük.

Mezarlığın içindeki patikadan aile bahçesinin kapısı önüne geldik. Bu bahçenin bir kısmı ile içindeki köşk eski zaptiye nezaretinin heyeti tahkikiye reisi Mehmet Ali Bey'in idi. Sonra Şeyhülislamlardan biri tarafından satın alındı ve bitişik mezarlıktaki taşlar kaldırılıp yerleri belirsiz edilmek suretiyle bahçe genişletildi. Şu tahrip ve tevsi civar ahalisi pek âlâ bilir. Bu bahçe ile mezarlığın yan tarafı arasındaki dar bir yol Davutpaşa ve Maltepe caddelerini birleştirir. O dar yolun Maltepe cihetindeki müntehasına vardık. Sağ cihetteki köşe başında ve yüksekçe bir suffe yanında, yani gölgelik etrafı sette çevrilmiş aile mezarlığından bahsediliyor suffe olarak. Ve yüksekçe bir suffe yanında durduk. 8-10 sene evvel o suffe üstünde yaşlı bir serve ağacı vardı. Koyu yeşil rengini örten tozlar onu olduğundan ziyade ihtiyar gösterirdi. Bugün kökü bile kalmamış olan o servi Süleyman Nahifi merhumun kabrini gölgelendirirdi. Evet, orası 1737 tarihinde irtihal eden o ilahi şairin uhrevi karargahı olmuştu. Kabir taşı da servisine dönmesin diye İbrahim onu makinasıyla tespit etti. Mesnevi'nin Fazıl mütercimine karşı bu kadarcık olsun bir hizmette bulunması teşekküre değer. Bu işte beraber bende de yürümek, hatta ayakta durmak takati bitmişti. Karşımda bir numune bağı gördüm. Üzüm bulunduğu bir levha ile ilan ediliyordu. Artık danışmaya lüzum görmedim. Oraya doğru yürüdüm. Arkadaşlar da üzüme karşı yiğitlik gösteremediler. Bağa girdik ve uzayıp giden bir çardağın altındaki sandalyelere oturduk. İki tarafta yetiştirilen üzüm kütükleri bu uzun çardağın üstüne alınmış, altında oturanlar için yeşil yapraktan bir kubbe haline getirilmişti. Yapraklar arasında sarkan kırmızı ve sarı üzüm salkımları güneşin şuağıyla parladıkça adeta o kubbenin mozaiklerini teşkil ediyordu. İnsan hayale kapılsa da esatiri evvelin devrine dalsa kendini Bakus mabedinde yahut Çemşit bezminde zanneyleyecekti. Efendim, Bakus mabedi Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan, tarihi Baalbek tapınak şehrinde bulunan ve antik dönemde yapılmış ve günümüze kadar sağlam kalmış Roma tapınağı olan Bakus, halen modern mimarlar içinde önemini koruyan bir yapı olarak kaynaklarda geçmekteymiş. 18 metre uzunluğunda ve 46 sütunu bulunan antik çağın bu devasa yapısı Bakus günümüzde varlığını korumaktaymış efendim. Cemşit, İran mitolojisine göre Piştaniyan sülalesinin 4. en büyük hükümdarı olup Hürmüz'den öğüt alarak halkını yönetmiş, 800 yıl yaşadığı söylenen bir İran hükümdarı. İhtişamlı bir yaşam sürmüş. Hürmüz'ün verdiği bilgiler doğrultusunda 50 yıl demircilik, 50 yıl dokumacılık, 50 yıl din, savaş ve tarım alanlarında 50 yıl yapı işlerinde, 50 yıl denizcilikte uzman yetiştirmiş. Böylece 300 yıl boyunca yeryüzünde hiç kimse ölmediği gibi açlık, hastalık, kötülükte kalmamış. Cemşit sonunda bu başarıları kendinden bilerek, kendisinin ilah olduğunu sanarak tapınılmasını istediğinde her şey tersine dönmüş. Cemşit'e karşı ayaklanan İranlılar onun yerine Dahhak'ı tahta oturtmuşlar. Nihayet Dahhak Çin'de Cemşit'i öldürmüş, fakat Cemşit'in ihtişamını ele geçiremez. Çobanlar tarafından yetiştirilen Cemşit'in oğlu Feridun, Dahhak'ı Babil'de yakalayarak Demavent Dağı'nda zincire vurur, öldürür. Kaynaklar 50 yıl yapı işlerinde, 50 yıl denizcilikte uzman yetiştirmiş. Böyle bir efendim İran mitolojisinde Cemşit tanımı. Al dipnot olarak koymuş, sizden mevzunun içine geçtiği için paylaşmak istedim. Efendim, yazı şöyle devam ediyor. Taze ve lezzetli bir üzüm yedik, iyi ve soğuk bir su içtik. Bir saat kadar oturup dinlendik. Giderken de borcumuzun ancak 15 kuruş olduğunu öğrendik. Bağdan çıktıktan sonra Fahrettin gidip birine ders okutacağını söyleyerek ayrıldı. İbrahim ile ben Maltepe Caddesi'nin Topkapı'ya giderken solundaki mezarlığa girdik. Bahane cu-i vustat olduğum yâre duyurmuşlar. Nifak etmişler ama

manevi himmet buyurmuşlar. Vuslat için bahaneler aradığımı yâre söylemişler. Bunu yaparak ara bozuculuk yapmışlar ama manevi himmetin ulaşmasına da sebep oldular. Beytiyle şöhret almış olan Şeyh Vahyi Efendi'ye ait mezar taşının da resmini almak istiyorduk. Aradık bulduk. Bir de bakayım ki onun yanında yüksekçe bir suffe üstünde meşhur Hoca Neşet'in de taşı dikilip duruyor. Adeta sahibinin sipahilik tavrını temsil ediyor. Mehmet Efendiler de orada metfun imiş. Onların taşlarını da tespit ederek Topkapı'ya geldik ve tramvaya bindik. Ben taş kasapta indim. İbrahim Yüksek Muallim Mektebi'ne gitti. Hayatının sayılı günlerinden birini de böyle geçirmiş olduk. Evet efendim, bahar kadar taze, hayat kadar nazik. İstanbul için efendim yakıştırılan bir ifade. Tahirül Mevlevi'nin kitabı. Topkapı Dışarısı'nda bir gezinti başlığını taşıyordu bu güzel yazı. Efendim, muhabbetimize burada küçük bir virgül koyalım. Salacak kahvehanesinde muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Bugün sizlere Tahirül Mevlevi'nin Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul yazıları. Bu başlık da zaten İstanbul için atılmış bir başlık. Yayın hazırlayan Mustafa Kirenci, şehir kitaplarından çıkan çok güzel bir kitap. Efendim 1910-1951 yılları arasındaki değişik yerlerdeki yazılarından toplanarak oluşturulmuş bir kitap, bu güzel kitap. Efendim şimdi bu bölümde Bahar ve Ağaç başlığını taşıyan yazıyı paylaşmak istiyorum. Zerafet Mutat, Halil Nihat, merhumun Ağaç Kasidesi ünvanlı manzum ve matbu bir kitabı vardır ki, zarif şair orada dil kurumundan başlamak üzere her tarafa ince nükteler fırlatır. O eser nazmedildiği vakit ben de istinsah etmiş, bir de takriz yazmıştım. Efendim takrir bir eserin metni için yazılan bir yazı. Merhumun rahmetle yad edilmesine vesile olsun diye ve bahar münasebetiyle o takrizi şuraya naklediyorum diyor. Ben de bir kısmını sizinden paylaşayım. Baharı pek severim ki şebabıdır dehrin. Alel husus baharı bu en güzel şehrin. Onun telatümü feyzi önünde her bir yer gelin çocuk gibi vecdü neşata hande eder. Tutar da

ufku seraser nesimi pür mevce, huruşi levne hadaret akis yapar evce. Zemin sığınmada her dem cenaha sayesine, görünce benim gözümde ağaçlar birer hüma gibidir. Bakın ki her biri zilli himaye sahibidir. Sema mümas oluyorken uliv vifayesine, zemin sığınmada her dem cenaha sayesine. Görünce didelerim çifte bir ağaç sırası, gelir hayalime cennet, tariki manzarası. Onun da ziyneti olmuş nihali bağır aver, o sayelerde akarmış gümüş gibi dereler. Demiş bu saye için nüktedanı taze eda, gözetme sayeyi diğer, yeter bu saye sana. Onun da ziyneti olmuş nihali bağır aver, o sayelerde akarmış gümüş gibi dereler. Atlayarak okudum. Geçen nüshada bu serhli levha ile neşredilmiş olan manzumeydi bazı gençler anlayamamışlar. Efendim, o yıllardaki bazı gençler anlayamamışlar. 1910-51 arası. Yani bugün bizim anlayamamız artık ne diyeyim. Türk edebiyatının iflası demek olan şu anlamayıştan dolayı gençleri mazur gördüm. Çünkü senelerden beri tatbik edilen program neticesidir. Bu hazin neticeden edebiyatımızın ruhuna rahmet okumakla beraber mealini anlamamış olanlara tefhim etmek üzere o manzumeyi şu surette nesre çevirdim. Tefhim anlatma bildirmeymiş efendim. Ağaçların çiçek açtığı bahar mevsimini hususuyla dünyanın en güzel şehri bulunan İstanbul'un baharını pek severim. Az evvel yazmış olduğu takrizi şimdi günümüz diline çeviriyor Hazret. Çünkü o mevsim tabiatın gençlik zamanıdır. Onun coşkun feyzi önünde her yer coşar ve çocuk gibi sevinip güler. Dalgalana dalgalana esen hafif rüzgar ufuk dairesini baştan başa kaplar da yerin yeşilliği gök kubbeye akis yapar. Yeryüzünü kaplamış ve karartmış olan matem rengi erir ve silinir. Zeminin sathı yeşil renkli sevinç elbisesi giyer ve sevinir. Kışın soyunmuş olanlar bu neşeli bahar bayramında yeşilli bayramlık giyseler layık değil midir? Şu ufka bak, dağların sırtı aylardan beri kirli bir pırtı halinde dururken bugün yeşillikler içinde. Şu bahçeleri gör, dikenli bir çalılık gibi kalmışken şimdi zeminine ipekli hallar döşenmiş. Ağaçlar çıplak dallarıyla birer iskeletin andırıyordu. Hala birer çiçek demeti halini almış. Fidanları görüp şaşmaz mısın? Dünkü züğürtler nasıl olmuş da bugün öbek öbek zümrüt takınmış. Bahar feyzinin coşkunluğu ağaçlarda dalgalanmakta. Huyla sinesindeki şevk ve neşe ruhu onunla uyanmaktadır. Namiye yani nebatın büyüme kuvveti fıskıyı olmuş da ağaçlar vasıtasıyla fezaya doğru fırlamış gibi. Ağaçlar benim gözüme birer hüma yani devlet kuşu gibi görünmektedir. Her biri himaye gölgesi sahibidir. Yükseklikleri sema kubbesine temas ederken arz da kanatları gölgesine sığınmadadır. Gözlerim karşılıklı dikilmiş bir ağaç sırası görünce hayalime cennet yolu manzarası gelir. Meyveli ağaçlar oranın da ziynetiymiş ki gölgelerinde gümüş gibi dereler akarmış. Taze nükteler sarf eden, nadir sözler söyleyen, emsalsiz bedialar meydana getiren, zarif ve mümtaz bir edip olan Halil Nihat merhum, başka bir saye arama, ağaç sayesi sana yetişir demişti. O daima yeni yeni mazmunlar bulup, yazan üstad şairin kalemiyle tefsit edilen yazılar, edebiyat fezasında güneş kadar parlak olurdu. Evet efendim, böyle güzel bir yazı. Tabii üzüntü verici olan okuduğumuz zaman arada tek tük ifadeleri anlıyor olmamız çok üzüntü verici tabii ki. Efendim başka bir yazıya geçmek istiyorum. Davut Paşa Kışlası önünde ok atışı. Ateşli silahların icadından evvel hatta tekemmülüne kadar da her kavmin ok, yay, itman ve istimaline ne kadar emniyet verdiği malumdur. İnsanların dünyevi, uhrevi her türlü menafi ve fevaidini cami olan Müslümanlıkta bu hususta şevk ve gayrete getiren

nasihatlerde bulunmuştur. Efendim, insanların dünyevi ve uhrevi her türlü menafi deyince yarar, fayda anlamında ve fevaidini gene faydalar, menfaatler anlamında zikredilmiş. Arapların ok, yay, mızrak, harbe, kısa mızrak, süngüymüş efendim harbe. Kılıç ve kalkandan ibaret silahları içinden en ziyade ok, yay, taallüm ve idmanını aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiye buyururdu. Çünkü o vakit bu iki silah diğer aletlerden ziyade işe yarar ve onlara nispeten bugünkü tüfenk yerini tutardı. Zat-ı Akdesi Nebevi'nin Zevra, Raha, Safra, Şevhat, Ketum, Sedat isimli altı yayı ve Kafur namında bir tirkeşi. Okçuların arkalarında taşıdıkları süvarilerin atlarının eğer kaşına taktıkları meşinden tabanca kılıfı şeklinde yapılmış 50'ye yakın ok alan ok muhafazası, ok kuburu, okluk tirkeş bulunduğu siyah kitaplarında muharrerdir. Yani yazılmıştır. Remi ve rumatin, yani atma, fırlatma ve efendim rumatin, ok atıcılar, okçular faziletleri hakkında birçok hadisi şerif riayet edilir. Bunlardan 40 tanesi Ebu Eyyub el Ensari Camii Şerif imamı Abdullah Efendi tarafından cem ve Türkçe şerh olunmuştur. Abdullah Efendi merhumun Tezkiretür Rumat tesmiye etmiş olduğu eseri İdad-ı Kuvvet hakkındaki hadis ile başlar. Abd-i Aciz de o hadisi şerif vaktiyle tercüme ederek İdad-ı Kuvvet serlefalı bir makale yazmış. Sebilür Reşat Mecmuası'nın 263. nüshasıyla neşre eylemiştim. Orada da hikayede edildiği üzere Tezkiretür Rumat Risalesi Sultan Mahmud-u Sani'nin kahveci başısı, daha sonra Efkaf Naziri olan Mustafa Kani Efendi tarafından yazılan Telhus-u Resailir Rumat kitabına teberrüken nakledilmiş, ok ve yayın atılmasıyla beraber yapılmasına dair okçulukla ilgili diğer malumat verilmiştir. Mustafa Kani Efendi 1835-36 senesi Mahmud-u Sani'nin mahiyetinde ok meydanında bulunurken telakki eylediği irada mucibince yazdığı o kitapta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'de iptida hala meydanı tirandaz olan Kasımpaşa semtinin üstündeki ok meydanı mahalli nüzul ve ol mahalleden nail-i futuhat-ı tehsiri Rabbül İddat olup Kuzat-ı İslam 3 gün icra-i sünnet Hazreti Seyyidül Enam için remi siham ettiklerini seyha-i zemini ahbar ceride asarından musahvelen tahrir etmiştir. Yani devam ediyor bu şekilde orijinal metin. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'den başlangıçta hala okçular meydanı olan Kasımpaşa semtinin üstündeki ok meydanı yere indi ve o yerden Allah'ın fetihleri kolaylaştırma lütfuna nail oldu. Fatih Sultan Mehmet'in mahlukatın efendisi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yerine getirmek için İslam gazilerine 3 gün ok atışı yaptırdığını Evliya Çelebi ayrıntılarıyla yazmıştır. Ve Risale sahibi Abdullah Efendi'nin tahkik ve tahririne göre Fatih'in mahiyetinde mevcut olan alimler ve meşayih ve özellikle Akşemseddin, Allah sırrını kutlu kılsın, hazretlerinin keş, irade ve ifadeleriyle zikredilen meydan ok atışına tahsis edilmiş, sınırları belirlenip kalemlerle kaydedilmiş ve hakkında ferman verilmiş. Ebedi olan İslam devletinin ortaya çıkışında kullanılan üç silahtan üstün tutulanı tir, yani ok ve keman olduğu için İslam devletinin tahtında oturan şevketli, azametli, kudretli, kerametli Efendimiz Sultan Gazi Mahmud Han-ı Adli Hazretlerinin Allah-u Teala'nın yardımı ile Mufenni Şerife, Yüce Padişahlığına yakışır şekilde itibar göstermede gayretsizlik etmedikleri herkes tarafından bilinmiş ve görülmüştür. Der ve seyyah-ı zemine ahbar tabiriyle Evliya Çelebi'yi ima ederdi ki Çelebi de seyahatnamesinin birinci cildinde şu malumatı verir. Okçular tekkesi Fatih tarafından yaptırılmıştır. Haftada iki gün İslam gazileri gelip ok atarlardı. İşte o asırda okçuların sohbetlerine mahsus bir tekke inşa edilmiştir. Sonra Sultan Beyazıt Veli dahi yaycı olduğundan Kemankeş Hattat Şeyh Hazretlerinin teşvikiyle

bu zaviyeyi genişletmiştir. Daha sonra günlerin geçmesiyle tekke yer yer yıkılmıştır. Sultan 4. Murat da okçu olduğundan müsait silahtar Mustafa Paşa'yı tekkenin tamirine memur etmiştir. Himmetle yeni mamur oldu tekke binasının yeri. Evet efendim, bu güzel kitap bu minval üzere devam ediyor. Gene muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Salacak kahvehanesinde muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Merhum Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik İstanbul'u ifade eden başlığıyla 1910-1951 yılları arasında değişik gazete ve dergilerde yayınlanmış İstanbul yazılarından toparlanıp 2020 yılında Mustafa Kirenci yayını hazırlayan zat Şeyh kitaplarından çıkmış. Çok güzel bir kitaptır. Bir yaşında bir kitap. Güzel hazırlanmış bir kitap tabi. Zaten Tahirül Mevlevi bilenler bileceklerdir. Önemli bir büyüğümüz ve merhum önemli bir kalem. Erhamu terhamu, merhamet etmeyene merhamet olunmaz, acıyın ki acısınlar size de başlığını taşıyan son bölümde, kitabın son bölümünde bulunan yazıyı sizlerle paylaşarak bugün

bu kitabın son paylaşımının paylaşımını yapmak istiyorum. Meali manzume ile tercüme edilen şu kelam-ı âli ne kadar meani-i rekikayı havidir. Yani ne kadar ince nazik anlamdadır. Efsaf-ı ezeliyesi Rahman ve Rahim olan Hüdavend-i Kerim, Hadi-i Halik olmak üzere gönderdiği Habibi Necibini rahmeten lil alemin, yani alemlere rahmet, paye-i celili ile teşrif buyurmuş. Aynı rahmet ve mahz-ı şefkat bulunan Zat-ı Risalet'te, alemi İslamiyet ve cihan-ı insaniyete erhamu fermanı yüzünü ile hasleti merhamet kariye irşad etmiş. Kalbinde rahm ve şefkat hissi olmayan, taş yüreklilere kimsenin acıyamayacağını, men la yerham la yurham, merhamet etmeyene merhamet olunmaz hikmeti baligasıyla bildirmiştir. Yani tam ve eksiksiz hikmetle bildirmiştir. İlahi vaatleri Rahim ve Rahman ve Hazreti Peygamberi mücahitleri rahmeten lil ekvan, bütün varlıklara rahmet olan bu ümmeti merhuma, istiyat-ı rahimeyne de pek ilerlemiş ve yalnız hem cinsine değil, hayvanlara, bitkilere, hatta cemadata, yani cansızlara kadar şefkat ibrazından uzak kalmamıştır. Millet-i İslamiye'nin aşıkam merheme alem ki heme alem ezost, bütün alem aşığım, zira bütün alem ondan meydana gelmiştir diyecek kadar rahimi kainat olan ashab-ı kemalatı şöyle dursun. Vasütül irfan olanların, yani orta seviyede irfan sahibi olanların da, belki avam derecesinde bulunanların da bile bir hayvanın rencide edilmesine acımayan yok gibidir. Ne kadar merhametli vicdan vardır ki seyyar bela olan tramvay arabalarının ağır yükleri üzerine yaralı vücutları kamçı darbeleri altında titreyen legar beygirler için nalende-i teessürdür. Ne kadar hassas kalp vardır ki bir bah-ı haza numude döndüm, koydu tenimi bu hale döndüm. Yani sonbaharın görüldüğü bir bağa döndüm, tenimi bıraktı, bu hale döndüm lefasını teçsim, yani vücut verme, cisim durumuna getirme eden nazik cismin sükutu ebedisini tanzir eyler gibi soluk bir yaprağın girdabı hazan ile titreye titreye hakkı zevale düşmesine karşı nadarı teessüftür. Yani üzüntüyle elem ve ızdırap çekmiştir. Ne kadar çeşmi rakik vardır ki çılgın ve dalgaların birbiri ardınca gelen hücumlarıyla oyulmuş, kızgın güneşin yakıcı tesiriyle çatlamış, dağılmaya başlamış, meremin harap hale getiren pençesiyle yırtılmış, paralanmış bir ciğere benzemiş, münferit bir kaya parçasının hali melaline giriye bari tehassüstür. Yani duygulanarak gözyaşı dökmektedir. Vicdanı bu kadar saf, kalbi bu derece rahim olan bir milleti necibe, efradından nasıl oluyor da 20-30 paralık hasis bir menfaat mukabilinde birçok zuhruhi ezmekten, birçok hayatı işkenceye uğratmaktan nefsini zapt edemeyen ve elini çekemeyen sefil bir güruh peyda oluyor. Bunlar kimler mi deniliyor? Haber verelim ki köpek toplayıcılar, it sürüyücüler. Temmuz'un 19'unda pazartesi sabahıydı ki Çeşmi Mahmur-u Seher'in yeni açılmaya, yani Seher'in mahmur gözü yeni açılmaya, minarelerdeki tevhid namelerinin arş-ı berine, yani pek yükseğe, yüce arşa henüz yükselmeye başladığı rahmeti ilahinin envar-ı fecr suretinde kainata intişar eylediği sırada taş kasap civarında alemi balaya yükselen matem iniltisi kadar kulak tırmalayan ve sine yırtan feryatlarla kubbe-i sema iniyordu. Uyanık bulunanlar, uykudan uyananlar bu gülgüleyi samansuzu, bu velveleyi vicdan fiyoruzu anlamak için pencerelere koştular. Yani vicdan yakan gürültüyü, rahat ve huzuru yok eden gürültü anlamında kullanılıyor. Uyanık bulunanlar, uykudan uyananlar bu gülgüleyi samansuzu, bu velveleyi vicdan fiyoruzu anlamak için pencerelere koştular. Gördükleri ne feci manzaraydı diyor ve bundan sonra köpekler için yapılan maalesef üzüntü verici süreçten bahsediyor. Yazı şöyle devam ediyor. Tane taşıyan karıncayı incitme, onun da canı vardır, can da şirindir hikmetiyle karıncaların bile incitilmemesini tavsiye eden merhameti İslamiye, velev ki köpek olsun bir mahlukun işkenceye uğramasını rıza gösteremez. Evet, bu yazı biraz hüzünlü bir yazı.

Sanata karşı olan sert davranışı ifade eden bir yazı olarak kaleme getirmiş Tahir-ül Mevlevi.

köpekçikler aşıları yapılıyor. İşte burada aramızda geziyorlar. Herkes artık bu yem ve su koyma meselesine ağırlık veriyor. Tabii aynı hassasiyeti garip kurabağa için de göstermek iktiza eder. Yani evet, köpekler için, hayvanat için böyle bir hizmet çok kıymetli. Ama insanat için böyle bir şeye efendim gereken emniyeti vermemek insanlıkla bağdaşan, Müslümanlıkla, iman babaya bağdaşan bir yönü şüphesiz yok. Allah Celle Celaluhu bu manada hepimize şuur ihsan etsin. Dünyanın dört bir yanında zor durumda olan din kardeşlerimize hayra vesile olmayı, bu manada hizmet eden kurumlara her manada destek, maddi manevi destek. Çünkü her şeyin maddiyetle sınırlı değil şüphesiz. O iş zaten Allah-u Teala'nın işi. Niyetlenip derdine girildiği zaman Allah Celle Celaluhu'nun kapısını açıyor. O hiçbirimizin haddi değil. Dolayısıyla salihler, sadıklar zaten dualarıyla elhamdülillah bu meseleleri sahipleniyorlar. Biz şuursuzlara da şuur kazanmamız için dua buyurup yol gösteriyorlar. Allah bu manada kalbi, kalp gözü, şuuru açık Müslümanlar olarak bu meselelere gerektiği şekilde eğilebilen kullarından olmayı bizi nasip müyesser etsin. Efendim bu duygu düşüncelerle sizlere hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Efendim bugün sizlere Tahirül Mevlevi, Bahar Kadar Taze, Hayat Kadar Nazik. Bu sadece tabii İstanbul'a dair yazdığı kitap. Onun dışında tasavvuf hususunda zaten kendisi Mesnevihan, önemli bir isim, önemli bir Mevlevi büyüğü. Yine daha önce de arz ettiğim gibi ehli tarafından Mesnevi Şerhi önemli bir kaynak olduğu söylenen bir kitap. Bu kitabı da yayına hazırlayan Mustafa Kirenci. Efendim nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle, hayır dualarınızı yer almak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı elbendir, kanar.
0: Salacak Kahvehanesi.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaat ettiğin makam Mahmud'a onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.''

Bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle, Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

Ey alemlerin Rabbi Allah'ım, ey Rabbim, tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline

Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle. Allah

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi

0: مَغْفِرَةً.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik.

mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen met edilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcit edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedi.

İnce Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.

0: Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْعَجَتِ الرِّيَاحُ

0: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tehrimni ve ana es'eluke ve la tuazzibni ve ana estağfiruk.
0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi habibike'l-Mustafa.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tebessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealnâ

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmek

sizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.''

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.

0: وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatırına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَبِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ
1: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
1: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْاَعْظَمِ الَّذ۪ي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ
1: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ
1: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
0: وَاَسْأَلُكَ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, İnsanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi, kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah, ey Allah, ey Allah! Beni, peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi, hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden, onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab, karşılıksız bolca veren, ey Gaffar, günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım!
0: وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ

0: والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ
1: كَلَامِكَ. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat

0: salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي اُمِّ الْكِتَابِ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
0: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline 7 kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.''

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur.

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النهار.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı konuşacağız. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Roman diyeceğiz, biyografi diyeceğiz. Edebi metin okumanın insanı nasıl dönüştürdüğünden bahsedeceğiz. Üç Osman'ın izinde diye kıymetli bir kitaptan bahsedeceğiz Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Program konuğumuz Sakarya'dan stüdyomuza bağlanan yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
1: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah hocam, biz de çok iyiyiz. Vakit ayırdınız, Sakarya'dan stüdyomuza böyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca mutlu olduk bunun için.
1: Rica ederim. Başarıyla devam eden bir yayın serüveni var. Siz de tebrik ediyorum. Gayet güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Faydamız oluyorsa, faydamız dokunuyorsa dinleyiciye, bize ne mutlu diyelim o zaman. Bizim amacımız zaten o fayda. Edebiyatı konuşmak, edebiyatı gündem yapmak. Öyle değil mi hocam? Keşke bunlar moda olsa, keşke sürekli edebiyat moda olsa, edebiyat konuşulsa, değil mi hocam?
1: Yani tabii.

0: Dünyanın her geçen gün kirlerinin ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Hı-hı. Bunları gördükçe güzellikler için kitapların içinde olmak, güzel düşünmek, bu kitap ekseninde bir araya gelmek, hı-hı, ve onları tartışmak ayrıcalık bence.
1: Evet, yani şu açıdan da önemli hocam. Hani dediniz ya, dünya gittikçe kirleniyor. Bu mazlum coğrafyalarımız var. Buralardaki şeyler de anlatılması lazım. İşte edebiyatın işlevi buradan giriyor. Mesela bir Çanakkale romanı yazılması lazım, değil mi? Böyle büyük bir eser ortaya konulması lazım. Bir değil, birçok eser yazılması lazım.

0: Yani Çanakkale dediğimizde aklımıza Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiirinden başka böyle kült bir eser geliyor mu? Gelmiyor. Bunun için gündem yapmamız lazım. İnsanlara o gerek güzellikleri gerekse yapılan zulümleri duyurmak adına.
1: Tabii vicdani bir görev.
0: Evet.
1: Aynı zamanda eli kalem tutanlar başta olmak üzere hepimizin birbirimizi otokontrolle dünyanın telaşından ayırıp asıl düşünmemiz gereken, tefekküre bizi sevk etmesi gereken hususları devamlı gündemde tutmalıyız. Zulmü önlemenin herkes için bir yolu var. Kitap severler için, yazanlar için, okuyanlar için de yöntemi bu bence.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle başlayalım. Ben konuklarıma şunu soruyorum. Yazarların, şairlerin, fikir adamlarının, metinle, edebi metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenlerini biz önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bu süreç içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktalarını eğer radyoda anlatıyorsa bunun yazar dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer bu kitaplaşmışsa okurların yolunu açıyor. Eğer televizyonda bir edebiyat sohbetinde bunu izleyici dinliyorsa, izliyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Sizinle de isterseniz buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, yazı serüveniniz gittikçe nerelere evrildi? Bunlarla başlayalım inşallah.
1: Memnuniyetle. Şimdi tabii yaş ilerledikçe herkesin geçmişe dönük hatırlama isteği, yarına bırakmak istediği güzellikler veya dikkat edilmesini istediği hususlar oluyor. Önce bir hatırat merakıyla başladı. Ben daha çok hatıratlar üzerinde bir ilgim vardı. Hatıratları çok seviyorum her türden. Hatıratlar okudukça öncelikle ben bu dünyada nasıl bir yolculuk yaptım? Benden sonrakilere, özellikle ailem başta olmak üzere bir şeyler bırakmalıyım düşüncesi beni okumadan sonra, yani sık okumalardan sonra bu serüvene itti. Öncelikle bir Kafkas ailenin çocuğu olarak ailemi merak ettim. Uzun yıllardır bu konuda 15 yıl bir araştırma yaptım. Osmanlı ya da Rus kaynaklarından Kafkasya'ya giderek, Abhazya'ya giderek oradaki incelemeler, araştırmalar ve birçok okumadan sonra Kaspaların İzinde kitabımızla atalarımızın 250 yıllık tarihini ortaya koymuş oldum. Bir nevi bu anlamda hem sosyolojik bir çalışma olarak değerlendirildi sağ olsun okuyucular tarafından, hem de aileleri birleştiren bir çalışma oldu. Bu yolculukla birlikte evet dedim, tamam, atalarından bahsettim. Tabii ki önce saygıdan dolayı babamla başlamam lazım. Babamın 80 yıllık hayat serüvenini, tüm yaşı ilerlemiş olanların hayatları ayrı bir hikaye olduğuna inanıyorum. Evet. Babamla başladım. Babamın hayat serüvenini, ömür dediğin şeklinde bir biyografi eserle yazmaya çalıştım. Ardından evet, sıra bana doğru geliyor dedim. Ve 25 yıllık serüvenimde doğumdan evlilik hayatına kadar olan süreçte hem şehrimizdeki bir mahalle kültürünün anlatıldığı, ilk defa ortaya çıkarılan bir eser Şeker Mahalle ismini taşıyor. Şeker Mahalle'nin kültürünü, insanlarını zaman, mekan boyutlarıyla birlikte işlemeye çalıştım. Ve okuyucunun karşısına aslında şunu demek istedim ben. Atalarım bunlar, babam bu, ben buyum. Dolayısıyla okuyucuya kendimi tanıtma fırsatı olarak değerlendirdim bu ağırlıklı biyografi hatıra anı çalışmalarını. Ardından şehre olan borcumu hatırladım. Ve şehirle ilgili yazılara ağırlık veriyorum. Gerek edebi dergilerde ya da akademik makalelerde şehirle ilgili hususlarda olabildiğince şehrin kahramanlarını, fenomenlerini, geçmiş dönemde yaşamış olan karakterlerini, bu şehirde izi olmuş olanları anlatmaya çalışıyorum. Yani serüvenim bol okuma, ardından evet benim de borcum var, o zaman bir şeyler yapmalıyım diye iz bırakma adına karınca kararınca bir serüven böyle başlamış oldu.
0: Eyvallah. Şehir derken

0: Pazarı'nın karakterlerini mi yazıyorsunuz yoksa genel olarak şehir kavramını mı yazıyorsunuz hocam?
1: Yani şehir ve kültür ayrılmaz parça. Adapazarı ifadesini kullanıyoruz. Sakarya'dan ziyade edebiyatçıların ağırlıklı tercih ettiği Adapazarı'dır. Şehirle ilgili mesela mekanlarımla birlikte her çalışmamda mekanlarını işlemeye çalışıyorum. İnsanlarını mesela Güle Bakanlar kitabında şehrin Deli Mecnun Divane diye isimlendirilen ama Adapazarı'nda biz onlara mahallenin gülü, şehrin gülü dediğimiz bu insanlarını yazdım. Bir de onlara sahip çıkan Güle Bakan diye Türk diline kazandırmaya çalışan bir ifadeyle sadece onların ihtiyaçlarını gidermeyi Allah rızası için üstlenen Güle Bakanlar diye nitelendirdiğim güzel insanları da yazdım şehrin. Evet. Dolayısıyla hem mekanlarını hem insanlarını hatta delileri de dahil olmak üzere onların gül diyoruz.
0: Evet.
1: Bunları her yönüyle yani şehir, mekan ve insan bağlamında, coğrafya bağlamında buradan hareketle hem de bütünü okumaya çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam, yani bu çok önemli bir şey. Hani edebiyat insanı dönüştürür dedik ya, işte edebiyatın işlevi burada devreye giriyor bence. Çünkü şimdi siz Güle Bakan o kavramını edebiyat camiasına, literatüre kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Güle Bakan ne demekti? O tabir yerindeyse meczup kişilere bakan, yardım eden, değil mi? Siz bunu yazdığınızda insanlar bunu okuyacak, bunlardan etkilenecek ve onlar da belki bunu bir görev bilecek ve onlara bakacak.
1: Ve aynen öyle. Kitabın da amacı buydu zaten. Evet. Tam isabet kurduğunuz gibi hedefimiz oydu.
0: Evet. Yani insanlar ya bu şekilde bir yardımlaşma içerisine girecek ve dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Edebiyatın insanı güzele, iyiye karşı dönüştürme işlevini biz burada görmüş oluyoruz. Değil mi hocam?
1: Çok güzel. Yani gül koklayan gülün şeyinden anlar. Hı-hı. Tabii o da sizde bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Okudukça insan kendini alamıyor. Hele bir de hani çeşitli türlerdeki okumaların dışında bir de kendi hoşlandığı türü bulduktan sonra insan Necip Tosun'un ifadesiyle yatmaya gittiği zamanki anlarını bir üzüntü olarak görmeye başlıyor.
0: Çok güzel.
1: Evet, yani çok hoşuma giden bir ifadesiydi ama kendimi motive ediyorum uykum gelsin diye. Bir an önce kalkayım da ne çalışma yapacağımı düşünerek uyuyorum. Yoksa neredeyse uyumayacak, hep okumak üzerine kurulu bir hayatı var. Çok etkilendim onu duyunca.
0: Evet, eyvallah hocam. Hocam şimdi Adapazarı demişken şöyle bir söylem var. Geçenlerde sizinle de otururken de bu mevzu geçmişti. Sait Faik'in bahsettiği ada Burgazada değildir. Sakarya'dır, Adapazarı'dır deniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
1: Yani tabii Sait Faik'i bırakmayız bize sorsanız. ama yani yazdıklarıyla, düşündükleriyle topluma mal olmuş bir ismi de sadece Adapazarı'na hapsetmek de doğru olmaz. Adadan kastı tabii ki çınarlarla kargaların üşüştüğü Adapazarı'dır. Ama Burgaz adadaki maceraların da öykülerinde yatsınamayan bir gerçektir. Dolayısıyla topluma mal olmuş bir ismi bir yere hapsetmemekle birlikte buradan babasının 3 dönem belediye başkanı olduğunu düşünürsek hemşerimizdir. Sahip çıkarız. Ama yani kıskançlıktan dolayı da buraya hapsetmeyiz.
0: Evet, evet hocam. Eyvallah, eyvallah. Bunda biraz, bu konuya da biraz değinmiş olmak güzel. Peki hocam, şimdi okuma serüveninizden devam edecek olursak, hatırat okumayı seviyorum dediniz. Ne tür hatıratlar okuyorsunuz? Neler sizi etkiliyor? Hatırat türünün nesi sizi etkiledi?
1: Evet. Yani hatırat şöyle, bir insanın tecrübesi çok değerli benim için. Yaşının kaç olması değil, tecrübesi çok önemli. Onlar aktardıklarından ders almak, ibret almak, yolumuzu çizmek, onların yıllarca tecrübe edip bir noktaya geldiği ifadelerine biz daha başlamadan sahip olmak beni çok etkiledi.

0: açıdan onların mücadeleleri başta olmak üzere o tecrübelerinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı, bu yönü beni çok derinden etkilemişti. O yüzden hatıratlara yoğunlaşıyorum. Hı hı. Hayatları çok önemli. Onların izledikleri yolları önemsiyorum. Oradan kendime çıkacak dersler alıyorum ve yönümüzü çizmeye çalışıyorum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, biyografi okumaları neden önemli sizce?
0: Evet. Yani biyografi tabii ki çok değerli. Biyografik çalışmalar, arada benim de bir Şeref Terzanesi isimli bir biyografik çalışmam da oldu. Hı hı. Yani biyografi kişinin hayatı boyunca bir denemeyi de içinde barındıran, çok özgün, damıtılmış, özel bir tür olduğunu düşünüyorum. Biyografik evet. Eserin insanın hayatında tabii ki anlatılmayacak yönleri de var. Onlara da saygı duyarak bulabildiğince derin anlam katarak okuyucuyu bu insanı bir bakışta sadece bir insan, tanıdığınız bir isim olarak görebilirsiniz ama duyguları, düşünceleri, yaşadığı acılar, sıkıntılar, sevinçler, hepsiyle birlikte bir yaşanmış bir tecrübe var. Bu yönde dikkat çekilmeye çalışılıyor. Biyografik eserlerin kişiyi çok öz bir şekilde tanıttığını düşünüyorum. Ve çok değerli buluyorum. Ağırlıklı da benim çalışmalarımda biyografik anlatımlara yer veriyorum. Biyografi de hatıradan sonra çok etkilendiğim bir tür. Onlara yoğunlaşıyoruz. Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerini alıyorum bu konuda, biyografik çalışmalarını.
1: Evet, önemli.
0: Takip ettiğim biyografik çalışmalar da var. O açıdan biyografi türü ona yakın hissediyorum kendimi.
1: Eyvallah. Hocam, gerçekten önemli biyografi türü. Portre de önemli. Portre daha kısa ama biyografi önemli. Bizim rol model insanlara ihtiyacımız var. Gerçekten örnek alacağımız, en başta tabii ki de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliya kiram efendilerimiz. Onun haricinde de böyle rol model alacak, rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İşte Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, bunların da farklı farklı. Necip Fazıl'ın yazılmış, birçok kişi tarafından biyografisi yazılmıştır illaki, ama Sezai Karakoç'un da buna ihtiyacı var. Diğer mesela rahmetli olmuş Rasim Özdenören Bey'in de buna ihtiyacı var. Onların değil de bizim daha çok ihtiyacımız var. Onları rol model almak için, örnek almak için. Değil mi?
0: Tabii. Tabii ki, yani şimdi çağımız her geçen gün maalesef vahşileşiyor. Modernleşen bir çağda geriye doğru ilerleyen bir insanlık var. Yani ilerlemeye tam ters bir istikamette gidiyor. Dolayısıyla bizim köşe taşlarına ihtiyacımız var. Geriye doğru gidiş, evet, maalesef var. O zaman bari şu köşe taşlarına dikkat edin. Onların duygularına, altını çizdiği hususlara dikkat edin. Tekrar ileri gitmeye çalışın. Aslında işin özü budur yani.
1: Evet.
0: Hafta sonu sizin de şahit olduğunuz mesela kitap tanıtımları vardı. Bilal Can kardeşimizden bu konuda şahsiyetleri öne çıkaran çalışması var. O da kıymetli, değerli, aldım, okuyacağım inşallah.
1: Evet.
0: Aslında bu bize rol model olacak. Tarihimizde birçok isim ve karakter var. Birçok yaşanmışlık var. Önemli olan bunları herkes kendi zaviyesinden tekrar gündemde tutacak. Ve okuyucu da bundan etkilenerek geriye doğru değil, ileri doğru yaşaması gerektiğinin farkına varacak.
1: Evet hocam. Peki hocam, bu yazı faaliyetinizle devam edelim. İlk yazınız nerede yayınlandı? İlk yazı olarak ne yazdınız? Hikaye, şiir ya da biyografi dediniz, hatırat dediniz. Bunlardan hangisini siz kaleme aldınız ürün olarak?
0: Şimdi, şey olarak çalışmalarımı genelde üç başlıkta bir toplama yapıyorum. Bir akademik makalelerim var. Değişik dergilerde yayınlanmış. Edebi dergilerde ilk çıktı. Akademik makaleleri saymazsak yani. İlk şeyimiz Bilakis dergi.

0: gazetesinde çıkmıştı. Pedallardaki adalet şeyin adını taşıyan küçük bir hikaye. Hı hı. Yine şehirle ve üç tekerlekli bisikletle geçimini sağlayan insanlarla ilgili kısa bir hikayeydi. İlk yazım Blacklist'te çıktı. Ondan sonra dergiler beni yani bir yandan kitap hazırlıkları devam ederken dergilerde canlı tuttuğunu gördüm. Yani devamlı yazmaya beni ittiğini fark ettim.
1: Evet.
0: Üretmek için iyi bir araç oldu benim için dergiler. Yani birçok dergide yazmaya çalıştık. Heyecan verici. Dergi benim yazılarımı hem ilk defa Bilakis dergisiyle başlayan serüvenimde benim için motive edici bir güç açıkçası.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu okuma ve yazma serüveninizde benim yazarım diyeceğiniz yazar ya da benim üstadım diyeceğiniz yazarlar ya da yazar oldu mu?
0: Yani şimdi bu sıralar onu düşünüyorum. Tabii ki takip ettiğim yazarlar var ama önce sevgiliyi seveni sevmek lazım derler. İlk defa okuyorum. Bu cümleleri ilk defa belki duyacak. Yani Resul Bulam hocamı iyi bir öykücü, iyi bir editör. Eserlerimde de son eserimde özellikle Üç Osman izinde katkısı oldu. Onun Hı-hı. öğrencisi olmak isterim. Ali Vural hocamın öğrencisidir kendisi. Hı-hı. Dolayısıyla Ali Vural hocamızı sevmek için önce Resul Bulam hocamızı sevmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Bununla beraber ileride ne olur bilmiyorum. Yani Ali Vural hocamızın samimiyet ciddiyetini, insanları yetiştirmek için ortaya koyduğu çabayı yıllarca, özellikle en son yazarlar giriş kitabında da irade, disiplin ve derinlik anlamında anlatımları çok etkileyici. Yani açıkçası böyle bir usta çırak ilişkisine girme arzusundayım ama şu an doymak bilmeyen bir çocuk iştahıyla herkesi takip ediyorum.
1: Evet.
0: Etkilendiğim isimleri de böylece söylemiş oldum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama ilk yarının da sonuna geldik, ilk bölümün. Bir kısa ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim inşallah. İkinci bölümde Üç Osman'ın izinde kitabını konuşalım inşallah.
0: Çok memnun oldum.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Adapazarı'ndan stüdyomuza bağlanan Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Hocam, Üç Osman'ın İzinde kitabına girmeden önce ben edebiyat sizin için ne ifade eder sorusunu bir sorayım. Ondan sonra inşallah Üç Osman'ın İzinde kitabını konuşalım.
1: Tabii ki edebiyat benim için çok şey ifade ediyor. Edebiyat tabii okuma, başta okuma geliyor benim için. Okumak, kendimi geliştirmek, ruhumu beslemek için evet. Edebiyatım, kültür sanatım bende ayrıcalıklı yeri var. Ve oraya kendimi verdikçe bir doygunluğa doğru gidiyorum diye heyecanlanıyorum. Doygunluktan kastım doymak anlamında, olmak anlamında değil. Ama ihtiyaçlar buradan giderdiğimi farkına vardıkça mutlu oluyorum. Tabii ki yani okumanın dışında yazma serüveni de açıkçası edebiyat dünyasında konuşuluyor olmak, eleştiriliyor olmak benim için de heyecan verici. Özellikle editoryal desteklerde kendi noksanlıklarımı görmek beni daha çok motive ediyor. Tabii ki yani yeni şeyler söylemiyor aslında yazarlar. Biz de onlardan biriyiz. Yeni şeyler söylemiyoruz. Yeni şekillerde söylemeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yeni şekilleri elde etmenin yolu da önce okumak, sonra iyi bir tedris, usta çırak ilişkisi. İnşallah buna doğru evrilir okumalarımız.
0: Eyvallah. Şimdi hocam, edebiyat kimisi için farklı bir pencereden bakma aracı, kimisini için nefsini tatmin etme aracı, kimisi için bir eser ortaya koyma aracı, kimisi için ben ne yapsam insanlığa faydalı sorusunu kendisine sorduğunda o insanı faaliyete geçirme aracı. Bu açıdan neler söylersiniz?
1: Yani ben daha ziyade edebiyat hani bu anlamda şöyle diyebilirim, entelektüel yolculukta kıymetli bir zaman tanıyor bize. Kıymetli zamandan kastım tefekkür etmek için boş vakit ayırmamıza, dolayısıyla birikimimizi gösteriş amaçlı değil kendi içsel yolculuğumuz için önemli bir araç olduğuna itiyor. Bunu sağlıyor bizde. Benim açımdan bakışım bu. Zanahit'in Düşüncede Kayboluş kitabından hareketle ifade ediyorum. Evet, entelektüel yalnızlık gerekiyor. Tefekkür gerekiyor. Okumamızın Bourdieu gibi bir kariyer yapma aracı ya da görünür kılmak için değil. Bu içsel yolculuğumuzda çok değerli bir eğitim aracı olarak görüyorum. Yani bu açıdan okumak ve yazmak ikisini de aynı anlamda değerlendiriyor.
0: Eyvallah hocam. Şimdi genel bir soru soracağım hocam. Ondan sonra kitaba geçelim inşallah. Şimdi kültür sanat faaliyetlerini değerlendirecek olursanız siz çevrenizde nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi bu faaliyetler?
1: Yani şimdi tabii bir belediye çalışanı olarak ben aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde görevliyim. Kültür sanat etkinlikleri uzun yıllardır şehirde yapılıyor. Birçok belediye yapıyor. Kültür sanat etkinlikleri aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal sermaye oluşturması için çok iyi bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Benim yüksek lisans tezim de buna yönelikti. Sosyal sermaye konusu işleniyordu ve kültür sanat etkinlikleri bu manada hem çalışanlar hem paydaşlar nezdindeki durumunu ölçmeye yönelik çalışmalar yaptım. Gerek mülakatlarda ya da STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerim de oldu. Yani sıkıntılar var. Nedir? Kültür sanat etkinliklerinde başta belediyeler açısından baktığımızda ya da yerel yönetimler finansal beşeri kaynaklar anlamında bir maalesef bir sıkıntı.

0: sıkıntı var. Yani finansal ve beşeri kaynağınız ne kadar zenginse faaliyet alanınız, aktiviteleriniz ona göre çoğalıyor. En önemli husus kültürel mekanlar. Kültürel mekanlar konusunda maalesef fakirlik var. Bu açıdan şehirde bütün kesimlere hitap eden kültürel mekanların azlığı var. Ya da büyük ya da küçüklükleri bir etkinlik için bakıyorsunuz, küçük bir salon oluyor, aslında büyük bir salona ihtiyaç var. Buna benzer büyük bir salonda etkinlik yapılıyor, aslında izleyicileri dar bir kesime hitap ediyor. Kültürel mekanlar anlamında bir planlama ile ilgili belediyelerin bu anlamda bir kültür politikası yetersizliği olarak değerlendirebileceğimiz hususlar var. Sözlü olarak konuştuğumuzda evet herkesin bir kültür politikası kendine göre temsil ettiği siyasi oluşuma göre bir kültür politikası ifade ediliyor. Fakat yazılı olarak böyle bir kültür politikası ortada yok. Bir de etkinliklerin nitelik ve nicelikleri anlamında sıkıntılar var. O da bakıyorsunuz bir etkinliğe bir sanatçıyı getirmişler ya da bir konferans veriliyor. Büyük şehirler için söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Büyük şehir getiriyor. Bakıyorsunuz aynı gün içerisinde aynı konuda ilçe belediyesi de o yazardan istifade ediyor. Bu kaynakların çok verimsiz, hor kullanılması ya da hep benzer isimlerin getirilmesi de yanlış. Bu açıdan sıkıntılar var. Bir de en son şunu diyebilirim. Yereldeki kitap severlerin, kitap dostlarının bir araya gelebilecekleri etkinlikler önemli ve yazarların, yerel yazarların desteklenmesi çok önemli. Zaman zaman Büyükşehir Belediye'miz burada Sakarya'da Türkiye Yazarlar Birliği ile ya da farklı yazarlarla etkinlikler yapıyor. Bu sayıların işte Serdivan Belediyesi de başladı. Kitap kullanlarıyla farklılık ortaya koyuyor. Bunların sayılarının artması lazım. Özellikle yazmaya teşvik edici yerel yazarların desteklenmesi, okullarda yazarların çocuklarla buluşması, yeni yazarların ortaya çıkması için onlara bir yol gösterici, ışık olması önemli. Yani yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Kesinlikle. Bir de hocam insanda, halkta bilinci uyandırmak gerekir. Şimdi siz bir yazarı çağırdığınız zaman konferans için gerek ya da başka bir program için çağırdığınızda konferans salonunun yarısından fazlası, en azından yarısından fazlası dolması gerekiyor. Değil mi hocam?
0: Ya şimdi bu dolma şeyini bir yani burada yani katılıyorum ama çok katılmadığım nokta şu. Yani biz etkinliklerimizi bir silsile yoluyla neyi hedefliyorsak ona göre yapmamız lazım. Bir de yani insanların vaktini bu değerli modern çağda almak çok zor. Yani çok ünlü bir isim olduğunda iltifat oluyor. Popüleri takip ediyor maalesef. Bunu aşmanın yolu siliği takip eden bir plan çerçevesinde doluluğa çok kendimizi kaptırıyoruz. Ya dolmadı, doldurmak için ilgisiz insanlar geliyor bu sefer. Hani o havayı yakalayamıyorsun, o manevi atmosferi
1: Eyvallah.
0: yakalayamıyorsun. Peşinde. Zorlamayla gelmiş çünkü. Hani böyle çok şeye bakmadan, katılım sayısına bakmadan bir insan bile olsa efendim kulakları çınlasın, Ahmet Özhan bir programa gidiyor, bakıyor. Bir kişi var, o da çocuk. Ve başka korosuyla, sazendeleriyle o çocuğa onun şeyine uygun parçalar söylemeye başlıyor. Evet, bugünkü nasibimiz buymuş ve bu çocuk için buraya gelmişiz diyor. Onun gibi yani manevi olarak bir hedefle bu çalışmalara bakmak lazım.
1: Eyvallah.
0: İnsanların sayısıyla değil yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Doğru, çok güzel değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi gelecek olursak 3 Osman'ın İzinde kitabına. İsterseniz bu kitabın hikayesinden başlayalım hocam kitabı konuşmaya. 3 Osman'ın İzinde bir tarihi roman değil mi hocam?
0: Evet, tarihi roman.
1: Evet, 3 Osman'dan kastınız nedir? Kimdir bu 3 Osman? Buyurun.
0: 1800'lü yılların bu sisli atmosferinde şekillenen bir anlatı. Tarih, efsane ve insan kaderinin iç içe geçtiği gerçekliğe yaslanmış bir kurguyla işlenen tarihi bir roman. Hı hı.

0: Yani hala 3 Osman'dan birinin ismi Kara Osman Ağa. Şehirde yaşıyor. 250 yıla yakın bir zaman olmuş. Unutulmamış, bu şehirde izleri olan bir isim. Onun baş karakterimiz romanın. Hala adının yaşıyor olması. Ama Osmanlı arşiv belgelerinde Şaki olarak ifade edilmesi münasebetiyle hem akademisyenler, rahmetli Atilla Çetin'i dışarıda tutarak söylüyorum. Hı hı. Hem de edebiyatçılar ona yeterli ilgiyi göstermediklerini düşünüyorum. Beni düşündüren kısım buydu. Ve bunun hayatını okudukça, kendisiyle ilgili araştırmalara yaptıkça onun hayatı etrafında iyi bir roman yazılabileceğini düşündüm. Onun gerçek yerinin, adı hala yaşayan bir karakterin şehirde daha iyi tanınması, geleceğe de bir ışık olması münasebetiyle anlatmak istedim. Evet. Roman bir kuşunun gizemli çağrısıyla açılan kapıdan okuru içeri alıyor. Kara Osman, Seyyid Osman ve Morol Osman isimli üç farklı Osman'ın kesişen kaderleri üzerinden adaleti, sadakat ve güç kavramlarını sorguluyor. Bunların her biri bir kavramın ifadesi bu üç Osman'ın. Atapazarı için bir ağaç denizi, kayıtları da öyle geçer, Evliya Çelebi de bahseder. Ağaç denizi burası, doğası yalnızca bir hani mekan olarak değil, yaşayan, nefes alan ve karakterlerle birlikte dönüşen bir varlık haline getirmeye çalıştım romanda.
1: Evet.
0: Mekanı hikayenin aktif bir unsuru haline getirerek atmosfer deneyimi sunmaya çalıştım. O dönemi iyi canlandırsın insanlar istedim. Çünkü gelişen olaylar o dönemi iyi anlamamızı gerektiriyor.
1: Hı hı.
0: Kara Osman Ağa'nın gölgesiyle başlayan gerilim, eşkıya tehdidi, halkın beklentisi ve geçmişin hesaplaşmalarıyla giderek derinleşiyor romanda. Dönem çünkü eşkıya tehdidinin bol olduğu, düzenli askerin, ordunun olmadığı bir dönem. Okur bir yandan hem sürükleyici bir tarihsel maceranın içinde ilerlerken, diğer yandan insan içindeki fırtınalarla yüzleştiği psikolojik bir yolculuğa da çıkıyor.
1: Evet.
0: İşte Osman'ın, Kara Osman'ın içerisinde hem geçmişin bir acısı var. Çocukken çıkmış Yeniçeri Ocağı'nda İstanbul'da bütün ocaklarda günleri geçmiş, yetişmiş dağarcı başı, bugünkü tabirle kor generalliğe kadar yükselmiş ama devlet Yeniçerileri lağvedince memleketine gönderilmiş ama çocukluğu orada geçtiği için bunun bir acısı var içerisinde, hani kenarıya itilmiş gibi biraz kendini hissediyor. Aynı zamanda Adapazarı'nın ilk ayağını, yani ayağın o zaman kaymakam gibi diyelim. Burası kaza, Adapazarı o yıllarda. Buranın ilk ayağını, ayağınlar seçimle geliyor, atamayla değil. O kadar seviliyor ki yanında İstanbul'dan gelirken, efendim daha sonra burada mahalle isimleri olacak, Tığcılar, Semerciler, Bakırcılar tarzında sanat erbabını da yanında getiriyor. Burada şehrin merkezinde bir konağı var, Kuleli Konak. Etrafı dört tarafı toplarla, altı tane topla çevrilmiş, müstahkem mevkide, askerlerle korunan, güçlü, kariyerli, ailesiyle tanınan, bilinen bir fenomen Kara Osman. Ve ayan seçildikten sonra da yaptığı çalışmalarla nüfuz alanı Yalova, Kandıra, efendim Bolu, Düzce tarafları olmak üzere Adapazarı'nın tamamı onun etkisi altında ve diğer ayanlar da kendisine saygı duyuyor. Sözü geçer bir karakter olarak dönemine damgasını vuruyor.
1: Hı hı.
0: Yani roman sıradan bir tarih anlatısından ayıran bazı özellikler var. Nedir onlar derseniz.
1: Buyurun hocam.
0: Diyalogları canlı tutmaya çalıştım. Betimlemeleri dokunsal, sahneleri de sinematografik bir yoğunlukta işlemeye çalıştım. Burada eğer ona imkan olursa bir dizi ya da film çıkar mı diye böyle içimde de bir heyecan yok değil.
1: İnşallah hocam. Buradan yönetmenlere seslenelim buradan hocam inşallah.
0: Yani
1: ya da ilgili kişilere.
0: Tarihi diziler çok ilgi çekiyor malum. Ayanlık dönemini işleyen bence güzel bir dizi olabilir. Önce Adapazarı'nda bir yönetmenin

0: ona daha sonra ulusalda şey yapan güzel eserler ortaya koyan yönetmenlerimize ulaşmayı planlıyorum.
1: İnşallah.
0: Yani Üç Osman izinde geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir şehrin kaderini, insanın vicdanını ve adalet görüşünü aynı potada eriten bir roman olmasına dikkat ettim. İnşallah bu niyetim karşı tarafa, okuyucuya geçer. Tabii sizin ne yazdığınız değil, okuyucunun ne anladığı önemli.
1: Eyvallah.
0: İnşallah etkisi olur.
1: Peki hocam, bu kitabı yazarken tarihi kaynaklardan faydalandınız illaki. Neler okudunuz hocam bunları, bu kitabı yazarken? Nerelere baktınız?
0: Özellikle Kara Osman ile ilgili maalesef kayıtlarda şey çok az. O da merhum Profesör Doktor Atilla Çetin tarih bölümünde Sakarya Üniversitesi'nde ya da Türk Tarih Kurumu'nda önemli araştırmaları yapmış olan bir karakter. Onun birçok makalesi var Kara Osman'la ilgili. Onları okudum. Osmanlı arşiv belgelerine baktım. Ailesinden Kara Osman'ın gelen bir bireylerine yazmış olduğu kitap var, ona baktım. Dönemsel eşkıyalık faaliyetlerini başka kaynaklarda inceledim. Eşkıyalık döneminde Deli Balta var romanın içerisinde, onunla mücadelesi var. Deli Balta'yı inceledim, eşkıyalık faaliyetlerini. Kadılar var, kadıların o dönemki isimleri. Benim bütün isimlerim gerçek karakterler. Onun için gerçekliğe yaslanan bir kurgu üzerinden ilerledim. Olabildiğince tarihi gerçeklikle örtüştü. Hatta tabii bu konuda başta Resul Bulam olmak üzere roman editörü olarak kendisinden istifade ettim. Bir de Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Alper Cantimer de tarih editörü olarak katkı sundu. Onların gözünden de geçti. Dolayısıyla hem dönem anlatısı hem tarihi şahsiyetleri gerçektir. Yani okuyucu bir solukta okuyacağı bir seviyeye getirmeye çalıştık. Onların da büyük katkıları var. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, benim bütün tarihi romanlarda, tarihi metinlerde, tarihi kurgularda merak ettiğim bir şey var. Yazar bunu gerçeklere dayanarak yazıyor. Gerçekle kurguyu nasıl birleştiriyor? Nasıl hemdem yapıyor?
0: Evet, hemen bir örnekle açıklayayım onu. Seyit Osman, Allah razı olsun, Adapazarı'na Sakarya Nehri kenarında Solaklar Köyü var. Şu an mahalle oldu orası, büyük şehir olunca. Solaklar Köyü'nde Goca Çeşme denilen bölgede medresesi var, camisi var. İnsanlara dini anlamda telkinlerde bulunan, önemli divanı da olan bir şair, Seyit Osman Adapazarı. Aynı dönemde yaşamışlar. Dolayısıyla Kara Osman Ağa'nın hem yardımsever kişiliği, dinine olan hürmeti münasebetiyle onunla aynı dönemde bir arada olmamasına imkan yok. Bir de Seyit Osman dini karakterinin özelliğinin yanı sıra aynı zamanda cihatçı bir tarafı var. Kara Osman'ın komutan olduğu Adapazarı Ağayan ordusu var. Osmanlı talepte bulunuyor şeyle, Ağayanlara, ordunu topla gel. Osmanlı Rus Savaşı'na çağırıyor. Ve bu ordunun içerisinde Seyit Osman Adapazarı ve dervişleri de var. Manevi boyutuyla birlikte aynı zamanda cihatçı yönü de var Seyit Osman Adapazarı'nın. Ve şiirine bunu koymuş. Mesela orada yaptığı dualar, mücadelelerle Rus gemisinin batışını, yaptığı duaya Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne istimdat istemesine bağlıyor. Dolayısıyla mesela bu bir gerçek. Hem şiirde var, hem Osmanlı Savaşı gerçek. Adapazarı Ağayanı, Kara Osman Ağa'nın da bu savaşa katıldığı gerçek. Bunu okuyucunun anlayacağı bir şekilde sinematografik olarak o sahneyi, savaş meydanını canlandırmak gerekiyor. Kurgu burada devreye giriyor. Yani bir şey, sahne üzerinden size böylece anlatmış oldum. Yani
1: Eyvallah.
0: okuyucu mesela orada okurken Seyit Osman'ın hitaplarını, Kara Osman'ın Adapazarlı bir çiftçinin savaşa katılmış bir Osmanlı neferi

0: Putin konuşmalarını, bizim o dönemde olmamız lazım ya da onların bir yere yazması lazım ki gerçeklik olsun, ama burada kurgu gerçekliği bozmadan o konuşmaların nasıl olacağını yüreğimizden, duygularımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz bir dizilişle anlattığımız bir husus. Eyvallah. Yani gerçeklikle örtüşen.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bir eser. Buradan tavsiye ederiz. Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın yeni çıkan Üç Osman'ın İzinde tarihi romanı. Değişim Yayınları'ndan çıktı. Editörleri tekrar söyleyeyim. Resul Bulama. Öğretim görevlisi Doktor Mehmet Alper Cantimer. Tarih editörü. Redaksiyon Aysima Bahar. Kapak Oğuzhan Ceylan. Sayfa düzenleme Melek Koç. Değişim Yayınları'ndan çıkan kıymetli bir eser. Yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın. Okuru bol olsun inşallah hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet.
1: Eyvallah.
0: Oldu. Nasıl baktığınız zaman anlayamadım.
1: Eyvallah.
0: Dinleyiciler için de aynı şekilde olur.
1: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için. Sevgili Semerkant dinleyicilerine selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın Üç Osman'ın İzinde kitabını konuştuk. Ondan önce kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Üç Osman'ın İzinde kitabı Değişim Yayınları'ndan çıktı. Çok rahat temin edebilirsiniz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen...

0: ben Mahzun Yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 003. İlk adım Samsun.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Reklamları dinlediniz.

İmam-ı Rabbani Hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu

öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgileriyle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahu Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 23.'südür. İsmi Ahmet bin Abdülehad bin Zeynel Abidin'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berakat'tır. 1563 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demek olup kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil, olgun, alim demektir. Hicri 2. bin yılın müceddidi olmasından dolayı müceddidi Elfisani, Ahkam-ı İslamiye ile tasavvuf birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruki nesebiyle anılmış, Serhend şehrinde doğduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani, Müceddid el-Fisani, Şeyh Ahmedi Faruk-ü Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi zamanlarının büyük alimleri, salih ve faziletli kimselerdi. Babası Abdülehad Efendi, din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. Gençliğinde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, doğru yolu göstermek için seyahat ettiği sıralarda Hindistan'ın meşhur kasabalarından birine gitmişti. O memleketten asil bir aileye mensup Saliha bir hanım, ferasetiyle Abdülehad Efendi'nin mübarek bir zat olduğunu anlayıp ona, kendi kucağımda terbiye edip büyüttüğüm iffet ve ismet cevheri bir kız kardeşim vardır. Böyle saliha bir kızın sizinle nikahlanmasını arzu ediyorum. Bu ricamı kabul etmenizi umarım diye haber gönderdi. Abdülehad Efendi bir müddet düşündükten sonra teklifi kabul edip o kızla nikahlandı. Bu evliliklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri doğdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri ilk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Güzel sesi olduğundan Kur'an-ı Kerim'i bülbül gibi okurdu. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemalettin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemalettin meşhur alim Abdülhakim-i Siyalkuti'nin de hocası olup zamanının en yüksek alimiydi. Bazı hadis kitaplarını da Şeyh Yakubi Çeşmir'den okudu. Kadı Behlulü Bedahşani'den hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinden icazet diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve Çeşdi büyüklerinin kalplerindeki feyiz ve lezzeti babasından aldı. Babası hayattayken talebelere ilim öğretmeye başladı. Bu sırada Risale-tü Tehliye, Reddi Revafit, İspadun Nübüvve adlı eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup fesahatı ve belagatı, sürat-ı intikali, zekasının şiddeti herkesi hayrette bırakıyordu. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevasuhuyla birlikte kalbi, ahrariye, nakşibendi büyüklerinin aşkıyla yanıyor, bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. Babasının vefatından bir sene sonra hacca gitmek üzere Serhend'den yola çıktı. Bu yolculuğunda Dehli'ye varınca orada tanıdıklarından ve Muhammed Baki Billah'ın Kuddisesi ruhu talebelerinden olan Mevlana Hasan Keşmiri ile görüştü. Mevlana Hasan Keşmiri onu hocasının huzuruna götürüp tanıştırmak istedi ve "Bugün Ahrariye yolunda bu ülkede başka böyle büyük bir zat yoktur. Taliplerin onun bir nazarıyla bakışıyla kavuştukları manevi derecelere günlerce çekilen çileler ve çeşitli riyazetlerle nefsin isteklerini yapmamakla kavuşmak mümkün değildir," dedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha önce babası Abdülehad'dan da Ahariye yolunun ve bu yolda bulunanların üstünlüklerini ve kıymetini duymuştu. Muhammed Baki Billah'ın Kuddisesi ruhu huzuruna gitti. Huzuruna girince kalbinde bir nur parladı. Mıknatıs iğneyi çeker gibi çekildi. Kalbi şimdiye kadar hiç duymadığı, bilmediği şeylerle doldu.

Deve can kulağıyla sözlerine ve hallerine bağlandı. Üstadının da lütuf ve himmetiyle iki ay içinde kimsede görülmeyen hallere kavuştu. Hocası Muhammed Baki Billah Hazretleri ona

derdi. İmam Rabbani Hazretleri memleketine gelince ilim ve edep öğretmeye isteklileri yetiştirmeye ve yükseltmeye başladı. Şöhreti her yere yayılıp her taraftan aşıkları onun ilminden ve feyzinden faydalanmaya geliyordu.

0: Hükümet milletin kalbidir. Kalp fesat olursa bütün millet fesada uğrar. İnsanlara ve devletlere yön verenler ilme sahip olanlardır. Bizim kastetmek istediklerimiz dünyaya ve dünyalıklara esir olmayan, ilmiyle amel eden muttaki alimlerdir. Sizinle bu istişare toplantısının düzenlememizin gayesi de budur. Alimin sorumluluğunu konuşmak.
1: Efendim, saraya tamamen Hindular hakim. Sarayda namaz kılmak yasak. Üstelik padişah cami yapımını yasaklayıp kilise yaptırıyor. Bir taraftan mecusiler sarayda ateş yakıp tören yapabiliyorlar. Bu ortamda ne yapılabilir?
0: Biliyorum. Allah ve Resulünün razı olmadığı bir hayat yaşanıyor. Buna sessiz kalınamaz. Yapılacak çok şey var. Önce yapmamız gerektiğine inanmamız, kendimize güvenmemiz gerekir.
2: Bu dediğiniz öyle zor ki. En büyük engel Şah'ın sarayı alıp lüks içinde yaşattığı alimler. Bunlar maaşı kimden alıyorlarsa onun kılıcını kullanıyorlar.
0: Bana devamlı karanlıktan bahsediyorsunuz. Ben meşalenin peşindeyim. Onlardan yardım hesap etmiyorum. Düşmanın yolunu tutanın Hakk'a itaat yoluna dönmesi zordur. Allah düşmanlarına yakınlık etmek, Allah'a düşmanlık etmektir. Böyleleri her devirde olmuştur. Bunun karşısında boş oturmayı, inzivaya çekilmeyi mi seçmeliyim? Dünya sıkıntı ve acıları zordur. Zor olduğu kadar da Hakk'a yakınlaşmaya, onun dostluğunu kazanmaya vesiledir.
1: Efendim, saraydan birileri geliyor.
0: Gelsin, rahatınızı bozmayın.
3: İmam Ahmet Faruk, siz misiniz?
0: Evet.
3: Padişah Efendimiz Ekberşah, padişaha secdenin gerekli olduğunu bildirmenizi istiyor.
0: Git o padişahına söyle, o Allah'a asi olmuştur. Onun padişahlığı ve ordusu aklına bile getiremeyeceği bir musibetle dağılacak ve perişan olacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulünün yolunu tutsun. Aksi halde Allah'ın gazabını beklesin.
4: Ömrünün son zamanlarında dahi talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emreder, buna çok önem verirdi. Herkesin kalbini ilim ve nur ile doldurur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini canlandırıyor ve kuvvetlendiriyordu. Zamanının padişahlarını, vali, kumandan, alim ve hakimlerini çok tesirli mektuplarla dine, sünnet-i seniyeye teşvik ediyor, çok alim ve veli yetiştiriyordu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, benzeri az yetişen, müstesna bir İslam alimi ve büyük bir mürşidi kamildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 1000 sene sonra da İslam düşmanları dine, imana insafsızca saldırmışlardı. Allahu Teala kullarına acıyarak İmam-ı Rabbani gibi bir müceddit yarattı. Ona derin ilimler ihsan eyledi. Onun vasıtasıyla din düşmanlarının korkunç saldırısını durdurdu. Hakkı batıldan ayırıp çok kalplerden batılı kaldırdı. Bu yüce imamın mektup ve kitapları insanları gafletten uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Yani Allahu Teala onu Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra dini İslam'ı yenilemek ve kuvvetlendirmek için göndermişti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dine yıllarca yaptığı bu büyük hizmetleri sağlam, ikna edici delillerle sapık fikirlerinin çürütüldüklerini, ehli sünnet itikadının ve doğru din bilgilerinin yayıldığını, bidatlerin kalktığını gören bazı sapık kimseler ona cephe aldılar, haset ve iftira etmeye başladılar. O zamanın sultanı Selim Cihangir Han'ın devlet adamları, etrafındakiler ehli sünnet düşmanıydılar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birçok mektupları ve bilhassa ayrıca yazdığı Reddi Revahid Risalesi, Eshab-ı Kiram düşmanlarını red etmekte, böylelerinin cahil, ahmak ve alçak olduklarını anlatmaktaydı. İşte bundan sonra Hindistan'daki bozuk fırkalar, Eshab-ı Kiram düşmanları el ele verdiler. Sultana gidip İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında çeşitli iftiralarda bulundular.

0: olarak şikayet ettiler. Sultan, oğlu Şah Cihan'ı gönderip İmam-ı Rabbani Hazretlerini, evlatlarını ve yetiştirdiği talebelerini çağırtıp hepsini öldürmeye karar verdi. Bunun üzerine Şah Cihan bir müfti ile yanına gitti. Sultana secde caiz olduğunu gösteren bir fetvayı da götürdü. İmam-ı Rabbani'nin üstünlüğünü biliyordu. "Babama secde edersen seni kurtarabilirim." deyince İmam-ı Rabbani Hazretleri bu fetvanın zaruret zamanında izin olduğuna, azimet ve din bütünlüğünün secde etmemek olduğunu, ecel gelince ölümden hiçbir şeyin kurtulamayacağını söyledi ve secde etmeyi kabul etmedi. Çocuklarını ve talebelerini bırakıp sultana yalnız gitti. Kendisine yapılan iftiralara karşı sultana güzel ve doyurucu cevaplar verdi. Sultan yüksek hakikatleri anlayabilecek birisi olmadığı halde neşelendi ve serbest bırakıp özür diledi.
1: Sultanım, işte kendini bütün enbiyadan üstün tutan İmam Ahmet Faruk. Fakat daha padişahın huzuruna nasıl gireceğini bilmiyor. Ne saray selamı veriyor ne de secde ediyor.
2: Biz kendimizi ne enbiya seviyesinde görürüz ne de şeytanın yolunda olanlarla bir tutarız.
3: İmam, bana secde edeceksin. Hayatın buna bağlı.
2: Secde yalnız Allah'a yapılır.
4: Sen nasıl adamsın? Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Sana emir veriyorum.
2: Ben Allah'tan başkasına secde etmem.
3: Senin için olmak üzere başını eğmeni de kabul edebilirim.
2: Hayır.
4: Senin gibi ne kahramanlar gördü bu saray. Ama hepsi kuzu oldu. Bu kadar insan secde ediyor. Senin onlardan ne farkın var ha?
2: Can korkusuyla secde veya başka bir haram kalıp olarak yapılabilir. Ben azimet ruhuna uymayan bu tavrı reddediyorum.
3: Bırak hüküm vermeyi. Alim sen git medresene aç kitabını oku. Alimin görevi halkı isyana çağırmak mı?
2: Bir ama önündeki kuyuya düşmek üzere ise onu mu kurtarırsınız yoksa oturur zikir mi yaparsınız? Amayı kurtarmak hem zikirdir hem diğerinden daha kıymetlidir. Ben onu yapıyorum.
3: Keramet için hiç kendini yorma.
2: En büyük keramet Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktır. Allah'ın hizbinden olanlardan keramet aramayı bırakın. Sizin zulmünüze rağmen onların varlığı keramet değil midir?
4: Sen padişahın huzurundasın. Talebe yetiştirmiyorsun. Bizim de alimlerimiz var. Alim dediğin padişahına ve imparatorluğuna faydalı insan yetiştirir. Senin gibi isyancı yetiştirmez.
2: Cehennem azabını kazananlar içinde ilimleri kendilerine fayda vermeyenler vardır. Biz inşallah onlardan olmayacağız.
4: Sen buraya ders vermeye mi geldin be adam?
2: Zalim sultana hakkı söylemeye geldim.
4: Götürün! Götürün bu adamı! Kendi dininden olmayan katillerin, canilerin olduğu kaleye kapatıp kimseyle görüştürmeyin. Bana secde etmeyi kabul edene kadar zindanda kalacak.
3: Vezir, ikramda kusur edilmesin.
1: Siz merak etmeyin sultanım. Onu kardeşime emanet edeceğim. İşkence de üstüne yoktur.
2: Bu uğurdaki mahkumiyet Allah katındaki kıymetimizi arttırır.
4: Hadi bakalım, içeriği görünce de aynı fikirde mi olacaksın?
2: Ömür bize verilen sermayedir kardeşlerim. Onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ne mutlu sizlere ki eski halinize tevbe edip İslam'ı seçtiniz. Şu zindan hayatını medrese aydınlığına çevirdiniz.
5: Hocam, öğrenmeye nereden başlayacağız?
2: İslam, iman, ilim, amel ve ihlastır. İslam'ın örnek uygulaması saadet asrında yaşanmış ve bize kıymetli bir miras olarak bırakılmıştır. O dönemdeki duyarlılık elde edildiğinde Allah'ın razı olduğu ideal toplum oluşur. Önce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğreneceğiz.
6: Efendim, size mektup var.
2: Ver bakayım.
5: Hocam, mektupta sizi üzen bir şey mi var?
2: Kardeşlerimiz dışarıda tedirgin olduklarını yazıyorlar.
6: Ne emir buyuracaksınız?
2: Sabır. Zamanı gelene kadar. Biz burada sabırla nice güzellikler elde ettik. Sabır zordur. Nefse zor gelir. Nefse azap veren ruha tat verir. Nefse tat veren de ruha azap.

0: Bir taht için babamın ölümünü zor bekledim. Hatta sağlığında bile kaç kez onu öldürmeyi düşündüm. Şu tahta yığını için. Ya sonra ne oldu? Aklından taht geçirmeyen bir adam çıkıp tahtımın üstüne taht kurdu. Ona yar olan tahtı bana hediye etti. Bu bana bakıp bakıp sırıtan taht var ya. Beğenilmeyip geri verilmiş bir taht.
1: Sakin olunuz efendim. Ayağınızı inciteceksiniz.
0: İşte anlattım hekim. Şimdi söyle, nasıl kurtulurum? Yüreğinde beyaz miğferli ordular yürüyen o adamı nasıl mağlup ederim?
2: Deme. Ne diyorsunuz sultanım? Yoksa siz de mi? Siz de mi o adama inanacaksınız?
0: İnandım bile. Denemedik hangi yolu bıraktık? Zindan, entrika, karalama, işkence, tehdit. Hangisinde başarılı olduk? Bütün bunları yaptığım halde tahtım, kellem, hanımım onun eline düştü. O düşündüklerimin dışında bir yol seçti. Onun yerinde olsam ben ne yapardım biliyor musun? Bir ayağından atını yerine bağlatır, aleme ibret olsun diye diyar diyar sürükletirdim. Bir adam attığınız oku havada yakalayıp ucuna gül takıp size verse ne yaparsınız? Onu kucaklayıp dizinin dibine oturmaktan başka çarem kalmadı. Bana hakkını helal eder ve beni talebesi olarak kabul ederse bu bana verilen ödüllerin en büyüğü olacaktır.
2: Tahtınız, sarayınız?
0: Umurumda değil. Onlar içimde çoktan kül oldular.
2: Şahların şahı, Ekber Şah'ın oğlu Cihangir Han'ın haline bakın.
0: Kör Asaf. Nasıl göstereyim sana? Güçlerin üstünde bir güç var. Yüreklere korku salan, yüreklere merhamet bağışlayan, en güçlülerin ona muhtaç olduğu bir güç var. Ben o ölümsüzlük halkasına tutunabilmek için kan ter içindeyim. Şükürler olsun Rabbime ki burnumu yerlerde sürttürerek de olsa o yolu bana gösterdi. O yol İmam-ı Rabbani'nin işaret ettiği Resullerin dost doğru yolu sırat-ı müstakimdir. O yolun en zayıfı da olsam bundan böyle oradayım. Vezirlik de padişahlık da bitti. Say ki iki çocuk gibi kumda evcilik oynadık. Akşam oldu, oyun bitti. Giderken söyle, yıkılsın şu örülen duvar. Gelsin hocam İmam Ahmet Faruk.
3: Hatta sultan kendisine yapılan iftiraların asılsız olduğunu açık delillerle anlatırken, orada bulunan ateşe tapıcı Hinduların büyük bir kumandanı, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dinde olan kuvvetini, sözlerini, lezzet ve kıymetini görerek Müslüman oldu. Sultanın ikna olduğunu gören iftiracı sapıklar, ''Bunun adamları çoktur, sözleri bütün memlekette yürürlüktedir. Bunu serbest bırakırsak bir karışıklık çıkabilir.'' diyerek, uzun konuşmalardan sonra sultanı aldattılar. Sultan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin memleketin en sağlam ve korkunç kalesi olan Guvalyar Kalesi'ne hapsedilmesini emretti ve hapsedildi. Bu hadiseye çok üzülen talebeleri sultana isyan etmek istediler. Bunu yapabilecek güçteydiler. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri onları rüyalarında ve uyanıkken bundan men etti. Sultana hayır dua etmelerini emredip, sultanı incitmek bütün insanlara zarar verir buyurdu. Kendisi de sultana hep hayır dua ediyordu. Sultanın veziri koyu bir muhalif olduğundan zindanda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin başına kardeşini tayin etmiş ve çok şiddetli davranmasını emretmişti. Bu görevli ise ondan çeşitli kerametler, üzülmek yerine heybet, sabır ve hatta neşe görerek tövbe etti. Bozuk itikatlarını terk edip ehli sünneti seçti ve halis talebelerinden oldu. Kalede hapis bulunan binlerce kafir, onun bereketi ve sohbetleriyle Müslüman olmakla şereflendi. Birçok günahkar tövbe etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri hapiste yaklaşık 3 sene kaldıktan sonra sultan yaptığına pişman oldu. Hapisten çıkarıp ikram ve ihsan eyledi. Hatta

halis talebesinden ve sadık dostlarından oldu. Bir müddet asker arasında kalmasını istedim. Sonra serbest bırakıp hürmetle vatanına gönderdim. Hapisteki bu sıkıntılardan ve uğradığı dertlerden sonra evvelce bulundukları hallerin ve makamların binlerce üstünde derecelere yükselmiş olarak memleketine döndü. İmam-ı Rabbani Hazretleri önceleri, "Yetiştiğim derecelerin üstünde daha çok makamlar vardır. Onlara yükselmek celal sıfatıyla sert terbiye edilmekle olabilir. Şimdiye kadar cemal sıfatıyla okşanarak terbiye edildim." buyurmuştu. Müslümanların zayıf düştüğü, küfrün, sapkınlığın, zulmetin, felsefecilerin ve sapık kimselerin her tarafı kapladığı bir zamanda binlerce kafir, çok sayıda fasık ve facir onun güzel hallerini görüp, sohbetlerini işitip tövbe ederek salih Müslüman oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Nakşibendiye tarikatına intisap etmesi, kendisinin de ifade ettiği gibi bütün ruhi terakkisinin temelini oluşturmuştur. Birçok mektubunda çeşitli vesilelerle bu tarikatın üstün yanları olarak gördüğü hususları saymıştır. Bunların belki de en önemlisi Nakşibendiye'nin bidayetinin nihayeti içermesidir. Hazreti Ebu Bekir'e ulaşan bir silsileye mensup olan tek tarikat Nakşibendiye'dir. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra en mükemmel insandır. Onun tarafından temsil edilen sıddıkiyet makamının en yüksek velayet makamı olması ve bundan dolayı en yüksek makam olan nübüvvet makamıyla derinden bağlantılı olmasıdır. Sıddık olmasından dolayı Hazreti Ebu Bekir, sahip olduğu örnek ruhi uyanıklığı kendisinin manevi nesli olan Nakşibendilere miras bırakmıştır. Bu ruhi uyanıklık Nakşibendi dervişine birçok şey yanında semayı, raksi, zikri celiyi terk ettirir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı Nakşibendilerin bu fiilleri yaptıklarını, hatta halvet der encümen ilkesine aykırı olan 40 gün süren çileye bile girdiklerini söyleyerek onları eleştirmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 8 Safer 1034'te vefat etti. Cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Serhend'de evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan padişahı Şah-ı Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı eserleri şunlardır. İsbat-ün Nübüvve. Allah inancına paralel olarak peygamberliğe inancında zorunlu olduğunu ispat etmeyi amaçlayan eser, dönemin Sultanı Ekber Şah'ın dini ilahi adıyla savunduğu, bütün dinlere aynı anda inanma anlayışına karşı kaleme alınmıştır. Arapça yazılmıştır. Mektubat, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin görüşlerini yansıtan eser, mektuplarının derlenmesiyle meydana gelmiştir. 3 ciltten oluşan kitabın ilk ciddi, Yar Muhammed Talkani Kuddüsesi Ruhu tarafından derlenmiş olup, 313 mektup, Abdülhay Putni Kuddüsesi Ruhu tarafından derlenen 2. cilt 99 mektup, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin vefatından sonra Muhammed Haşimi Kışmi Kuddüsesi Ruhu tarafından derlenen 3. cilt, 114 ve daha sonra eklenen 10 mektupla birlikte eser toplam 536 mektup ihtiva eder. Mektubatın Hint Yarımadası, Orta Asya ve Türkiye'deki kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshası bulunur. Birkaçı dışında bütün mektuplar Farsçadır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl

0: bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, nükteden şahsiyetlerin, abidevi şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden, komik diyaloglarından bahsetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde Refik Halit Karay'ın nesrindeki latifeleri, hicivleri, nükteleri sizlere aktarmıştık. Bu bölümde de devam ediyoruz efendim. Devlet adamları ve memurları hiciv ettiği, gördüğü lüzum üzere hiciv ettiği anekdotlarına değineceğiz. Refik Halit'e göre hükümeti teşkil eden kimseler gelişi güzel toplanmışlardır. Halbuki bu insanlar bilgili, iradeli, geleceğini düşünen, halka hizmet eden kimseler olması gerekiyor. Yazar, devlet adamı olabilmek için 100 şart. İlk şartta bilgi olduğunu öne sürer. Bilgisiz insanlar zindana atılıp çeşitli işkenceler çekse de yine devlet adamı olamayacağını vurgular. Bilginin yanında gerekli özelliklerden biri de merhamettir. Güç kuvvetle, kesip vurmakla, tehditle memleket idare edilemeyeceği bir gerçektir. Refik Halit, Ricale 12 Öğüt adlı yazısında zamanının devlet yöneticilerine şu şekilde öğüt veriyor. Ricalin şartı 100 bindir. Birincisi bilgi. Diyarbakır'ı Rumeli'de arayanlar, serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş bilmeyenler, Abdülhamit uğrunda 8 sene zindana atılsa değil, beşiğinden kalkılıp sakalı çıkıncaya kadar faslasız işkenceye çekilseler yine hükümet adamı olamaz. Hem hükümet 100 suretle idare edilir. Yalnız kesip vurmakla edilmez. Şayet böyle olsaydı dünyanın en

büyük ricali kasaplarla avcılardan yetişirdi. Bir de vaktiyle insan tabanına demir sokmuş zalim kimseler tanıyorsanız sakın iş başına çağırmayınız. Bu kabil adamlar zekalarına güvenip nezaretleri ıslah etmek değil, bir ucunu bulup halkı cennete sokabilseler onlara yine yakışan dünyada zindan, ahirette de cehennemdir diyor Refik Halit Karay. Aynı zamanda yazar iş başındaki yaşlı kimselerden de şikayetçi. Devlet adamlarının yaşına bakarak onları üst düzey mevkilere geçirmekle işlerin iyi gideceğini düşünmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Her işi o işin ehli kimselerin yapmaları gerektiği, yoksa işlerin daha da karmaşık bir hal alarak Arap saçına döneceği kanaatinde. Meşrutiyet devrinde iş başına gelenler kuvvetli, güçlü fakat bilgi ve tecrübe açısından zayıf kimselerdi. Milletin fena vaziyete düşmesinin tek sebebi iş başındakilerin kaba, tecrübesiz kimselerden gelmesidir. Bu durum halkı artık çileden çıkarmış, onlar artık pehlivanları, koç dövüştürenleri, kuşağında kama taşıyanları siyaset meydanında görmek istemiyorlar. Yazar, memleketi ahır kapısı açık kalmış, toprağı eşilmiş, tarlaları ezilmiş bir bahçeye, mesnet ve mansıba da külah külah dağıtılan bayram şekerine benzetiyor. Ayrıca herkes mansap mesnede kapılmamaları, İkbal sedirine ancak bilgili kimselerin oturmaları gerektiğini düşünüyor ve 2. 10 Temmuz'a kadar adlı yazısında şöyle diyor. İşten anlayan ileri gelsin, İkbal sedirine o layıktır. Fakat anlamayıp da geçenki gibi umuru hükümeti Arap saçına, ipine dolamış koyuna benzetecek kimseler vatan namına yere geçsin. Zira onlara toprak altı biçilmez kaftandır hicvinde bulunuyor. Yazar fetanet ve dirayetle değil, cebir ve kuvvetle idare eden devlet adamlarından ümidi kesmiştir. Refik Halit bu gidişatın sonu hayırlı olmayacağı belli olduğu halde bunun aksini telkin etmeye çalışan gazetelerden memnun değildir. Hele yabancı devletlerin hükümetin her işine müdahale etmesine razı değildir. Yazarın fikrince halk onların elinde oyuncak, hükümet gene onların kuklasıydı. Yabancı devletlerin elinde sadece hükümet değil, banka, ticaret, servet de onların elinde toplanmıştır. Az önce bahsettiğimiz gibi yazar kabinenin yaptıklarından, hele neticesini düşünmeden faaliyet namına yaptıkları işlerden memnun değildir. Meşrutiyetin ilanından sonra bozuk olan bütçenin açıklarını kapatmak için reform yapılmak istenildi. Yani memurları çıkararak onların maaşlarından istifade etmek yolu tutuldu. Fakat bu reformda takip edilen yol bir netice vermedi. Memurlar bu reform yüzünden daima merak ve heyecan içinde olduklarından işlerini tam manasıyla yapamıyorlardı. İşlerinden çıkarılan memurların yeri boş kalınca devlet dairelerinin durumu bozuluyordu. Çünkü bu işte diğer işler gibi gelişi güzel yapılıyordu. Ve işten çıkarılırken memurların dirayeti, bilgisi gibi özelliklerine bakılmıyordu. Sonra çıkarılanların yerine yenileri alınıyor, onlar da işi beceremeyince mecburen eski memurlar tekrar alınıyordu. Refik Halit bu durumu Nasrettin Hoca'nın bir hikayesine benzeterek diyor ki, tensikat diye şu fena bu fena birer birer tutup birçok kişi attılar. Halbuki biraz sonra yenilerin ademi kifayeti görüldü. İhtiyaç baş gösterdi. Gizliden gizliye tekrar almaya başladılar. Bir gün hoca yanına birkaç karpuz almış. Dağa oduna gelmiş. Tutmuş karpuzları kesmiş, birer defa ısırıp tatsız diye yere muzahrefat içinde atmış. Bir müddet geçince hararet basmış, ne yapsın çare yok, şuna dokundu buna dokunmadı diye yemiş bitirmiş. Onun gibi bir zaman gelecek, tensikat yapmayalım diye yenileri çıkarılmayacaklar. Eskileri almadan da yapamayacaklar. Bu suretle vaktiyle 1000 mevcudu olan bir nezaret memurlarını 2000'e iblağ edecekler. 2000 memura maaş verecekler.

diyor Refik Halit. Devam ediyoruz efendim. Anadolu'nun kasabalarındaki memurlara gelince onlar da kendi başlarına bir alemdi. Onlar yol yapmak, okul açmak gibi yararlı işlerle ilgileneceklerine, kimileri oda mobilyalarını değiştirmekle, kimileri saz, mey, eğlencelerle uğraşmaktan iş yapmaya vakit bulamıyorlardı. Yazar, iş başındakiler yazısında memurların hayat tarzını şu şekilde anlatıyor. Mutasarrıfın himmeti bu kadarla kaldı. Ne bozuk su yollarını yaptırdı, ne kapanmış mektepleri açtırdı, ne hapishaneyi tamir ettirdi. Ömrünü bu süslü, bu cilalı eşya ortasında tamamen faydasız ve gayretsiz tembelce geçirdi ve bir gün becaiş edilip gitti. Bir başkasının saz, mey, nigar başka derdi, başka meselesi yoktu. Ziyafetler tertip eder, kır eğlenceleri yapar, devre çıkar, nameler yazar, zevkinden başkasını düşünmezdi. Nihayet kafi derecede eğlenemediğinden müteessir çekilip gitti. Efendim, meşrutiyet devrinde dairelerdeki memurlar iş sahipleriyle hiç alakadar olmazlardı. En ufak bir iş için bile aylarca daire daire dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Memurların birinin yaptığından diğerinin haberi olmazdı. Memurların bir kısmı vakit az kaldı diye, diğer bir kısmı kendi macerasını bir arkadaşına naklettiği için, kimisi de namaz vakti geldiğinden dolayı işlere bakamazlardı. Yazarın Devair'de Takibi Mesalih adlı yazısında memurların iş sahibiyle ilgileniş şekli mizahi şekilde anlatılmıştır. İş gördürmek amacıyla daireye gelen bir vatandaş sırası gelince memurun masasına yaklaşır ve evrağı uzatır. Memur evrağı aldığı halde onunla ilgilenmez. Arkadaşıyla görüşmeye devam eder. İş sahibi de beklemek zorunda kalır. Hayli vakit geçer, memur iş sahibiyle ilgilenmeye başlar. Ne istiyorsun canım? Şu elinizdeki kağıt için soracaktım. Kağıda bir göz gezdirdi, sonra daha ziyade hiddetlendi. Bana ait değil bu, dedi. Karşıdaki masayı görün. Görmüyor musunuz nereye havale olunmuş? Bilir miydim ben? Odacı onu göstermiş. Geçen vaktimi acıyarak işaret edilen zata baktım, o pek meşguldü. İşaret edilen memursa iş sahibini kayıt yaptırması için diğer masaya gönderir. Kayıt memuruysa diş ağrısı nedeniyle onunla ilgilenecek durumda değil. Nihayet dişçiye gidip dişini çektirdikten sonra gelir, evrağı kaydeder. İş sahibi evrağı alıp memura döndüğü zaman ikindi vakti geldiğinden memurlar namaza giderler. Sonunda sıra iş sahibine gelir. Bizim kağıdın yazılmasına da sıra geldi. Tam mührünü hazırlayıp basacağı yeri hohlarken müdür çağırdı. Evrak kaleme girerken sokakta borular öttü. Davullar çalındı. Asker geçti. Herkes pencerelere koştu. Müdür beye imzalatırken telefon öttü. Bir muhavere başladı ve nihayet zarfın ağzı kapanırken dehlize asılı bir çan tatil zamanını ilan etti. Aman rica ederim dedim, 5 dakikalık bir iş kaldı, İkmale buyurmayınız. Memur efendi hiddetlendi. Kağıdımı çekmeceye fırlatıp attıktan sonra ateş püskürür gibi dedi ki, yo efendi, nizam intizam var, haricine çıkamayız. İşte azizim, Devair'de Takibi Mesali bu demektir, diyor Refik Halit Karay. Az önce zikrettiğimiz ve örnekten de okuduğumuz gibi Anadolu kasabasındaki memurların hiçbiri halk için çalışmayıp vakitlerini kendi keselerini doldurmaya ya da kendi zevklerini temin etmeye harcıyorlardı. Normal şartlar altında bu tarz memurların işten uzaklaştırılmaları, bir daha devlet işlerinde yer almamaları gerekiyordu. Fakat durum öyle değil, tam tersi. Onlar başka yerlere naklediliyor ve bildiklerini orada da yapıyorlardı. Daha beteri terfi edilenler de oluyordu. Bu durum yazarın gurbet hikayelerindeki bir rezalet.

bir felaket hikayesinde şöyle tasvir ediliyor. Bizim kasabanın yüksek memurları daha ziyade keyif ve eğlence düşkünüydüler. Uzaktan uzağa duyuyordum. Her gece birinin evinde toplanarak vur patlasın, çal oynasın, elekçi kızlarıyla sabaha ediyorlar. İkindiye doğru göz kapakları şiş, ağızları çarpık, dilleri kirişli, asık surat daireye şöyle bir uğrayıp yine zevk alemine dönüyorlardı, diyor Refik Halit Karay. Tabii bütün memurlar tembel, kendi zevklerine düşkün, iş beceremeyen kimseler değildi. Memlekete ciddi hizmet etmek, yardım dernekleri kurmak gibi yararlı işlerle ilgilenmek isteyen, çalışkan, gayretli kimseler de vardı. Ne yazık ki diğer memurlar bunların cesaretlerini kırıyorlar, iş yapmalarına mani oluyorlar, böyle çalışkan, gayretli memurlardan rahatsız oluyorlardı. Hatta iş yapmak isteyen memurlara ters öğüt verenler de oluyordu. Tıpkı Refik Halit'in Minel Bab İlel Mihrab hatıratında genç memura öğüt veren rical gibi. Şöyle diyor. Eski ricalden biri bakmış ki kalem memurlarından biri işinde fazla gayretkeşlik gösteriyor. Canı tez. İstiyor ki her şey derhal olup bitsin. Evrak birikmesin. Takip eden kişiler beklemesin. Vakit kaybolmasın. Bu uğurda nefes nefese kalemden kaleme koşuyor. Amirlerin başına dikiliyor. Asabi ve telaşçı vücudunu devlet işleri için yiyor, tüketiyor ve tabiatıyla dairenin bütün huzurunu, rahatını da bu yolda bozuyor. Bir gün dayanamamış, bu ateşli genci karşısına çağırmış. Oğlum demiş, devlet umumiyle böyle uğraşılmaz. Önüne bir deste evrak mı getirdiler? Şöyle bir göz gezdirirsin, o işin yapılmasında sana, nefsine bir fayda var mı? Yok. Yapmadığın takdirde ise bir zarar gelecek mi? Hayır. O halde kağıtları şöyle iter, bir kahve ısmarlar, sigaranı yakar, rahatına, keyfine bakarsın. Efendim, yazarın 1919 tarihinde İstanbul'da yazdığı Şeftali Bahçeleri adlı hikayesindeki İstanbul'da doğmuş, Paris'te bulunmuş idealist bir genç olan hikaye kahramanı Agah Bey diğer bir örnektir. Yazı işleri müdürü olarak gönderildiği kasabada olağanüstü işler yapacak, dernekler, kooperatifler kuracak, memlekete ciddi hizmetlerde bulunacaktı. Ancak kasabanın eski memurları onun bu hayallerinden, amaçlarından uzaktır ve günlerini şeftali bahçeleri arasında zevk ve sefa içinde geçirmektedirler. En büyük idealleri ise her akşamüstü şeftali bahçelerinde alem yapmak olan sorumsuz memurlar şu satırlarla ifade edilmiştir. Bu keyif düşkünü memurlar suya sabuna dokunan işlere karışmadıklarından senelerce yerlerinde kalırlar. Adeta kasabayı benimseyip ev yaptırırlar. Havuz açtırıp kameriyeler kurdururlar. Terfi ümidinde olmadıklarından resmi işlere ehemmiyet vermezler. Zevklerine bakarlardı. Agah Bey kasabaya indiği an düşüncelerin tam tersi bir tabloyla karşılaşır. Çünkü herkesin dilinde ne hizmet ne çalışma. Sadece şeftali bahçeleri ve bu bahçelerde yapılan eğlenceler vardır. Bu tablo onu derinden sarsar. Buna rağmen o düşüncelerini gerçekleştirmek yolunda çalışmalara başlamışsa da olumlu bir sonuç elde edemez. Artık ruhunu kor gibi yakan düşüncelerinin alevi sönmeye başlamıştır. Agah Bey gittikçe çöker ve idealindeki dünyaların yıkılışını acı acı seyreder. İnadını bir süre kaybetmeden direnmesine rağmen nihayetinde onun da çalışmaya gönlünden hiçbir istek kalmaz ve iradesini tüketir. Artık o da şeftali bahçelerinde düzenlenen eğlencelerin değişmez kişisidir. İdeallerin yerini günlük hayatın basit meseleleri, zevk ve içki almış ve düşünceleri şeftalinin güzel kokusunun arasında kaybolup gitmişti. Ve yazarın dediği gibi, daha geçen yıl dar redingotu sırtında uyuşukluk üzerine nutuklar veren Agah Bey, şimdi bu hoş kokulu havayı ciğerlerine kadar derin derin çektikten sonra yenleri sıvalı bol entarisi içinde rahat rahat geriniyor, yeni atılmış minderin üzerine yaslanıp gel keyfim gel.

diye söyleniyordu. Refik Halit yazılarına sadece memurları değil, onların çalıştıkları tütünlü, dumanlı, kırık dökük, insana bir uyuşukluk hal veren iş yerlerini de konu ediyor. İş yerleri bunlardan ibaret değildi. Bir de iş yerlerine girerek adamları rahatsız eden, ardı arkası kesilmek bilmeyen şerbetçiler, kurabiyeciler, hatta dilenciler de vardı. İş görmek için gelen ziyaretçilerse saatlerce kapının önünde beklemekten yoruluyorlardı. Yazar bu durumu İlkokul Çocuklarına adlı yazısında şu şekilde tasvir ediyor. Çoğu yerde fena kokan bir koridordan geçer. Gıcırtılı kapı sesleri arasında murdar bir perdeyi kaldırır, kırık dökük yazıhanelerle yayları fırlamış koltukların yığıldığı tütün dumanlı bir odaya girerdiniz. Bakardınız ki katiplerin kimisi mindere kıvrılmış, horul horul uyuyor, kimisi de bağdaş kurmuş tesbih çekiyor, kimisi diz çökmüş Kur'an okuyor. Kimisi ayaklarını altına toplamış ciğer piyaz yiyor. Bunlar yetmiyormuş gibi içeriye ara vermeden bardakları birbirine vuran şerbetçiler, ellerinde tepsi kurabiyeler, koltuklarında testi sucular, hatta değneğini vurarak kör dilenciler giriyor. İşlerini gördürmek için gelenlerse günlerce beklemekten yoruldukları için duvarlara dayanmışlar, yerlere çömelmişler, kendilerinden geçmişler, la havle çekiyorlardı, diyor Refik Halit. Seçimlerle alakalı tenkitlerine bakacak olursak şöyledir. Efendim, meşrutiyet devrinde seçimler daima gayri kanuni bir şekilde yapılırdı. İttihat ve Terakki Fırkası reylerin yalnız kendilerine verilmesini istiyordu. Bunun için ellerinden gelen her şeyi yapmaktan çekinmediler. Seçim zamanı yaklaşınca ilk iş olarak örfi idare ilan edilir, sonra diğer fırkaların propagandasını yapmaması için muhalif gazeteler kapatılır, gazetelerin mühürleri hapishanelere sokulurlardı. Hatiplerin susturulması için camilere, meydanlara yasak levhaları asılır, halkın çoğu konulan usullere uymadı diye cezalandırılırdı. Hele muhalifler her tarafta baskı altında tutulur, ağızlarını açmaya meydan bırakılmazdı. Refik Halit'in 2. 10 Temmuz'a kadar yazısında, yazısından alacağımız parça buna çarpıcı bir örnektir. Neydi o mebusan intihabı? Asıl layıklar mebus olmasın fikriyle eli kamçılı, beli silahlı, omuzu tüfekli, kıyıda kenarda ne kadar haşerat varsa kazak taburu gibi dolu dizgin, yalın kılıç vilayetlere saldırıldı. Hatipleri susturmak için sokakta yasak, meydanda yasak, camide yasak, hülasa yasak oldu yasak diye divan-ı harpten kararlar al, mukarrerata göre hareket eylemedi diye İstanbul'da taşrada topladığın adalet taraflarını sığdırabilmek için zindan kapılarını ardına kadar aç. Memleketin 800 köşesinde muhalifleri evvela ayak altında çiğne, sonra cami avlusunda halı silker gibi sopa altında işkenceye çek. Ondan sonra bu intihaba meşru de. Efendim, belediye ve mebus seçiminde kanuni şartlar düşünülmezdi. Seçim sırasında belediye meclislerinin ve imamların karışacağı yerde jandarmalar, bekçiler, koruyucular müdahale ederlerdi. Hatta seçimler oturdukları yerlerden taşınan insanların adına mahalle imamları tarafından reyler atılırdı. Reyler İttihat Fırkası'nın lehine kullanılırdı. Seçimde hileye de başvurularak atılan muhalif reylerin yerine ittihatçıların reyleri türlü bahanelerle konulurdu. Yazar rey sandıkları hakkında, rey sandıkları kul yapısı değil mi? Nelere nelere müsaittir, diyor. Hele seçim sandıklarının develer üzerinde taşınması o devrin bir hususiyetini teşkil ederdi. Önde davul ve zurna bulunur, onun arkasından imam ve papazın arabası gider, bunu da kırmızı bezlere sarılan seçim sandığı takip ederdi. Herkeste soğuk bir azamet ve sahte

bir neşe oluyordu. Bu geçişi yazar şöyle tasvir ediyor. Davul bana köy düğünlerini hatırlattığı kadar şimdi mebusan intihabını da derhatır ettiriyor. O önde imamla papazın kurulduğu araba, arkada al gazetelere sarılmış rey sandığı, iftarla mahalleler arasında geçişi görülecek şeylerdendi. Seçimi takip eden günlerde ise iş daha zordur. Çünkü seçim sırasında pek çok kimseler yaralanmış, birçoğu sürülmüş, halk perişan durumda, seçimden sonra da rahat yaşayamıyorlardı. Bir kısmı seçim sırasında yaralarını tedavi etmekle meşgul oluyordu. Yani halkın eksikliğini giderecek, durumu düzeltecek, geleceğini aydınlatacak olan seçim zaten zor durumda olan halkı daha da müşkül hale düşürmüş oluyordu. Yazar bu durumu şu şekilde anlatıyor. İntibahtan sonra ahalinin %20'si hasta bakıcılık etti. Haftalarca evlerde mecruhların yaraları sarıldı. Vücutlarına merhemler sürüldü. Son nefesini ha şimdi verecek diye başlarında Kur'anlar okundu. Bu günleri gördükten sonra domuz topu, tırnak sökümü, perde değneği gibi maharetlerini öğrendikten sonra İspanya Engizisyonu üzerine en mufassal, en feci kitabı ben yazarım diyor Refik Halit Karay. Biz de bu anekdotla programımızın sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Efendim, bir dahaki bölümde Nüktedan programıyla görüşmek üzere diyoruz. Yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Hazreti Ali radıyallahu anh'ın duası. Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur!

Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın Rabbim. Biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor Rabbim. Biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi, seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi,
Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka?

bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmıştık ve senin sevginden habersizdik. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencini, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimle sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni, hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme duası. Ömer Hattab'ın radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in ölümünden sonra ağlayarak şöyle dediği nakledilmiştir. Annem ve babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen ilk başta bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı zaman bu vazifeyi daha güzel yaparak bütün cemaate duyurmak için minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük inledi. Elini üzerine

koyuncaya kadar inlemesi devam etti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken, bu ayrılığa Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Sen Allah'ın nezdinde o kadar faziletlisin ki, Allah-u Teala sana yapılan itaati kendisine yapılmış kabul ederek şöyle buyurmuştur. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın nezdinde öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer vermektedir. Ey Resulüm! Hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da. Onlardan sağlam bir söz aldık. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Allah nezdinde senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı temenni eder. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateşi içinde azap görmektedirler. Nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu onların bu durumunu şu şekilde belirtmektedir. O gün yüzleri ateş içinde kaynayıp çevrilirken, vah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diyeceklerdir. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Eğer Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafeyi bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafeyi de bir aylık yol alan rüzgarı vermiş ise de, o sana verilen ve üzerinde geceliğin ta yedinci semaya kadar çıkıp, sonra aynı gecenin sabahında dönerek, sabah namazını Mekke'nin El-Ebdah Vadisi'nde kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Eğer Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi ihsan etmiş ise de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup ben zehirliyim, beni yeme diyen mucizenden daha üstün değildir. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Nuh aleyhisselam kavmine beddua ederek, ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demiştir. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Oysa secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Senin yüzünü kanattılar ve dişlerini kırdılar. Bütün bunlara rağmen sen hayırla dua etmekten başka bir şey yapmadın ve hatta şöyle dedin: ey Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Senin kısa ömründe sana tabi olanlar, Nuh aleyhisselamın uzun ömründe ona tabi olanlardan daha fazladır. Sana iman edenler çok kalabalıktır. Oysa Nuh aleyhisselama pek az kimseler iman etti. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Eğer sen ancak sana denk olan kimselerle otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.

Eğer sen ancak sana denk olan kimselerden kız alıp verseydin, bizden ne kız almam ne de vermem gerekirdi. Eğer sen ancak sana denk olan kimseleri kendine vekil etseydin, bize hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allah'a yemin ederim, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bize vekil tayin ettin. Sen yünlü elbise giydin, merkebe bindin, terkine başkasını aldın, yemeğini toprak üzerine koyup yedin, yemek yerken tevazu olarak yalanan parmaklarını yaladın. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Meleklerin müminlere duası. Ey Rabbimiz, sen her şeyi rahmetinle, ilminle kuşatmışsın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları ve salih olan babalarını, hanımlarını ve evlatlarını, onlara vaat ettiğin ikamet cennetlerine koy. Şüphesiz sen sonsuz izzet, kudret ve hikmet sahibisin. Onları azaptan koru. Sen o gün kimi azaptan korursan, gerçekten ona çok rahmet etmiş olursun. Ve en büyük kazanç da işte budur. Mü'min 7-8-9.

sıkıntılı anlar duası. Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi, gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey insanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Muhammed ve yakınları hürmetine sıkıntımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli halimde beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın.

Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Ey Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Biliyorum hakkımdaki hükmün imzadan geçmiştir. Ve biliyorum ki hükmün tam adaletli. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntımın ilacı yap. Amin. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıran ülkesine bıraktım. Ve susan bir toprak gibi bitkin kaldım. Biliyorum, senin sevgin yaşamdan iyidir. Senin isimlerin lezzetidir dilimin. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden bekleyeceğim. Böylece ruhum doyacak, kalbim vuslatını bulacak. Çünkü elimde, dilimde ve kalbimde senin övgün olacak. Seni zikrettiğim zaman evrenin de zikrini duyuyorum. Görüyorum ki yalan değilim. Seni bizimle birlikte söyler alem, hem her anında. Senin meleklerindir dualarımıza amin katan. Ve gece gündüz katında seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Seni en güzel övgülerle teşbih ederiz diye söyleşirler. Ne güzel bir arzuyla ve rahmetin korkusuyla yağar yağmurlar. Sanki senin adını çağlar. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Yıldızlardır seni müjdelerken göz kırpan. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen. Ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Müminlerin kalbi sen, Rahim sen. Sen sonsuz aydınlıksın. Kalplerimizin hiç batmayan güneşisin. Yıpranmış hislerimizin mabedinden yalvarırız sana. Sen eşsiz rahmetinle yaralarımızı kapat. Karanlıkları indirmiş olsak da biz, senin beldelerine yalnız bırakmazsın bizi. İmanı olanın kalbine sığ verirsin, o erişilmez büyüklüğünle. Bizi bir an olsun bize terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın ve biz daima yaşayalım, ebedi olalım. Çünkü sen şerefi oldun faniliğimizin içinde. Yolum Resul'ün yolu olunca ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Kalbimize varlığıyla şekil veren, nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken bırakıp onu kimi dinleyeyim? Kalbimi karartmadım hiçbir isyanımla. Hiç inkar etmedim onu. Çünkü çepeçevre

kuşatmıştı varlığı varlığımı. Korkusuydu beni kendisine bağlı kılan. Öyleyse ondan başka kime söyleyeyim? Ümidim, inancım, kalkanım odur. Öyleyse varıp kimden isteyeyim ben? Muhammed Allah'ın müjdesiydi bizlere. Alemlerin hürmetine yaratıldığı sonsuz bir nurdu o. Hiç tükenmezdi özlemi içimde. Haber etmese o rahmetten, varıp kimden dileneyim ben? Allah'ın duası içinde Muhammed var. Muhammed'in duası içinde ben. Öyleyse onu bırakıp kimi seveyim? Asla sevemem ki. Tüm varlığımla senin yolundayım. Tüm kalbimle seni arıyorum. Ne zaman sesleneceksin? Günahlarımın ve isyanlarımın karanlığından mı uzaklığın? Ama sen ey Rabbim, adaletinle değil, merhametinle gel bana. Tüm güzel sözlerimizi ve söyleşilerimizi katına kabul et. Dostluğu verdiğin insanlar gücümüz oldu. Bizi onların yoluna kat. İman, sevgi ve gözyaşının duygusunu canlandır. Ve bu birlikle yeşert kalplerimizdeki ümidi ve neşeyi. Şeytanın hilelerinden uzak eyle. Meleklerin hafifliğine kat bedenlerimizi. Sen beni yaratmışsın. İnsan yaradanını sevmemezlik edebilir mi hiç? Sevgiden öte bu Rabbim, sana aşık. Sen beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığını bir anda canımı al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim, ben ki hatası sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbine fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nurlu, öyle Rahman ve öyle güzelsin ki. Ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Kalp gözünü aç, imanla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Amin. Ey Rabbim, biliyorum ellerim kirlidir. Öyleyse kalbimi al Rabbim. O kalp ki benim değil, senindir. Senin en kutsi emanetindir. Ben ki o emaneti unuttum. Araya mesafeler koydum. Halbuki sen kalbi en gizli buluşmalarımız için yaratmıştın. Bu kalbi bu dünyaya bırakma Allah'ım. Bütün yüreğimle çağırıyorum ey Rabbim, bana cevap ver. Seni çağırıyorum Rabbim, beni kurtar. Rahmet ve affınla bana can ver. Biliyorum her şey benden uzaktır. Yakın olan sensin. Sen adilsin Rabbim. Bu yüzden hükümlerin doğrudur. Senin sözlerin güzeldir Rabbim. Şu kulun onları sever. Biliyorum ki küçüğüm ben, değersizim. Ama sözlerini unutmayacağım. Sıkıntı ve zorluklar bana dokundu. Fakat senin sözlerin ve aşkın benim zevkimdir. Ey Rabbim, hatalarımdan dolayı kalbim kirlidir. Ama ümitsiz değilim. Çünkü sen diyorsun ki ben kalbi kırıklarla beraberim.

Rabbim, bu kalbi sen onarmazsan, senden başka onu onaracak yoktur. Biliyorum, senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. Sana feryat ediyorum ya Rab. Sığınacak yerim, yaşayanlar içinde nasibim sensin. Feryadımı duy, çünkü ben düştüm. Beni tutsak edenlerden kurtar. Kurtuluşum sendedir. Canım sana susamıştır ya Rab. Susuzluğumu gider. Bana cevap ver. Ver ki kurtulayım. Görüyorsun ki tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme. Çevirme ki ölülere benzemeyeyim. Sana sığınıyor. Özrümün kabulünü senden istiyorum. Geri çevirme Rabbim. Beni isimlerinle güçlendir. Beni nurunla nurlandır. Bana nur ver ki insanlar içinde doğrulukla yürüyeyim ve insanları sana getireyim. Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktur. Benim için diyorlar ki ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yoktur. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum Rabbim, cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülüklerden ve kötülüklerinden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor. Her şeyi senden ümit ediyoruz. Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği.

0: sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Bir şehir arıyoruz. Toprağı seccade gibi serilmiş, göğü kubbe gibi gerilmiş. Yüce dağ, serin yaylası, ılık nehrinin tesbih gibi sıraya dizilip bir vaktin ardından tesbihatı beklediği. İmamesi nerededir bu şehrin diye sorsak Yunus Emre'ye, kim bilir hangi mescidi gösterir bize? Peki ya şehir? O nereyi gösterir? Yollarına, sokaklarına, hatta köşe başındaki çeşmeye soralım. Ya da en yüksek zirvesinden süzülelim en kadim toprağına. Yol boyu sıralanmış tabelalarda mı arayalım sorumuzun cevabını, yoksa şehrin ortasından geçen Porsuk çayında mı? Belki de bir kalabalığın ardına düşmeliyiz. Adım adım takip etmeliyiz gelip geçenleri. Elbet biri görmüştür beş vaktiyle bu şehri. Aşığı, ozanı, ereni, kahramanı çoktur Eskişehir'in. Şeyh Edebali'nin tesbihinde, Yunus Emre'nin başını dayadığı eşikte, Seyit Battal Gazi'nin destanında, Nasreddin Hoca'nın bir latifesinde görmeli Eskişehir'i. Bir farklılık var bu kentte. Her vakit başka bir güzelliğini gösterecekmiş gibi. O halde altından daha kıymetli lüle taşı anlatsın bize. Hangi zanaatkarın elinde işlendiğini, işlenip de hangi memleketlere gelin gittiğini. Ama öyle güzellikleri var ki değme şehirleri kıskandıracak sanki. Medeniyet köprüsü olduğundan mı başlayalım, yoksa misafirperverliğini mi anlatalım? Her yıl binlerce öğrenciye kucağını açan bu şehir için ilim ocağı diyelim. Diyelim de dağın taşın ardında tarihin izini sürebilelim. Hem yağmuru bereket kabul etmiş Nisan'ından, kışı önceden karşılayan Kasım'ından belli misafir sevişi.

bir asker lojmanında, bir öğrenci yurdunda veya odun pazarındaki tarihi bir evde ağırlıyor misafirlerini. Beş vakitte ilahi bir sofraya davet ediyor. Daveti de işte şu minareden yükseliyor.

İşte bu çağrıyla Odunpazarı ilçesinde buluyoruz Eskişehir'in imamesini. Tarihi külliye içerisindeki Kurşunlu Camii bir esmayı zikreder gibi. Daha nicelerinin zikrine ortak olmak için 15 saat 54 dakika var cebimizde. Elimiz boş gelsek de kalpten bir selamlamayı unutmuyoruz. Namaz sonrası avucumuza dolacak tesbihatı burada tamamlayacağımızı bilerek nihayet vaktin ilk aralığında şehrin gerçek sahibine şükranlarımızı sunmak için içeri giriyoruz.

Bu görkemli karşılamanın ardından koca külliyenin söyleyecek çok sözü var, belli. O söylemeden biz tercüman olalım. Hatırımıza düşenleri bir bir sıralayalım. Kurşunlu külliyesi, Büyük Kervansaray hariç, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti vezirlerinden, Çoban Mustafa Paşa tarafından 1517-1525 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Kurşunlu Külliyesi'nin mimarı muhtemelen Mimar Sinan'dan önce mimarbaşı olan Acem Ali'dir. Gerçek adı Alaaddin Ali Bey olan Acem Ali ise klasik Osmanlı mimarlığında adı bilinen ilk mimarbaşıdır. Külliye, cami, şadırvan, zaviye, talimhane, harem, imaret, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ve iki kervansaraydan oluşmaktadır. Caminin kubbesi kurşunla kaplı olduğundan Kurşunlu Camii adını almıştır. Kubbe içi kalem işleriyle süslüdür. Cami, kare planlı kubbeyle örtülü, son cemaat yeri bulunan ve külliyede kitabeye sahip tek yapıdır. Kesme taş malzemeyle yapılmış caminin son cemaat yerinde bulunan sütun ve başlıklarında mermer kullanılmıştır. Klasik dönem özelliği olan sivri kemer ve mukarnaslı sütun başlıkları da görülür. İmaretin ambar, yemek salonu ve mutfaktan ötürü bu birim karşısındaki kubbeli aşhane ile birlikte yemekhane yapısı olduğu söylenir. Yapı giriş bölümünden sonra inlemesine atılmış, dört sivri kemerle desteklenen tonozla örtülüdür. Aşevi, batı duvarındaki ocak nişinin bulunduğu noktada anıtsal tutulan bacasıyla 19. yüzyılın sonlarından itibaren saat kulesi olarak 1960'lara kadar kullanılmıştır. Günümüzde nikah salonu olarak kullanılan kervansarayda sıcak cam üfleme atölyesi ve cam sanatları merkezi bulunmaktadır. Sıbyan Mektebi revaklı ve tek mekanlıdır. Burada taş ve tuğlayla oluşturulan almaşık teknikle birlikte Bizans dönemine ait devşirme malzemeler de görülür. Günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktadır. Medrese, Hanika ve Mevlevi Asitanesi olarak da adlandırılır. Mekan, günümüzde dünyada açılan ilk lületaşı müzesi olarak kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde eğitim görenlerin konakladıkları odalarda bugün atölyeye dönüştürülmüştür. Tabhanenin, Mevlevihanenin harem kısmı olarak kullanıldığı ileri sürülür. Birbirine eş büyüklükte dört kubbeli mekan ve önünde bulunan revakla birlikte medreseyle görsel bir bütünlük meydana getirir. Doğamızda mı var bilinmez ama mayamıza yakın malzemelerin kullanıldığı hanelerde yaşamayı tercih etmişiz vakti zamanında. Harcına toprak karışmış, her evi mesken tutmuşuz. Şimdilerde çelik asansörler, yürüyen merdivenler, otomatik diyafonlar hayatımızı kolaylaştırmış kolaylaştırmasına ama ağır ağır çıkan, birinin ayak sesini duyabildiğimiz ahşap merdivenlerin farklı sesleriyle ev sahibini ikaz eden kapı tokmaklarının yerini tutamadığı besbelli. Evin her köşesi bir hatırayı muhafaza edebilmeli. Misafirlerine ata yadigarı hikayeleri anlatır gibi anlatmalı olan biteni. Aslında dedelerle torunlarını aynı vakitte, aynı mekanda buluşturup memnun edebilen

5 dakikamız varken öğlen vaktine kıvrımlı yolları, çıkmaz sokaklarıyla odun pazarının tarihi evlerini görme niyetindeyiz. Güneş her kentte, hatta her beldede farklı doğar demiştik. Burada da öyle. Bir pencereye takılınca gözümüz, kim bilir kimler her sabah perdeyi sıyırıp güneşi buyur etti evine diye sormadan edemiyoruz kendimize. Geleneksel Anadolu Türk mimarisinin en güzel örnekleri olan bu evlerin ahşap süslemeli, bitişik düzenli, cumbalı oluşu eski sahiplerinden kalma sobaların isli kömür kokusunu solutuyor bize. Dar sokakların iki yanına sıralanan evlerin bazıları bembeyaz duvarların arasında kahverengi çerçeveleriyle yağlı boya tablo gibi görünüyor. Bazı evlerse çivit mavisi, kiremit kırmızısı görüntüsüyle bu tabloya farklı renkler katıyor. Hem yaşam alanı hem de ailenin ekonomik faaliyetine uygun biçimde tasarlanan evlerde genellikle alt katta mutfak, ahır, çamaşırlık veya depo bulunurken ailenin yaşamını üst katlarda sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. Tarihi ve kentsel sit alanı ilan edilen, bu özelliğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan eşine az rastlanır bu evlerin yoğunlukla bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 cami, 1 külliye, 2 kervansaray, 15 çeşme ve bir hanın restorasyonu ve aslına uygun yapımı gerçekleştirilmiş. Bu çalışmaların ardından tarihi dokusu ve geleneksel mimarisini muhafaza ediyor olması hayli sevindiriyor bizi. Odun pazarı sivil mimarinin yanı sıra, geleneksel el sanatları konusunda bakır işlemeciliği, kalaycılık, antika ve ahşap oymacılığı meraklılarının da uğrak noktası. Söz Lületaşı'na gelmişken, sabah vakti bizi misafir eden Kurşunlu Camii ile bir ahenk tutturmuş evlerin civarında geleneksel el sanatları örneklerini görebileceğimiz tarihi Atlıhan'ı ziyaret edelim. Atlıhan'a girerken bu eşikten geçenleri, hatta ilk sakinlerini merak ediyoruz. Merakımızı giderecek şu bilgileri okuyalım şimdi. Atlıhan, 1850'li yıllarda Takattin Bey tarafından çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen pazarcıların, seyyahların ve köylülerin hem kendilerinin hem de hayvanlarının konaklamaları için yaptırılmıştır. Atlıhan, içinde bulunan çay ocağı sayesinde bölge halkının toplandığı, dönemin bütün sosyal, siyasi ve ekonomik gündeminin konuşulduğu bir mekana dönüşmüştür. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra, han eski işlevini yitirerek metruk ve harabeye dönmüş. 2006 yılına gelindiğinde ise, orijinal mimarisini göz önünde bulundurarak, Atlıhan adıyla yeniden inşa edilmiştir. Geleneksel mimari unsurları da barındıran, zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşan Atlıhan'da, lületaşının üretilip satıldığı, cam işçiliğinin de yapıldığı birimler bulunmaktadır. İstanbul için taşı toprağı altın denildiğini bilmeyen yoktur. Eskişehir'inki lületaşı diyebiliriz. Lületaşı için de Eskişehir'in incisi desek abartmış olmayız. Onu inci gibi değerli kılan özellikse dünyada birkaç bölgeyle birlikte Eskişehir'de de çıkıyor olması. Kile benzer beyaz ve krem renkli, gözenekli, yumuşak dokulu lületaşını kullanmakla birlikte sanata dönüştürmeyi de ihmal etmemişiz. Şimdi lületaşının insanoğluyla buluşma ve gelişme serüvenini anlatan şu bilgileri okuyalım. Lületaşı 1940'lı yıllarda işlenmeye başlanmış ve 1950'li yıllardan itibaren de el sanatı olarak gelişim göstermiştir. Lületaşı madenini çıkarmak için 20-25 metre derinliğinde kuyular açılır ve derine inildikçe kaliteli ve beyaz taşlar bulunur. Topraktan çıkarılan yumru taşlar büyüklüğüne göre cılız, orta taş, taneli ve pamuklu olarak sınıflandırılır. Lületaşı mamul hale gelmesi için çırpma, saykal, kaba alımı, yontma, kabartma, zımparalama, cilalama, tandırlama, ıslak aba

alı aba ve parlatma gibi işlemlerden geçiyor. İncelik isteyen ve ustalığın ortaya çıktığı süreçten sonra lüle taşı tesbih, kolye, yüzük, bilezik, broş, küpe, toka, anahtarlık, satranç takımı, biblo gibi ürünlere dönüşüyor. Günümüzde yaklaşık 30-40 kadar atölyede lüle taşından eserler üretilirken, usta-çırak ilişkisi içinde bu sanatın devamlılığı sağlanıyor. Camın kırılgan narin yapısının İslam sanatının ince motifleriyle yeniden hayat buluşuna şahit oluyoruz. Atlıhan El Sanatları Merkezi'nde. Saydamlıktan renklere, ışıltıya ve göz alıcı motiflere uzanan sanattır cam süsleme. Çok eski zamanlardan beri kullanılan eşyaları sanatla buluşturan insan, hayal gücünün zenginliğini camda da gösterir. Sanatçının bilgisi, becerisi ve emeğiyle cam adeta bir sanat eserine dönüşür, bulunduğu mekanın değerini arttırır. Elimize aldığımız süslü cam gereçler ve dekoratif eşyalar bir serüveni anlatır. Kullanılan renklerin bile bir hikayesi vardır. Nereden geldiğini, nereye gideceğini bilir gibi. Cam, İslam sanatının narin işçiliği ve yumuşak hatlarıyla ilk kez Selçuklular döneminde buluşur ve günümüze kadar nice yaşanmışlığa şahit olur.

0: çok kültürlülüğün şehre neler kazandırdığını soracak olursanız, açık yüreklilikle yörenin mutfağını zenginleştiren lezzetlerini gösterebiliriz. Kırım, Kafkas ve Balkanların göç mevsimine denk gelişi ve tren istasyonunun köprü oluşu birbirinden nefis lezzetleri taşımış Eskişehir'e. Daha önce misafirperverliğinden bahsettiğimiz bu şehirde çiğ börek ve balaban kebabını tadabileceğimiz bir sofraya buyur ediliyoruz. Tatar mutfağına ait bu lezzetten biri olan çiğ börek, çiğ kıyma, soğan ve baharat karışımının yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılıyor. Kebapsa, Türk Anadolu mutfağının vazgeçilmezi. Neredeyse her şehrin kendi mutfağına özgü bir kebap çeşidi var diye geçirirken içimizden, Tatarların kebap kültürünü merak etmiyor değiliz. Hatırımıza getirelim dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı köy şenliklerini. Bazen bir düğün öncesi akrabaların, bazen de koyu sohbete hasret dostların bir araya gelme isteği, geleneksel oyunların, eğlencelerin menbaı olduğunu biliyoruz hepimiz. Aklımıza gelenin latifelerini sıralamadan evvel, helvanın yapılışını ustasından öğrenelim.
1: Met, eskiden oynadığımız değnek oyunu vardı. Bir çelik çomak derdik biz. Asıl adı Met Değnek Oyunu. Adı buradan geliyor. İlk olarak Eskişehir, Sivrihisar ilçeleri tarafında daha çok oynanıyor bu oyun. Adı buradan geliyor. Met helva. Yani met çubuk demek. Un, şeker, yağdan yapılır ve tamamen elde çekilerek yapılır. Hani maliyeti olarak düşüktür ama bunun hizmeti çoktur. Yani 8-10 kişi tarafından halka olarak çekilir. Halka büyüdükçe katlanır, çekilir. İşçiliği zor bir üründür. Bizde met helvası var, nuga helva, yaz helvası dediğimiz tahinli irmik helvaları vardır. Ondan sonra köpük helva, helva çeşidi çok. Osmanlı helvası deriz mesela. Sırf tahin, tahinin yoğunlaştırılmış tahin ve şekerden yapılır. Başka bir madde katılmaz. Yani helva çeşidimiz çoktur. Eskişehir son zaman gerçekten popülaritesi artan bir şehir. Şehir dışından hatta yurt dışından gelen turistlerimiz de var. Gerçekten yani gelişmekte olan bir şehir. Yani bu met helvası diğer ürünlerle biz de gelen misafirlerimizi ağzını tatlandırıyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Gün öğlene kavuşmak üzere Eskişehir'de. Duvarlarında, minberinde, mihrabında hala yankılandığını düşündüğümüz Dursun Fakih Hazretlerinin sesine kulak vermek için Karacaşehir Köyü'ne doğru yola koyuluyoruz. Beş vaktin ikincisinde belki de en gür sedayı duyacağımız köye varmak için heyecanlanıyoruz. Namazın ardından görülecek çok yerimiz var deyip ekibimizi Sorgun Köyü'ne uğurluyoruz şimdi. Bizse bu caminin satır aralarında yatan tarihini okuma derdindeyiz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türk boyları akın akın Anadolu'ya gelmeye başlar. Ertuğrul Gazi önderliğindeki kayı boyu Eskişehir civarına gelince şimdiki Karacaşehir Köyü'nün güneybatısında bulunan Karacahisar Kalesi'ne kadar ilerler. Ertuğrul Gazi'nin Bizans'a yar etmediği bu bölgeyi Anadolu Selçuklu hükümdarı 1289 yılında Osman Bey'e verir. Türkler Söğüt ve Bilecik'e kadar ilerleyip Osmanlı Devleti kurulunca Şeyh Edebali'nin teklifiyle Karacaşehir Köyü Camii'nde kıymetli alim Dursun Fakih Hazretleri tarafından Osman Bey adına bir hutbe okunur. Osmanlı Devleti'nde okunan ilk hutbelerden sayılan bu hutbede

Cemaat, "Ey oğul!" diye başlayan ve "Güceniklik, kırgınlık bize, gönül almak sana!" diye devam eden tarihi nasihatleri ibret nazarıyla dinler. Köy bir dönem terk edilir. Cami yıkıldıktan sonra Son Sultan Abdülhamit Han tarafından tekrar yapılır ve çevrede bulunan yörük köylerinden 16 hane yörük toplayarak köy yeniden mamur hale getirilir. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar tarafından caminin çatısı ve şerefesinin üst kısmı yıkılır. Yıllar sonra gördüğü onarımdan sonra cami tekrar ibadete açılır.

0: 3 saat 32 dakikalık bir zaman varken diğer vakte, sanatla bütünleşen şehrin, sanatkar yetiştiren köyünü merak ediyoruz. Havasından mı, suyundan mı bilinmez bir naiflik sinmiş eski şehir insanına. Eşyayı yalnızca bir gereç olarak görmeyip, onu sanata dönüştürmeyi öğretecek bir naiflik bu. Mihalıççık ilçesine bağlı Sorkun köyü, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta. 80 haneli, 500 nüfuslu bir köy olduğunu biliyoruz. Hane sayısının nüfusunu öğrenmek değildi sadece amacımız. Gencinden yaşlısına, çömlekçilikle uğraşan, sanat ve zanaatı evine misafir eden ev sahiplerinin emeğini, sevgisini, ateş ve toprak arasında kalmanın öğrettiklerini öğrenmekti. Burada saatlerini geçiren ekip arkadaşlarımızın hasbihaline tanık olup, ustasından dinleyelim çömlekçiliği.
1: Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Toprak. İşimiz gücümüz toprak. Hayvancılık yok bizde. Benim ana mesleğim bu. Anam ölmeden mi oğlum, ben ölmeden sen bu işi yapamam dedi. Ben inat için aşk kalmayacaksın diye bu işi onun elinden aldım. 3 sene onunla beraber çalıştık. O başımda bekledi. Ben çalıştım. En sonunda ustayı kaptırdık dedi. Çırak yetişti. Ustalık gitti. Şu toprak Sorkun'a ait. Bu topraktan başka yerde de var. Ama bu çamura karıştırdığım zaman bu malı yapamazsın. Özelliği bu. Çıkar. Çok derinlerden çıkar bu. 5 metre, 6 metre derinlikten çıkar. Ama bu köyde, ekseri bu köyde. Bunun da bitmek üzere. Çamurumuzun şu hali de hazırlanmış çamur. Bunu yapıp kurutuyoruz. Tekrar pişirmek şeysinden ocağa sürüyoruz. Ondan sonra güzel güzel bazlamalar yapıyoruz. Bizim işimiz bazlama sacı. Et tavaları falan bunları kendim yapabiliyorum. Ufak şeyleri, toprak mamulleri komple yaparım. Çamuru mesela kardık. Öğün akşam ben başlarım ben bunu yapmaya. Ama etin hesabı bu bir gün dinlenirse daha güzel oluyor. Çamurun yaptığın aşama mesela ilk günde yapabilirsin. Çatlama yapar. Ama bir gün dinlendiği zaman çatlamadan çıkar. Aşağı yukarı bizim şehir civarlarında da bazlama yapıyorlar. Onlar şeyde yapıyorlar. Demir teneke saçta yapıyorlar. Ama bu topraktaki şeyi görmez. Tadı görmez bazlama. Teneke saçta yapılan ayrı, bu ayrı. Bunun tadı daha lezzetlidir.

Vaktin ikindisine uzanırken namaz için Yunus Emre Külliyesi'nde olmak niyetindeyiz. Niyetimizi hafızamızın bir kenarında tutup yolumuza devam edelim. Şimdiye kadar sırtımıza yüklendiğimiz bütün meşgaleleri bir kenara bırakıp zamanı, şehri, tarihi, sanat ve tefekkürü derinden teneffüs edebildiğimiz yerdeyiz. Çünkü bir vakitten diğer vakte geçerken yorulmadığımız bir şehirdeyiz. Hasılı kelam, her vakit bir namazgah, her namazgah bir istirahat bizim için. Bir şehre girer girmez yollara revan olmayı kim öğretti bize? Ben bu yolculuktan bir şey anlamadım diyerek tekkeden ayrılan Yunus Emre mi? Peki

Yunus Emre kimdi? Necip Fazıl Kısaküre'nin bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, sayıları silmiş, bire yönelmiş. Bizim Yunus. Dediği Yunus Emre gerçekten bizim miydi? Yunus'un bizim olma hikayesini okuduğumuz gibi anlatalım o halde. Yunus Emre, ben bu yolculuktan bir şey anlamadım, muhtemelen sülükü tamamlayamayacağım diyerek tekkeden ayrılır. Bir süre sonra pişman olan Yunus'un imdadına şeyhinin eşi Anabacı yetişir. Ey Yunus! Şu eşiğe başını koy. Şeyhinin gözleri görmüyor artık. Taptukumuz namaza çıkarken ayağı sana deyince bu kimdir diye soracak bana. Ben Yunus derim. O bizim Yunus mu derse anla ki hala gönüldesin. Yok eğer hangi Yunus diye sorarsa vay haline. Var derman ara derdine. Tapduk Emre namaza giderken bu bizim Yunus mu diye sorar. Böylece Yunus sadece Tapduk Emre'nin değil hepimizin Yunus'u olur. Yüreğini hakikate ayarlamış, diken içinde açan güllerin en ihtişamlı fakat bir o kadar da sade olanı Yunus Emre'yi tanımak için şu bilgileri okuyalım şimdi de. Yunus Emre'nin yaşadığı dönem zaman dilimi olarak Anadolu Selçuklularının sonuyla Osman Gazi devirlerini içine alır. Bu devrin Anadolu'sunda istilalar, isyanlar ve yerleşme sıkıntılarıyla çeşitli sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzluklarının boy gösterdiği bir manzara hakimdir. 1240 yılında Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasında kalan ve bugün kendi adıyla anılan Sarıköy'de doğmuştur. Pek çok önemli şiirini içinde bulunduran Risaletün Nusriye isimli mesnevisini 1307-1308 yılları arasında yazdığı anlaşılmaktadır. Yaşı hakkında yapılan araştırmalar 80 ile 82 etrafında yoğunlaşmakta olup, bu durumda vefat ettiği tarihi 1320 ile 1323 arasına tekabül etmektedir. Şimdi hak ve halk şairi Yunus Emre'nin lisanıyla girelim bu şehrin üçüncü vaktinden içeri. Bu sefer yola değil, alnımızı koyacağımız secdeye, istikametimizi sabit kılacak kıbleye revan olalım. Ve işte ezan.

Namazın ardından külliyeyi gönlümüzce gezme vakti. Gezerken de külliye ile ilgili şu bilgileri okuyalım şimdi. Yunus Emre Müzesi, Kültür Bakanlığı tarafından 1974 yılında ziyarete açılmıştır. 13. yüzyılda memleketi Eskişehir'de bulunan Yunus Emre'nin mezarı, Yunan işgali sırasında yıkılmış, 1949 yılında yapılan bir çeşmenin arkasına taşınarak yeni bir mezar yapılmıştır. Naaşı 13. yüzyılda Selçuklu mimari üslubunda yapılmış. Rumi, palmet dekorlu mezar lahdi birbirlerine kemerlerle bağlanmış, 8 sütunlu etrafı açık anıt mezarın ortasına yerleştirilmiştir. Bu anıt mezarın bulunduğu yere 1982'de bir kültür evi, cami ve şadırvan eklenmiştir. Kültür evinde kurulan müzede ise Yunus Emre'yi tanıtan kitaplar, dörtlüklerini içeren levhalar sergilenir. Burada ilk mezarından arta kalan mimari parçalarla birlikte bazı etnografik eserler de buluyoruz.

Tas tamam 3 saat 32 dakikamız varken akşam vaktine adını Seyit Battal Gazi'den alan Seyit Gazi ilçesine gidiyoruz şimdi. Melik Gazi ile Şeyh Şücaettin Veli'yi ziyaret edelim.

yol kenarında bir çoban görsek, sürüsüne kimin destanını anlattığını sormalı mıyız? Yahut ekim biçen bir çiftçi gördüğümüzde, bereketin nereden geliyor diye merakla yanına yaklaşmalı mıyız? Bir karara varamayacağımız her halimizden belli. Ceketimizin cebine iliştirdiğimiz not defterindeki rivayetleri nakledelim o halde. Kanuni Sultan Süleyman, Irak seferine giderken, Seyit Gazi'de konakladığı sırada, Matrakçı Nasuh resmeder bu beldeyi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de Seyit Gazi hakkında şu bilgiler geçer. Burada Seyit Battal Gazi de gömülüdür. Rum harplerinde şehit olmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli'nin onayıyla 1000 adet ev halkı iskan edilerek büyütülmüştür. Doğançayır köyüne 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Melik Gazi çiftliği ismiyle anılan bu yerde, Anadolu bilgelerinden olan Melik Gazi'nin türbesini ziyaret ediyoruz. Çevresi eski bir mezarlık olan türbe, devşirme kesme blok ve moloz taşlarından yapılmış dikdörtgen bir plana ve tonoz kemerlere taşıtılmış toprak çatıya sahip. Yapıda Roma ve Bizans dönemine ait parçalarla birlikte Horasan harcının kullanıldığını görüyoruz. Melik Gazi'den sonra başka bir türbedeyiz şimdi. Burada yatan zat Şeyh Şücaettin Veli'dir. Bahçeli avlusunda gezerken hayatına dair bilinenleri tekrar edelim. Sultan Varlığı ve Şücaüddin Baba isimleriyle de bilinir. Anlatılan menkıbelerden anlaşıldığına göre Şücaüddin Veli Eskişehir Seyit Gazi'de yaşamış, dervişleriyle birlikte Bursa, Kütahya, Manisa ve Ankara civarını dolaşmıştır. Seyit Battal Gazi'ye son derece saygı beslediği ve zaman zaman türbesini ziyaret ettiği nakledilir. Elinde kendi adıyla anılacak asası, yaz aylarında müritleriyle birlikte sürekli dolaşan Şücaüddin Veli, gezici derviş tipinin en önemli örneklerinden biridir. Vilayetname isimli eserde Şücaüddin Veli'nin Abdal Mehmet, Kaygısız Abdal, Ümmi Kemal, Seyit Nesimi, Hacı Bayram-ı Veli gibi devrinin diğer sufi ve velileriyle yakın ilişkiler kurduğu nakledilir. Türbenin bulunduğu bu köye vefatından uzunca bir süre sonra Bali Bey oğlu Kasım Bey tarafından 1515 yılında türbe yaptırılmış, ardından inşa edilen cami ve diğer binalarla da külliyeye dönüştürülmüştür. Şeyhin türbesinin yanında Timur Taşoğlu Ali Paşa'nın türbesi de yer almaktadır. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesine 6 kilometre mesafedeki bu köyün adı 1968 yılında Arslan Beyli olarak değiştirilmiştir.

iki vakit arasında şehri mamur hale getiren gerçek mimarlarını görmüş olduk. Bunu kendimize kâr bilip devam ettiğimiz yolda bir caminin minaresine ilişiyor gözümüz. Okunan ezanı duymak için can kulağımızı da açıp akşam vaktinin ilk demlerine koyuluyoruz. Camiinde namaz kıldığımız bu külliyenin sahibi, yani Seyyid Battal Gazi'yi ziyaret ederken hakkında okuduğumuz şu bilgileri paylaşalım şimdi de. Ünlü İslam komutanı Seyyid Battal Gazi'nin 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilir. Savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren ve İslamiyet'in Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olan, yıllar yılın nesilden nesle kahramanlıkları anlatılan Seyyid Battal Gazi, Bizans'a yapılan akınların birinde esir düştüğü bilinir. 1207-1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından işte bu türbe ve cami yaptırılır. 150 metre yükseklikte Üçler Tepesi'nin doğuya bakan yamaçları üzerindeki külliyenin içerisine daha sonra Ümmühan Hatun içinde iki katlı eyvan

biçiminde bir türbe eklenir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde ise külliye formu kazanır. Tekkelerden sonra şehrin manevi durağı olan bir başka caminin hayalini kuruyoruz merkeze giden yolda. Vaktin yatısına 1 saat 26 dakika vardı külliyede. Vaktimize sığdırdıklarımızı azık etmeden önce bir vaktin daha açılışını yapan Alaaddin Camii'nden yükselen seste kulağımız.

0: Alaaddin Camii hakkında şu bilgileri okuyalım şimdi. Eskişehir merkezde yer alan, kendi adıyla anılan parkın içerisindedir. 1267 yılında 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. 1944 ile 1951 yılları arasında şehrin önemli arkeolojik eserlerine ev sahipliği yapsa da, arkeoloji müzesinin açılışının ardından yeniden ibadete açılmıştır. Tek mekanlı, dikdörtgen planlı yapı, son cemaat yerinin tavanının düz olması dışında kubbeyle örtülüdür. Tüm duvarları moloz taş örgü, tavan ve kubbede ise ahşap kaplama görülmektedir. Yunus Emre ile yaşıt olduğu bilinen yapı, inşa edildiği dönemin özelliklerini ne yazık ki tamamen yitirmiştir. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, "Eşraf ve sipahisi çoktur, 17 mahalledir. Evleri bağlı, bahçeli ve mamurdur. Dört çevresi gül, gülistan, bağ ve bostan dolu olup hububatı çoktur" diye tarif ettiği Eskişehir'i 5 vakitte görebildik. Bu coğrafyanın belki de en misafirperveri Eskişehir. Sanatıyla, sanatçısıyla zarafet örneği. Yunus'unu, velisini, ulu kahramanını aynı safta buluşturan bir şehir. Zamanın hengamesinden uzak, anısı hep taze kalacak bir resim kaldı bizde. Yeni bir şehrin 5 vaktinde görüşmek dileğiyle.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.

0: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programındayız. Bugün program konuğumuz bir hukuk öğrencisi Büşra Bozkurt Hanım. Büşra Hanım'la önce kendi hayat tecrübesinden, neden bu fakülteyi seçtiğinden biraz bahsettikten sonra ilgi alanı olan İslam hukukunu neden seçti? Acaba burada bizim gördüğümüz görmediğimiz neler var? O neyi gördü de böyle bir yola yöneldi? Onu öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
1: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Merhabalar. Büşra Hanım, nereden aklınıza geldi hukuk bölümünü seçmek?
1: Ben aslında Fen Lisesi'de okuyordum ve o dönem sayısal öğrencisiydim. Mühendislik ve tıp için çalışıyordum. Sonra bunun bana uygun olmadığını fark ettim son yılda ve bir alan değiştirip bir yıl yalnızca hukuk ve psikoloji alanına yönelik çalışıp sınava girdim. Sınav sonucuna göre de tercihlerimi tamamını sonrasında hukuka çevirip tüm tercihlerimi hukuk yapıp Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştim.
0: Bu bölümü seçerken bilinçli bir tercih olarak seçmiş olmanız sonraki bölüm içindeki derslere baktığınızda sizi hangi alana yöneltti?
1: İlk başta beni en çok heyecanlandıran şey hukuku seçerken hukukun metodolojisi beni etkilemişti. Yani bir insan devlete nasıl ikna olur, hukuk nasıl kurulur, toplum sözleşmesi nedir, asgari hukuk seviyesi nedir? Bu tarz sorular benim ilgimi çok celbetmişti ilk başta. İlk sene zaten bunlar üzerinde devam etti. Sonra daha ihtisas alanları gelişti tabii ileriki yıllarda fakülte ilerledikçe, derse ilerledikçe. İkinci yıl itibariyle Türk Hukuk Tarihi dersi görmeye başladık. Ve bu derste Türklerin tarihinden işte Orta Asya'dan başlayarak görüyoruz. Osmanlı dönemine geldiğimizde Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle süreciyle karşılaştım. Bu benim Mecelle ile ilk gerçek tanışmam oldu aslında. Daha öncesinde tabii derslerde duyuyorduk ama Türk Hukuk Tarihi hocamız bu Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle sürecine dair müstakil bir ders işlemişti. Ve benim

0: İslam hukukuna, o Tanzimat dönemine ya da İslam hukukunun günümüz koşullarında nasıl uygulanabileceğine dair o kafamdaki sorulara, onu tanımaya yönelik süreci çok aydınlatmıştı ve bana yeni bir ufuk kazandırmıştı.
1: Ahmet Cevdet Paşa ile o zaman hem onun Mecelle'deki çalışmalarıyla hem de diğer tarihle ilgili çalışmalarıyla ilgili bayağı araştırma yapmışsınızdır diye düşünüyorum.
0: Ahmet Cevdet Paşa bir Hezarfen aslında, birçok alanda öne çıkıyor. Kendini yetiştirmiş biri. Öğrencilik hayatı da zaten ilim tahsili görmüş bir ailede doğuyor. İlme yatkınlığı zaten orada başlıyor. Sonra tahsil için İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde kendini hem tarih alanında geliştiriyor. Tarihi Cevdet, Kısası Enbiya gibi, yani çok takdir gören Osmanlı'nın en modern tarih kitaplarının yazarı olarak anılıyor. Hukuk alanında öne çıkan bir alim oluyor. Aynı zamanda onun aslında bu Mecelle sürecine hazırlanmasında en büyük etki olan bir dil dehasına sahip. Yani Osmanlıcayı çok iyi biliyor ve onu sadeleştirmek, sade ve açık bir şekilde konuşmak üzerine kitaplar, Belagat-ı Osmaniye, hukuk terimlerine dair eserler ele alıyor. Bu çok yönlü kişiliği hem Fransızca bilmesi, Farsça bilmesi, Arapça bilmesi, hem geçmiş eserleri, yani 1000 yıllık o kadim kültürü çok iyi okuyabiliyor ve tanıyabiliyor. Hem de o dönem, o Tanzimat döneminin yenilikçi bakışında Fransa, işte Avrupalı devletlerin hukuklarını çok iyi tanıyor. Bu onda büyük bir donanım oluşturuyor aslında. Ve bu donanım bir gün onu bir göreve hazırlıyor. O da Mecelle Cemiyeti'nin başkanlığı.
1: Günümüz hukuk fakültelerinde genelde Batı kaynaklı normlar öne çıkıyor. Senin Mecelle ile tanışman ve onu senin gözünde özel kılan sanıyorum bu Ahmet Cevdet Paşa'nın çok yönlülüğünden de geliyor, değil mi?
0: Evet, iki tarafı da, iki yönlü oluşu beni çok etkilemişti. Yani hem o 1000 yıllık kadim geleneği çok iyi tanıyor, Osmanlı kültürünü, o halkı çok iyi tanıyor. Hem de Fransa'yı, Avrupalı devletleri, o gün gelişen işte Fransız medeni kanunu, sivil kodu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka hakim. Bu ikisini kendi bünyesinde birleştiriyor ve dönemin aksine, dönemde gündeme gelen batılılaşma, yenileşme, modernleşme, işte İslam hukukundan sıyrılma çağrılarına karşın köklerine çok sıkı tutunup yeni çağın diliyle o birikimi yeniden seslendiriyor.
1: Osmanlı bir İslam devletiydi. Kadılar da birer alim ve fakihti. Şimdi kanunlaştırma ihtiyacı burada neden doğuyor? Mecellenin hazırlanmasına sebep olan durumlar neler?
0: Orada şöyle, aslında bunlar bir olay silsilesi aslında. Tanzimat döneminde o gayrimüslim tebaaya işte eşit hakların verilmesi gibi işte talepler, Kırım Savaşı'ndan sonra Avrupalı devletlerle münasebetlerimizin iyi olması ve bizimle ticaret yapmak istemeleri sebebiyle diyorlar ki, ya biz sizin hukukunuzu anlayamıyoruz. Yani bize maddeler halinde açıkça görebileceğimiz bir metin sunmalarını talep ediyor. Hatta bunu sunmalarını talep etmekten ziyade, hani Fransız medeni kanununu kabul etseniz çok daha kolay ticaret yaparız gibi bir teşvikle hani yapmaya çalışıyorlar. Bir baskı kuruyorlar aslında bu konuda. Buna yakın olan, bunu destekleyen sadrazamlar da var dönemde. Ali Paşa gibi bu görüşte olan, alalım Fransız medeni kanunu, ticari ilişkilerimiz güçlensin, Avrupa ile aramız iyi, onlar da şu an güçleniyor gibi. Ama Ahmet Cevdet Paşa buna karşı diyor ki, biz bir imparatorluğuz, 600 yıldır 1000 yıllık bir birikimin üzerindeyiz, 600 yıllık bir imparatorluğuz ve diyor ki, dışarıdan kanun almak ve bizim kültürümüze ait olmayan, o karşımızda duran kişilerin kanununu alıp kendimize empoze etmek onur kırıcı bir davranıştır. Ben bunu kabul etmiyorum diyor.
1: Adil, hakka uygun değil bir kere. Evet. Sistemleri hakkaniyetli değil.
0: Zaten biz hukuk fakültelerinde ilk olarak şunu öğreniyoruz. İyi bir hukuk kanunu, yani iyi bir kanun, halktan neşet eden kanundur. Yani dışarıdan üzerine konulmuş ve uygulanması empoze edilmiş şeyler değil de halkın genel örfüne, adetine, teamülüne, yani onun ruhundan çıkmış kanunlar, tabii düzenlemek şartıyla oraları geçiyorum, çok daha uygun ve sağlıklı görülür. Yani önemli olan, çünkü kanun amacı ne? Halk tarafından uygulanması ve halka sirayet etmesi aslında. O güven ortamının, hukuk güvenliğinin sağlanması. Bu da halkın içinden çıktığında oluyor. İşte bu Tanzimat döneminde bu işte Avrupalı devletlerin baskısı ve Nizamiye medreselerinin kurulması aslında mecelleye götüren adımlar. Nizamiye mahkemeleri de önceden Osmanlı'da şeriye mahkemeleri vardı. Ve bu şeriye mahkemeleri Müslümanların şahıs, aile, miras davalarını görüyordu. Aynısı gayrimüslimler için de işte patrikhanelerde vardı. Kendi dinlerine uygun bir şekilde davalarını görmeleri için, şahsi davalarını görmek için. Bu ikisi arasında ticaretin gelişmesiyle beraber ticaret,

0: ya da artık o kadar ehliyetli hakimler yetişmediği için.
1: Hakim derken o dönem kadıları kastediyoruz değil mi?
0: Kadıları kastediyoruz, evet. Bunlar yetişmediği için onlar da tam olarak nereye bakacaklarını bilemiyorlar. Aslında bir eğitim zafiyeti oluşuyor. Ve çoğunlukla kararlarını müftülüğe danışıyorlar. Yani müftiye, o zamanın Şeyhülislam'ına ya da başka merciye danışıyorlar. Bunlar için, buradaki mahkemedeki üyeler için aç bak uygula şeklinde bir kanun ya da tek bir kitap ya da bir külliyat oluşması isteniyor yani. Ellerinin altında olması ve genel kaidelere
1: ortak bir uyum sağlanması için ortak herhalde demek ki için. O dönemde de böyle bir ihtiyaç doğmuş. Peki bu süreç nasıl işliyordu? Mecelle hazırlanırken İslam fıkhının sistematiğiyle modern anlamda kanunlaştırma fikri arasında nasıl bir denge kuruldu? Zorluklar yaşandı mı?
0: Tabii birçok zorlukla karşılaştılar. İki ayrı ucu dengelemek üzerine çalıştı Ahmet Cevdet Paşa ve cemiyeti. Bir taraf diyordu ki fıkıh kanunlaştırılamaz, bu fıkhı dondurmak olur. Çünkü İslam fıkhı meseleci bir sistem.
1: Ne demek meseleci sistem?
0: Yani her olaya ait Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Seniyye'de ayrı hükümler var. Yani bir genel başlık altında toplamak zor. Yani hepsi için ayrı ayrı hüküm ve ayrı ayrı istisnalar var. Ve bu aslında onu daha adil, daha kapsayıcı yapıyor. Ama bir kanun maddesi haline getirmek bu durumu zorlaştırıyor aslında. Genel kaide koymak zorlaştırıyor. Kanunlaştırmak da birazcık genel kaide koymayı ve onu belli bir çatı altına toplamayı gerektirdiği için buna karşı çıkıyorlar. Siz dondurmuş olursunuz gibi bir karşı çıkış oluyor. Diğer taraftan da hani bu artık atıl oldu. Fransız Medeni Kanunu orada parıl parıl parlıyor. Alalım bunu. Alalım bunu uygulayalım. Avrupalı devletlerle de ticaretimiz yerinde olsun gibi kaygılarla onların desteğiyle konuşanlar var. Ahmet Cevdet Paşa bu ikisi arasındaki dengeyi şöyle kuruyor. Hem kendisi bir fakih alim oluşuyla hem dili çok iyi bilişiyle cemiyeti de çok yetkin hukukçularla kuruyor. Ve hazırladı. Normalde kanun hazırlanacağı zaman tüm kitap hazırlanır ve tüm kanun hazırlanır, sultana sunulur ve yayınlatılır. O öyle yapmıyor. Hangi parça hazırlandıysa onu hemen Sultan Abdülaziz'e sunuyor, onaylatıyor ve yürürlüğe koyuyor. Hemen Nizamiye medreselerine aktarıyor. Böylece Nizamiye mahkemelerine aktarılıyor hemen. Uygulamaya, yürürlüğe sokuyor. Böylece incelenme, takdir görme imkanı sağlıyor aslında. Halk da takip ediyor bu süreci. Ve ilk başta külli kaidelerden başlıyor buna. Külli kaidelerde zaten halk nezdinde, ulemada, ariflerde geniş karşılık bulup takdir görüyor. Ondan sonraki çalışmalar bu takdirle birazcık daha kolay ilerliyor. Ama tabii sesler hiçbir zaman susmuyor.
1: Biraz Mecelle Kanunu'nun içeriğinden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii Mecelle Kanunu 4 ana kitaptan oluşuyor aslında. 1000'e aşkın maddeden meydana geliyor. Bu 4 ana konu borçlar hukuku, külli kaideler yani genel kurallar, eşya hukuku ve usul hukuku. Aslında 4 kitaptan oluşuyor. Tabii borçlar hukuku, eşya hukuku ve usul hukuku birazcık daha hukukun artık uygulamasına, işte daha özel kanunların yer aldığı kısımlar. Külli kaideler geniş yankı buluyor bu süreçte. Külli kaideler hem Ahmet Cevdet Paşa'nın ne kadar büyük bir fıkıh alimi olduğunu hem de Osmanlı Türkçesine ne kadar hakim bir dil dehası olduğunu ortaya koyan kaideler oluyor. Zaten geniş de yankı buluyor.
1: Külli kaideler neyi kapsıyor? Biraz daha detay verebilir misiniz?
0: Mesela birkaç örnek verebilirim külli kaidelerden. Tabii külli kaidelerin hepsinin yüzlerce, onlarca belki istisnası vardır. Belki külli kaide istisna haline dönüşmüş bile olabilir. Ama bunlar birer vecize ve halka da şeriatı yaşamak için birer söz, atasözü gibi böyle kulaklarında ceplerini taşıyabileceği birer söz olması cihetiyle kıymetli buluyorum. Mesela şek ile yakin zail olmaz. Bu bir kanun maddesi yani mecellenin külli kaidesinde yer alan bir kanun maddesi.
1: Ne demek istiyor?
0: Şek şüphe demek. Yakin kesin olarak bilinen şey. Yani şüpheyle kesin olarak bilinen şey zail olmaz. Mesela borçsuzluk esastır yani. Bunun şüphesiyle borçlu hale düşmez. Ya da bir insan bunu hukuk açısından böyle uygulayabiliriz. İbadet açısından da uygulayabiliriz. Yani ikisine de fıkıh çünkü aslında ikisini de kapsayan bir şey. Hem hayatı hem ibadeti hem ahlakı kapsıyor. Bir insan abdest aldığını

0: kesin olarak biliyorsa bunun şüphesiyle abdesti bozulmaz. Mesela bunu şek ile yakin zail olmaz sözüyle bunun da cevabını bulabiliyor kişiler. Ya da sıfat-ı arzada asıl olan Adem'dir. Sıfat-ı arıza bir şeyin doğasında bulunmayan sonradan kazanılan veya eklenen niteliklerdir. Asıl olan Adem'dir, yani onun yokluğudur diyor. Bir kişi veya eşya hakkında sonradan oluştuğu iddia edilen bir durum varsa bu durum kanıtlanana kadar yok kabul edilir. Yani bir insana suçluluk isnat ediliyorsa o kanıtlanana kadar suçsuzdur. Bu aslında masumiyet karinesi dediğimiz şey. Ya da günlük hayattan örnek verecek olursak, işte yaya geçidinde yayaların geçmesi. Arkadaşımla gelirken bunun hakkında konuşmuştuk. Asıl olan aracın yokluğudur. Yani o yüzden yol hakkı benimdir. Sıfat-ı arıza araçlı olmaktır. O yüzden benim geçmem asıldır yani. Bunun bir istisnası olan kayda da zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. Yani kamu zararı için özel zarar ihtiyar olunur. Göz ardı edilir gibi bir şey. Otobanlarda artık orada bir çoğu kişinin yararına bir durum olduğu için benim yaya olarak zararım, alt geçitten üst geçitten ya da araçları bekleme zararım bertaraf edilir onların yararı için mesela. Ya da işte bu birçok hükümde kullanılabilir kanun maddesi olarak. Ben günlük hayattan da örnek verip aslında o günde halk bunu nasıl karşıladı bundan bahsetmek istedim. Yani günlük karşılaştığı olaylarda bu külli kaideleri kullanarak şeriatı yaşama tatbiki elde etmiş oldular aslında. Hem kanunu tanıdılar hem günlük hayatında bir cevap buldular.
1: Mecellenin bazı alanları kapsadığını söylediniz. İşte borçlar hukuku, genel hükümler gibi. Ama aile hukuku, miras hukuku adı hiç geçmedi. Bazı alanlarda olmaması neyi gösterir? Bu bilinçli bir tercih miydi?
0: Bilinçli bir tercihti. Yine Ahmet Cevdet Paşa'nın o vizyon sahibi, idealist bakışıyla aslında. Hem idealist hem de realist. İkisini de kapsayan bir bakış. İdealist olsaydı belki ilk şahıs hukukundan işte daha büyük kapsamlı bir kanun hazırlama metni ve hepsini yayınlama zahmeti altına girebilirdi. Ama o ilk başta en büyük sorunu. Yani borçlar hukuku o zaman çok ciddi bir sorundu ve ticaret yapılıyordu. Gayrimüslimle yapılıyordu. Nizamiye mahkemelerine kanun yetiştirmesi gerekiyordu. Oradan başladı ve yayınladıkça gönderdi. Şahıs, aile, miras gibi şahsi davalar zaten şer'iye mahkemelerinde görülüyordu. Orada kadılar bu hükümleri uyguluyorlardı kendileri zaten fıkıh alimleri olduğu için. Ya da gayrimüslimler kendi mahkemelerinde, o patrikhanelerde kendine ait hükümleri uyguluyordu. O yüzden önce acil olanlara odaklandılar ve buradan başlar. Belki zamanları ve şartlar yetseydi şahıs ve aile hukuku, miras hukuku alanında da bir şeyler yapabilirlerdi. Ama zamanları yetmedi.
1: Ömrü vefa etmedi.
0: Evet.
1: Mecellenin dili ve üslubu oldukça sade deniyor. Bu özellik hem hukukçular hem de bizim gibi sıradan hukuk terimlerini bilmeyen yabancı olanlar için de aynı mıdır?
0: Aynı. O dönem zaten çok büyük bir takdirle karşılanıyor. Buna edebiyatta sehli mümteni gibi bir şey de söyleniyor. Hani çok basit gibi söyleniyor. Evet, çok geniş bir takdir görüyor zaten o dönemde de. Kanun maddesi yazmak şu açıdan çok zor bir şey. Yani her hukukçunun, yani çok iyi bir hukukçu, çok iyi bir fıkıh alimi olabilir biri. Ama kanun maddesi yazmak için çok iyi bir dil bilgisine ihtiyaç var. Çünkü hem her şeyi söylemen lazım, hiçbir eksik olmadan tam tanımlaman lazım. Hem de hiçbir şeyi fazla söylememen lazım. Yani bu çok büyük bir yetkinlik gerektiriyor. Ahmet Cevdet Paşa da bu konuda gerçekten imza atıyor. Onun başkanlığı dışında yapılan bir dönem var. O bir başkanlıktan alınıyor. O dönem bir kitap daha çıkarılıyor. Yani bir kanun daha çıkarılıyor. Çok eleştiriliyor. Asla kabul görmüyor. Ahmet Cevdet Paşa tekrar mecelle heyetinin başına getiriliyor. O kitapların tamamını toplatıp tekrar hazırlatıp Nizamiye mahkemelerine sunuyor. Bu Ahmet Cevdet Paşa'nın oradaki yetkinliğinin aslında delili. Tamam, heyette, o cemiyette bir şey tabii ki faydası çok vardır ama asıl o döneme imzasını atan ve o dili kuran kişinin Ahmet Cevdet Paşa olduğunu kanıtlıyor bu olay.
1: Şimdiye kadar mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili konuştuklarımızı genel olarak bir toparlarsak, bizim tarihte gördüğümüz, hani belki de sadece isim olarak tarih dersinde gördüğümüz mecelle toplumun hukuk hayatına ne kazandırdı?

0: şöyle bir kazanımı oldu. O dönemki o iki ayrı sesin çatışması altında hukuk aksıyordu aslında. Artık davalar ağırlaşıyordu, tiz sesler çıkıyordu. Bu Mecella Kanunu'nun hazırlanmasıyla aslında Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet ilk dönemine ciddi bir nefes aldırdı. Hem Osmanlı hukuki rüştünü ispatlamış oldu aslında. Bin yıllık bir geleneğin o birikimini, gücünü alıp yeni çağın diliyle uluslararası hukuk arenasına çıkabilecek yetkinlikte bir kanun hazırlayabildiğini ispatlamış oldu aslında.
1: Kıymetli hanımlar, Büşra Bozkurt Hanım'la Mecelle ve Ahmet Cevdet Paşa'nın Osmanlı hukuk sisteminde getirdiği yenilikler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine sizlerin huzurunda olacağız inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı

0: gelenler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı Meydan Sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

0: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Program konuğumuz Büşra Bozkurt Hanım'la birlikte Mecelle'den Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan ve Ahmet Cevdet Paşa'nın zekasının edebiyat, tarih, fıkıh, ilim ve aynı zamanda Fransızca gibi Batı kültürlerine ve Doğu kültürlerine hakim olmasıyla ortaya çıkardığı büyük bir eserden bahsediyoruz. Büşra Hanım bize Mecelle'nin neden önemli olduğunu açıkladı. Ahmet Cevdet Paşa'nın Ebu Suud Efendi gibi farklı, çağına yeni bir bakış kazandıran bir yönü de var, değil mi?
3: Evet, bu yurt dışında uluslararası kaynaklarda da böyle geçiyor. İslam hukukçusu denildiğinde hukukçu vasfını kazanan iki kişiden bahsediliyor genelde. İlki Ebu Suud Efendi, Sultan Süleyman'a kanuni vasfını kazandıran kişi aslında bu. İkincisi de Ahmet Cevdet Paşa. Yani aslında fıkıh alimi çok daha büyük isimler, Molla Hüsrevler olmasına rağmen, daha birçok isim olmasına rağmen bu iki isimde hukukçuluk vasfı çok öne çıkıyor. Çünkü bilmek, uygulamak başka bir şey, onu madde haline getirmek, kanunlaştırmak bambaşka bir şey ve bu tam her hukukçuda olmayacak bir vasıf. Ahmet Cevdet Paşa ve Ebu Suud Efendi de bu vasıf öne çıkıyor. Kendi dönemlerinde kanun hazırlamanın yanında kanunun şiar edilmesi
2: ne demek oluyor?
3: Yani karşılık buluyor halkta. Uygulanabilir, kabul edilebilir, o dönemin ruhunu yansıtan bir kanun ortaya çıkarıyorlar aslında. Bir uyum sağlanıyor. Sanki halkın doğal bir uzvuymuş gibi kanun maddesi. Beraber büyüyüp, gelişip birbirini besleyen bir şey haline dönüşüyor.
2: Ebu Suud Efendi'yi en çok Kanuni Sultan Süleyman'ın defnedilirken bir sanduk aile defnedilmesini istiyor. Böyle bir talebi oluyor. Bir bakıyorlar ki Ebu Suud Efendi'nin yaptığı her işte verdiği fetva. Buradan tanıyoruz en çok, değil mi?
3: Evet, bir devlet başkanının, bir padişahın da yanında götüreceği deliller onlardır muhakkak. Çünkü onlarla yürüyor. Kanun, nizam, halk onlarla yürüyor. Onları belirlemek çok çok üstün bir zeka. Kültürel bir bilgi ve zamanı iyi yorumlamayı gerektiriyor. O fetvalar aslında onların beratı.
2: Mecelle, Cumhuriyet dönemi hukuk reformlarına ve özellikle İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulüne giden süreçte bir etki bıraktı mı? Ya da bıraktıysa nasıl bir etki bıraktı? Neden yetersiz görüldü de biz İsviçre Medeni Kanunu'na geçtik?
3: Aslında o dönemi hazırlayan bir sürü olay var. Osmanlı'nın son döneminde Mecelle uygulanmaya devam ediliyor. Hatta Cumhuriyet'in ilk döneminde 1926 yılına kadar uygulanmaya, aynen tatbik edilmeye devam ediliyor Mecelle Kanunu. Ama 1918'de Birinci Cihan Harbi'nin sonunda dünya çok değişiyor. Yeni ticaretler, yeni gündem, sanayi devrimi, o gelişmelerin hepsiyle

0: bu yeni doğan ihtiyaçlar için tekrar bir encümen kuruluyor aslında. Yine bir cemiyet kuruluyor ve Mecelle'ne için yeni çalışmalar yapılması isteniyor. Bir araya geliniyor, bir topluluk oluşturuluyor. Hatta topluluğun katibi de Ömer Nasuhi Bilmen Hoca. Bir dönem o da katiplik yapıyor. Üzerine yoğun çalışmalar da yapılıyor aslında. Uzun araştırmalar, alimlerle çalışılıyor. Mecelle o yeni gelişen dünyaya ayak uydurabilsin, yeni gelişmelere cevaplar bulabilsin diye uzun süren çalışmalar yapılıyor. Ama en nihayetinde sonuçsuz kalıyor. Sonuçsuz kalıyor ve İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesine karar veriyor. Daha yeni işte Avrupalı devletlerle ilişkilerimiz, ticaret ilişkilerimizi daha kolaylaştıracağı düşünülerek yeni bir kanun olduğu düşünülüyor. Halbuki İsviçre Medeni Kanunu da neredeyse Mecelle ile yaşıt bir kanun. Hatta bazı yönlerden de eksik. Mesela kat mülkiyeti Mecelle'de düzenlenirken İsviçre Medeni Kanunu'nda düzenlenmemiş oluyor ve bunun için tekrar uğraşıyorlar. Bir de dışarıdan bir hukuk sistemi alıp ülkeye, kendi kültürüne adapte etmek çok zor ve meşakkatli bir şey. Bunların hepsi yaşanıyor ve en nihayetinde İsviçre Medeni Kanunu kabul ediliyor. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın aslında yaklaşık 60 yıl önce o Tanzimat Fermanı'ndan sonra o gerçekleşen batılılaşma, Fransız Medeni Kanunu'nu kabul etme seslerini bastırmak için Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu o Mecelle ve Mecelle heyetinin çalışmaları 60 yıl erteleyebiliyor bu süreci. En nihayetinde Mecelle ilga ediliyor İslam şeriatinden. 1926 yılında Türkiye'de bu böyle oluyor. Ama Mecelle'nin etkileri İslam dünyasında ve Osmanlı'nın bakiyesi olan topraklarda böyle olmuyor. Birçok devlette, Mısır'da da devam ediyor, etkileri sürüyor. Lübnan'da, Yemen'de, İsrail'de, Ürdün'de, Filistin'de Mecelle'nin etkileri aynen devam ediyor. Uzun süre tatbik ediliyor. Kıbrıs'ta keza öyle. Onlar bir süre daha Mecelle'yi yürütmeye devam etmeye, kullanmaya devam ediyorlar. Kendi hukuk sistemlerini kurmak isteyip hani daha milli bir şey yapalım çağrıları yükseldiğinde de Mecelle'nin çok uzağına gidemiyorlar aslında. Çünkü çok donanımlı hazırlanmış, çok yetkin bir şekilde hazırlanmış bir belge. Yine onun etkileri devam ediyor. Hatta Ürdün yasasında olması lazım. Ürdün yasalarında bir uyuşmazlık çözülemediğinde Mecelle'ye başvurulması hükmü var. Direkt olarak hüküm olarak yer alıyor bu. Mecelle'nin en son tatbik edilen ve en uzun süre tatbik edilen yer biraz şaşırtıcı aslında. Ben de okuduğumda ilk çok şaşırmıştım. Hala da devam eden 1984'e kadar ülkesindeki tüm vatandaşlar için devam eden ülke İsrail.
1: Bu gerçekten şaşırtıcı.
0: Evet. Hem Müslüman hem Yahudi hem Hristiyan için Mecelle'yi kullanıyor. Mecelle'ye göre hüküm veriyor. 1984 yılına kadar böyle. 1984 yılında Yahudiler için ayrı bir kanun düzenliyor. Yani kendi vatandaşları için. Ama hala Müslümanlar ve Hristiyanlar için Mecelle hükümleri uygulanıyor. Yani şuradan, şu an oradaki hakimler Mecelle tahsili görüyorlar. Müslümanlara ve Hristiyanlara hüküm verebilmek için şu an hala orada tatbik ediliyor. Diğer İslam coğrafyalarında da etkileri devam ediyor aslında. Bizde de etkileri aslında şöyle, yine tamamen sıyrılabilmiş değiller. Çünkü oradaki hukuki tanımlamalar, o terimler hala Mecelle'deki usul üzere kullanılıyor. Öyle bir sistem ve matematik kurulmuş ki hala o tanımlamalar üzerine devam ediyor aslında. Bizim medeni kanunumuzda da.
1: Anladığımız kadarıyla çok işlevsel, hayatın içinden ve insana faydalı bir sistem zor bir şekilde başarılmışken neden bu kadar hızlı geri sırtı dönülmüş ve terk edilmiş olabilir Mecelle?
0: Evet, bu çok üzücü bir durum aslında. Çünkü vakti zamanında Almanya daha kurulmamışken, böyle küçük devletçiklerken diyorlar ki hani bizim bir siyasi birliğimiz yok, en azından hukuk birliğimiz olsun. Ve bir ortak hukuki medeni kanun, borçlar kanunu, ticaret kanunu kuralım diyorlar ve bir meclis kuruyorlar. Bu mecliste şöyle bir şey söyleniyor. O dönemin işte Napolyon öncülüğünde hazırlandı. Kendi kültürüne uygun, örfünü, adetini, kral emirnamelerini, İslami kaynakları, Hristiyan kaynakları kullandığı bir sivil kod, yani bir medeni kanun hazırlanıyor ve şu an dahi en iyi medeni kanunlardan biri olarak kabul ediliyor o medeni kanun.

0: Bu Almanlarla buluşturdukları birliklerde şöyle sesler çıkıyor. Diyorlar ki ya bu kadar iyi bir medeni kanun hazırlanmış, biz bunu alalım. Ya kabul edelim, uygulayalım diyorlar. Oradan şöyle bir ses yükseliyor tekrar. Net bir şekilde karşı çıkılıyor ve diyor ki hukuk, diyorlar ki hukuk bir milletin ruhundan doğar. Biz yüzyıllardır farklı topluluklarız onlarla. Savaş halindeydik bir dönem. Onların hukukunu alıp kendimize uygulamak haysiyet kırıcı bir durumdur diyor. Biz kendi kanunumuzu hazırlayalım diyorlar. Ve Fransız Medeni Kanunu kabul etmeyi reddedip kendi örflerine, adetlerine ve kendi hukuk kurallarına, toplumuna uygun bir medeni kanun hazırlıyorlar. Ahmet Cevdet Paşa da bu görüşteydi. Bu yüzden zaten o cemiyeti kurdu ve mecelleyi hazırladı. Ama bu süreci ancak 60 yıl ileriye atabildi. 60 yılın sonunda biz Avrupalı devletlerin hukukunu kabul etmiş olduk.
1: Şu an hali hazırdaki hukuk sistemlerimizi, Türkiye'de uyguladığımız sistemleri düşünürsek hangi hukuk sistemi nereden?
0: Evet, birçok farklı ülkeden alındı kanunlarımız. Medeni kanun ve borçlar kanunumuz İsviçre'den alınıp ülkemize iktibas edildi. Ceza kanunu İtalya'dan, ticaret kanunu Almanya'dan, idare kanunu Fransa'dan, icra ve iflas kanunu ise İsviçre'den alındı.
1: Kıta Avrupası'nı görüyoruz burada.
0: Evet.
1: Farklı ülkelerde olsa sonuçta biz kıta Avrupası o zaman kanunlarıyla yönetiliyoruz.
0: Evet öyle. Aslında Avrupalı milletlerle ilişkimizin düzenlenmesi ve ortak bir hukuk sisteminin kurulması amaçlandı aslında burada.
1: Mecelle deyince aslında genel bir bilgi sahibi olduk. Hayatı nasıl dokunduğunu, hangi yeteneklerin bir araya geldiği insanların bu eseri ortaya koyduğunu, heyetin ortaya koyduğunu gördük ama biraz da hayatın içinden sorsak. Mesela biz hanımların en sevdiği şeylerden birisi hediye. Hediyeleşme mevzuunda Mecelle bize ne söylüyor?
0: Bununla ilgili aslında bir külli kaide var. O da şöyle, teberru ancak kabz ile tamam olur.
1: Yani bir, ne anlayacağız?
0: Evet, hadisi şerife dayanıyormuş. Oradan çıkarmışlar bu hükmü. Teberru karşılıksız verme. Yani hibe, bağışlama, hediye demek. Kabz eline alma, tutma demek. Yani hediye eline alındığında, yani karşı tarafa ulaştığında tamam olur. Hmm. Bir şeyi vaat etmesiyle, yani teslim edene kadar o hediye tamamlanmış olmaz. O sürece kadar vazgeçebilir. Bunu söyledi diye vermek mecburiyetinde değil. Hatta İslam hukukçuları hediyeyi verdikten sonra, işte bu hediyeyi illa küçük bir şey olarak da düşünmemek lazım. Ev hediye etmiştir, arsa hediye etmiştir. Uygun görmeseler de, yani yakışık almasa da bununla, geri isteyebileceğini söylüyorlar hediyeyi. Böyle bir hüküm var. Bunun gibi birkaç tane daha aslında günlük hayata dokunan hükümler var.
1: Burada hemen araya girip şeyi sorayım. Mesela düğünde takılan takılar biz hanımların en böyle ilgi alanımız olan konu. Mecellede var mı bununla ilgili bir hüküm?
0: Muhakkak vardır. Sayfalarca düzenlenmiştir. Çünkü hayatın tamamen içindir ama birçok istisnası vardır.
1: Kişiye göre değişiyor.
0: Kişiye göre değişir büyük evet. ihtimal.
1: Hayatın içinde başka neler var?
0: Mesela şöyle bir kural var. Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. Yani bir şeyin alması yasaksa onu teklif etmesi, vermesi de yasaktır. Mesela rüşvet almak yasaktır. Teklif etmek de yasaktır ve suçtur. Karşı taraf almasa dahi. Falcıların halktan para almaları caiz olmadığı gibi alamazlar. Yasaktır. Halkın da onlara para vermesi yasaktır. Çünkü o da memnudur. Ya da başka ne olabilir? Yenilmesi ve giyilmesi yasak olan şeylerin çocuklara yedirilip giydirilmesi de yasaktır. Alması memnu olan şeyin vermesi de memnu olur. Mesela gasp gibi haram yollardan elde ettiği malı başkasına hediye veya fakirlere sadaka veremez. Çünkü alması memnu olan şeyin vermesi de memnu olur. O da yasak olur. Sahibine iade etmesi gerekir.
1: Şu hani kanun yazmak zor demiştiniz, bir kelimeyle hem her şeyi söyleyecek hem de o konu dışında hiçbir şey söylemeyecek. Evet, gerçekten bir cümleyle ne kadar çok şey ifade ediliyor.
0: Ne kadar çok detaya giriyor. İşte bunlara aslında edebiyatta bir tanımı var bunun, sehli mümteni. Duyunca diyorsunuz ya çok kolay söylenmiş, hani kolaylıkla söylenebilir ama bir alternatifi getirilemiyor. Bir kelimenin yeri değiştirilemiyor. Böyle Yunus Emre'nin şiirlerinde de bunu görüyoruz. Böyle

0: açık sade bir şey söyler ama alternatifi getirilemez. Ahmet Cevdet Paşa'nın dili de böyle. Yani öyle bir hüküm koymuş ki al bunu hayatına uygula. Bak alması memnun olan şeyin vermesi de memnun olur.
1: Bunu da biz öğrenmiş evet. olduk bu vesileyle. Alması memnun olan şeyin vermesi de memnun olur.
0: Evet, mesela bir tane daha örnek vereyim. Def-i mefasit celbi menafiden evladır.
1: Yani?
0: Tabii biraz ağır kaçıyor. Şöyle Türkçeleştirebiliriz. Kötülüklerin giderilmesi menfaatlerin elde edilmesinden daha önde gelir. Yani evla olan menfaat kötülüğün giderilmesidir. Çünkü def-i mefasit celbi menafiden evladır. Önce amaç kötülüğü gidermektedir. Fayda sonra.
1: Aslında bugünle bağdaştırdığımızda hani çocuklarımızı biz hep iyisi olsun diye bir yerlere gönderirken önce onları kötülükten korumamız gerekiyor o zaman.
0: Tabii önce kötülükten korumak evla o orada barınıyorken iyilik de ona sirayet edemiyor çünkü. Önce bir onun önüne set çekmek.
1: O zaman hayrı yaymak için kurulan vakıflar biraz da bugünün toplumunda bu vazifeyi yerine getiriyor.
0: Tabii yani bir alternatif sunuyor aslında. Onu oradan alıyor. Bir alternatif sunup
1: kötülükten uzak tutacak evet, meşguliyetler veriyor.
0: Evet öyle. Bu Osmanlı'da da böyleydi. Vakıf sistemiyle yürüyordu zaten. Devlet yalnızca vakıfları denetliyordu. Çoğu şey vakıf eliyle yürüyordu. Bu deniz ulaşımı da hatta deniz ulaşımında Osmanlı'da deniz ulaşımının bu vapurlarla yapılan ilk sistemin ortaklarından biri de Cevdet Paşa. Tanzimat döneminden sonraki o ticaret, o gemiler ve işte büyük ticaret kanallarını düzenlemek için kanun maddeleri de düzenliyor. Hani o boğazdan hangi gemiler hangi tonda geçebilir bununla ilgili bir belge de yayınlıyor. Kendisi de o hatta bir şekilde ortak oluyor, hissedarı. Sonra Cumhuriyet döneminde bunların hepsi kamulaştırılınca tabii kendisinin de ortaklığı son buluyor.
1: Yine böyle hayata dokunan mecelleden örnekler paylaşabilir misiniz bizimle?
0: Tabii bir örnek daha paylaşayım hemen. Ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Ehveni şerreyn iki kötüden daha az kötü olan tercih edilir. Yani iki kötülükle karşı karşıya kalındığında daha hafif olan seçilir.
1: Zorlamaya gerek yok.
0: Evet yani buna örnek olarak da şunu söylemişti hocamız. İki zalim kişi hükümdar adayı olarak karşımıza çıksa ve başka seçeneğimiz de olmasa. O iki zalim kişiden daha az zalim olan seçilir. Çünkü devletin başsız kalması en büyük kötülüktür. Ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Yani iki kötülükle karşıya karşıya kalındığında daha az kötü olan seçilir.
1: Mecelle ile birlikte aslında Ahmet Cevdet Paşa'nın da çok büyük bir vizyonu olduğunu gördük. Hem geçmişe hem de geleceğe bakarsak bu vizyon bize neyi söylüyor?
0: Bu vizyon bize hem çağı kabul etmeyi, çağın gerçeklerini bilmeyi, çağı tanımayı, kapalı olmamayı söylüyor en başta. Çünkü kendisi öyleydi. İki dünyayı da tanıyordu. Bizim de iki dünyayı tanımamız da gerekiyor aslında. Ama bunu o tarafa öykünerek değil, kendi köklerine sağlam basarak, kendi köklerine sıkı sıkıya tutunup taviz vermeden, gözünü ufka dikip kendi özünden yeni bir formül ortaya çıkarmayı gösteriyor aslında benim için Ahmet Cevdet Paşa'nın vizyonu. Çünkü kendisi de öyle yaptı. Kendinden hiç taviz vermedi, geleneğinden, o bağlılığından, ama çağı da reddetmedi. Çağı da gördü, gereklilerini karşıladı ve sahaya çıktı.
1: Yani bahsettiğiniz cümleler aslında insan düşündüğünde birçok hadisi şerifte de bize anlatılan Müslüman ahlakının, Müslüman iş yapma tarzının, Müslümanca yaşamanın cümleleştirilmiş halleri olduğunu örneklerden de gördük.
0: Aynı kaynaktan besleniyorlar aslında. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye o alimlerin içtihatlarından hem ibadet, iman esasları ortaya çıkıyor. Hem de hukuk kaideleri oradan neşet ediyor. Aynı kaynaktan besleniyorlar aslında. Bu hem istikrar sağlıyor hem de hukuk kaidelerini daha ahlaki hale getiriyor.
1: Çok alana bakmak, çok kendini geliştirmek her alanda. Öncelikle tabii ki imani, itikadi açıdan sağlam temelleri oturduktan sonra hani Hazerfen diye bahsettiniz ya Ahmet Cevdet Paşa'dan. Zamanın Hazerfenleri çok olsun diyerek bugünkü yayınımıza da son verelim inşallah. İnşallah. Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz hukuk öğrencisi Büşra Bozkurt Hanım'dı. Kendisiyle özel ilgi alanı olan aslında

İslam hukukundan, Mecelle'den bahsettik. Genç kardeşlerimizin aslında her alanda önlerinin açık olması, kendilerini geliştirip ümmete faydalı olması duasıyla hem Büşra Hanım'a veda edelim hem sizlere. Yeni bir programda görüşünceye kadar Rabbimize emanet olunuz.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerde ve konuşmalarda korunmuş olması faslında kalmıştık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine gelecek olursak, Resulullah Efendimizin sözlerinin doğru olduğuna dair çeşitli mucizelerle desteklenmiş birçok delil bulunmaktadır. Ümmet, Resulullah Efendimizin kendisine vahyedilenleri tebliğ hususunda gerek kasten gerekse sehven yanılmayıp masum olduğu noktasında icma etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyedilen emirleri tebliğ hususunda kasten yanlış yaptığını söylemek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın Hazreti Resulullah'a mucizeler vermesi dolaylı olarak Resulüm doğruyu söyledi manasını ifade etmektedir. İslam alimleri de bu konuda icma etmişlerdi. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sehven de olsa hata etmediğinin delili ise Ebu İshak el-İsfereyani ve onunla aynı görüşte olanlara göre yine Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizelerdir. Kur'an-ı Kerim, hadisler ve icma da Resulullah Efendimizin yanılmadığını göstermektedir. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçilerine göre ise mucizeler Resulullah Efendimizin sehven yanılmadığını göstermezler. Ebu Bekir el-Bakıllani ve takipçileri arasında mucizenin neyi gösterdiği konusunda farklı kanaatler bulunmaktadır. Biz konu dışına çıkmamak adına burada onlara değinmeyeceğiz. Biz burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın tebliği ve kendisine vahyedilenleri insanlara bildirirken, hoşnut olsun, kızgın olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, bilerek ve kasten yanlış yapmadığı noktasında Müslümanların ortak kanaate sahip olduğundan bahsedeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek, "Ya Resulallah, senden duyduğum her şeyi yazayım mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet," dedi. Abdullah bin Ömer, "Hoşnut ve kızgın olduğun zamanda da mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Evet, muhakkak ki ben herhalde ancak hakkı söylerim," buyurdu. Şimdi mucizelerin Resulullah Efendimizin doğru söylediğini nasıl kanıtladığını açıklayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece hakkı söyleyip Allah Teala katından gelenleri doğru bir biçimde tebliğ ettiğine dair bir mucize gerçekleştiğinde bu mucize Allah Teala'nın "Resulüm, benden tebliğ ettiğin şeylerde doğruyu söyledin" manasına gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz insanlara "Ben Allah katından sizlere indirilenleri tebliğ edip açıklamak için gönderilmiş bir elçiyim" diyordu. O hevasından konuşmaz, onun konuştukları kendisine vahyedilen

şeydir. Necm 53 taksim 3 ve 4. Size Rabbiniz katından hakla bir elçi geldi. Nisa 4 taksim 170. Yine Haşr suresi 7. ayeti kerime mealen, Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Sizi neyden alıkoyduysa ondan uzak durun. Bu konuda hiçbir şekilde Resulullah Efendimizin Allah Teala'nın bildirdiğinin aksine bir şey söylemesi mümkün değildir. Şayet Nebi-i Muhterem Efendimiz sehven yanıldığını söyleyecek olursak, ona ait sözler diğer insanların sözlerinden ayrı bir yere sahip olmaz. Hak ve batıl birbirine karışırdı. Buna göre mucizeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin belli durumlarda değil, herhalde doğru söyleyip yanılmadığını gösterir. Ebu İshak'ın da belirttiği gibi, gerek mucize delili, gerekse icmaya göre Resulullah Efendimizin söz konusu tüm yanılmalardan tenzih etmek farzdır. Bu konuda hadsizce konuşan bazı kimseler çeşitli itirazlar öne sürebilirler. Bunlardan biri şu hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Necm suresi ve sure içerisinde yer alan Lat, Uzza ve diğer üçüncü Menat hakkında ne dersinizi okuyunca devamında şunları ekledi. Onlar istekleri semaya alıp götüren yüce kuşlardır. Onların şefaati umudur. Başka bir rivayete göre ise onların şefaati umudur. Onlar ulu kuşlarla beraberdir sözünü ekledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sureyi okuduktan sonra secdeye kapandı. Müslümanlar da Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte secdeye vardılar. Müşrikler de putların övüldüğünü duyunca putlarından övgülerle bahsetmeye başladılar. İtiraz olarak öne sürülen diğer bir mesele, yukarıdaki rivayette geçen sözleri Hz. Resulullah'a hissettirmeden şeytanın söylediğidir. Peygamber Efendimiz kavmiyle kendisinin arasını düzeltecek vahiylerin gelmesini temenni ediyordu. Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz kavmini kendisinden nefret ettirmeyecek vahiyler gelmesini arzulamaktaydı. Bu rivayetleri zikreden kimseler daha sonra yukarıda anlatılan olayı aktarmış, devamındaysa Cebrail'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Necm suresini arz ettiğinden bahsetmiştir. Nebi-i Muhterem Efendimiz sureyi okuduktan, "Onlar ulu kuşlardır, onların şefaati de umulur" sözlerini ekleyince Cebrail, Hz. Resulullah'a bu sözleri getirmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz ümmeti içerisinde fitne çıkar endişesiyle hüzünlenmiştir. Bunun üzerine Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i teselli etmek üzere şu ayetleri indirmiştir. Hac suresi 52. ayeti kerime mealen, "Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." İsra suresi 73 ve 74. ayeti kerimeler mealen, "O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı." Kıymetli dinleyici ve okuyucu, Allah Teala hayırlı işlerde muvaffak kılsın. Söz konusu hadisteki problemin çözümünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi hadisin zayıf olduğunu söylemek, diğeri ise böyle bir olayın yaşandığını kabul etmektir. Birinci yoldan bahsedecek olursak bu hadisi hadis alimlerinden güvenilen hiçbir kimse hiçbir eserlerinde zikretmemişlerdir. Aynı zamanda bu hadis senedinde hiçbir kopukluk olmayan güvenilir bir ravi tarafından da rivayet edilmemiştir. Bu ve bu tarzda anlatılan hadiselere genellikle müfessirler, tarihçiler ve doğru yanlış demeden her gördüğünü toplayan kimseler takılıp kalmışlardır. Kadı Bekir bin Ala el-Maliki söylediğinde haklıdır. Nitekim o şöyle söylemiştir. "Muhakkak ki insanlar nefsi hevasına kapılmış kimseler ve müfessirlerle büyük bir imtihana tabi tutulmuşlardır. Sapık kişiler kelimeleri farklı, senedi kopuk ravileri zayıf olmasına rağmen Necm suresiyle ilgili rivayetlere takılıp kalmışlardır. Bu zümreden bazısı Peygamber Efendimizin putlara övgü içeren sözlerin namazda, bazısı ise kavmiyle muhabbet edip konuştuğu esnada okuduğunu söylerler. Başkaları ise Peygamber Efendimizin bu sözleri uyukladığı sırada, bir başkası da bu sözleri şeytanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine benzer bir sesle okuduğunu, Cebrail'in ise Resulullah'a "ben sana böyle okutmadım" dediğini belirtirler. Bazıları ise şeytanın onlara vesvese vererek Resulullah Efendimizin okuduğunu vehmettirdiğini, bu durum kendisine ulaşınca Resulullah Efendimizin "Allah'a yemin olsun ki bu şekilde nazil olmadı" diyerek itiraz

itiraz ettiğini söylerler. Bu hadisi nakleden müfessirler ve onları takip edenlerden hiçbir kimse hadisin senedini zikretmemiş, kime ait olduğunu belirtmemişlerdir. Konuya dair anlatıla gelen bu hadisin rivayet zincirlerinin çoğunluğu ciddi ölçüde zayıf olup kabule şayan değildir. Konuya dair Peygamber Efendimiz'e nispete güvenilir olan tek rivayet Şube yoluyla Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten

aktarmıştır. Bu hadisin muttasıl ve güvenilir ravilerle aktarılan tek rivayeti Şube kanalıyla gelendir. Şu hadisi Şube'den tek rivayet eden Ümeyye bin Halid'tir. Ümeyye dışındakiler bu hadisi Sa'id bin Cübeyr'den senedi kopuk halde rivayet etmişlerdir. Oysa ki hadisin kesintisiz rivayeti Kelbi Ebu Salih İbni Abbas radıyallahu anh aracılığıyla gelendir. Bezzar'ın da ifade ettiği gibi Şube'den rivayet edilen sanırsam Hazreti Peygamber o sırada Mekke'deydi sözü bu rivayette şüphe ve tereddüdün bulunduğunu. Rivayetlerin birbiriyle uyuşmadığı için önceden söylediğimiz gibi güvenilir bir rivayet olmadığı için bu hadise güvenilmez. Kelbi'nin rivayetine gelecek olursak, Kelbi zayıf ve çok yalan söylemekle itham edildiği için ondan hadis rivayet etmek caiz değildir. Necm suresiyle ilgili sahih hadis kitaplarında geçen diğer bir rivayet de şudur. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Necm suresini okudu ve secdeye kapandı. Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar, herkes secdeye kapandı. Anlattıklarımız hadisin nakil yönünden zayıflığına dair bilgilerdir. Mana yönünden hadisin zayıflığı konusundaki bilgilere gelinecek olursa, Hazreti Peygamber'in nübüvvet öncesinde bu tarz aşağı vasıflardan uzak ve masum olduğu noktasında hem kat'i deliller hem de ümmetin icma bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan başka ilahları öven ayetleri istemesi küfürdür. Yahut şeytanın Hazreti Resulullah'a musallat olup Kur'an'a benzer şeyleri, Hazreti Resulullah'a söyleyerek Kur'an'da olmayan sözleri ondanmış gibi göstermesi ve Hazreti Resulullah'ın buna inanması sonucunda Cebrail'in kendisini uyarması gibi anlatılan olayların gerçekleşmesi mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri kendi isteğiyle yahut yanılarak dile getirdiğini iddia etmek de küfürdür. Hazreti Peygamber anlatılan tüm şaibelerden masum ve korunmuştur. Buraya kadar anlatılanlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe dair söylediği sözlerle alakalıydı. Vahye dayanmayan, ahiret hayatı ve dini hükümlerle alakası olmayan ve tebliğ etmekle yükümlü tutulmayıp dünya işleriyle ilgili sözlere gelince, Peygamber Efendimiz dünyaya dair söylediği sözlerde de yalandan korunmuştur. Hazreti Peygamber içerisinde bulunduğu tüm durumlarda masumdur. Bunun delili selef ulemanın ittifakı ve görüş birliğidir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin hangi konuda olursa olsun tüm haberlerine güvenip tasdik etmek sahabenin adetiydi. Sahabe Peygamber Efendimizin verdiği hiçbir haberde duraksayıp şüphe etmemiş, aslını araştırmaya kalkmamıştı. Yahudi İbni Ebu Hukayk kendisini Hayber'den çıkartmak isteyince Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in kendisine izin verdiğini söyleyip itiraz edince Hazreti Ömer ona Hazreti Peygamber'in şu sözüyle cevap vermiştir. Hayber'den çıkarıldığın zaman halin nasıl olur? Bunun üzerine İbni Ebu Hukayk bu Hazreti Peygamber'in bir şakasıydı dedi. Hazreti Ömer de yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı diyerek cevap verdi. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı olayları ve davranışları özenle takip edilir, en ince ayrıntısına kadar gözetilirdi. Hazreti Peygamber'in söylediği sözdeki hatasını düzelttiği yahut haber verdiği bir konuda tereddüte düştüğü yaşanmış bir şey değildir. Eğer böyle bir olay yaşanmış olsaydı mutlaka bize nakledilerek ulaşırdı. Nitekim Ensar hurma ağaçlarını aşıladığında Peygamber Efendimiz böyle yapmamalarını söylemiş, ağaçlardaki verim düşünce aşılama yapabileceklerini söylemesi bize ulaşan olaylardan biridir. Bu Peygamber Efendimizin kendisine ait bir görüştü. Ümmetine aktardığı dini bir haber değildi. Hazreti Peygamber'in ilahi vahiy ile ilişkili olmayan konulara dair başka görüşleri de olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir. Allah'a yemin olsun ki ben bir şey için yemin ettiğimde onun tersinin daha hayırlı ve iyi olduğunu fark edersem onu yapar yeminimi bozduğum için de kefaret öderim. Yine siz bana bir davanın hallolması için geldiniz, bense bir insanım. Umulur ki biriniz delilini diğerinden daha güzel anlatır. Ben de sizden dinlediğim gibi aranızda hüküm veririm. Kime kardeşinin hakkı olan bir şeyi verdiysem onu almasın çünkü o cehennemden bir parçadır. Kıyamet günü onu elinden bir ateş parçası olarak getirir. Ey Zübeyir, bahçeni su duvara ulaşıncaya kadar sula. Aynı şekilde bir kimsenin herhangi bir konuda gerçeğin dışında yalan söylediği öğrenildiğinde onun söylediklerine şüpheyle yaklaşır, verdiği haberlere güvenilmez ve sözünün insanlar üzerinde bir tesiri olmaz. Bu sebeple de muhaddisler ve diğer alimler gaflet ve kötü hafızasıyla bilinen güvenilir kimselerin dahi

naklettikleri hadisleri terk etmişlerdir. Muhakkak ki dünya işlerine dair konularda yalan söylemek masiyettir. Bu şekilde çokça yalan söylemekse ittifakla büyük günahlardan olup kişinin onurunu zedeleyen davranışlardandır. Peygamberlik makamı tüm bu davranışlardan münezzehtir. Böylesine kötü sayılan, sahibinin nur ve şerefine zarar verip onu rezil eden davranışlar, nübüvvet makamında bulunan bir kimseye yakışmaz. Ancak bu günahlar derecesinde olmayıp küçük günah gördüklerimiz de aynı hükümde midir? İşte bu noktada alimler arasında ihtilaf vardır. Doğru olan nübüvvet makamında bulunan kimsenin küçük ve büyük tüm günahları kasten ve hatayen işlemekten korunmuş olmasıdır. Çünkü peygamberliğin temeli vahyi tebliğ edip açıklayıp doğrulamaktır. Peygamberi Zişan Efendimizin günah işlediğini söylemek nübüvvet makamının temelinden sarsar. Vahiy hakkında şüpheye neden olup mucizeye ters düşer. Kesin surette şunu söyleyebiliriz ki, peygamberlerin ne kasten ne de yanılarak gerek peygamberlik öncesi, gerek peygamberlik sonrasında yalan söylemeleri caiz değildir. Tebliğ ile alakalı konular dışında, peygamberlerin yalan söyleyerek sözlerinde durmamalarının caiz olduğunu söyleyerek, müsamahakar davrananlarla biz aynı görüşte değiliz. Bu konuda fikir sahibi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Kureyş kabilesine mensup olan ve olmayan Arapların ve diğer milletlerin onun hayatı hakkında bilgi edinmelerine ve doğru söyleyip söylemediğini sorup araştırmalarına bakmak yeterlidir. Onu tanıyan peygamberlikten önce de sonra da hiç yalan söylemediğini, her zaman doğru sözlü olduğunu dile getirmişlerdir. Bu konuda bize gelen bilgiler onun her türlü günahtan uzak olduğunu göstermektedir. Bu söylediklerimizin doğruluğunu gösteren rivayetleri kitabımızın 1. bölümünün 2. kısmında zikretmiştik, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kitabından okumaya gayret ettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Kehf suresi 1. ayetten 53. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr

0: veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Saat 13.
2: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Sağlık kaynakları İsrail'in düzenlediği iki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, ölenler arasında kadınların da bulunduğunu belirtti. Cenazelerin Şifa Hastanesi ile Filistin Kızılayı tarafından işletilen Es-Saraya Sahra Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran kaynaklar, sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 kişinin, bir konut binasının bombalanması sonucu ise 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gazze kentindeki hastanelere kaldırılan yaralı sayısının 45'i aştığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2486 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.744'e, yaralı sayısının da 172.588'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel su mutfilosu konvoyunun Libya'nın batısındaki Zilten kenti yakınlarındaki bekleyişi sürüyor. Anadolu Ajansı muhabirinin konvoydaki aktivistlerden aldığı bilgiye göre, başkent Trablus'un 140 kilometre batısındaki Zliten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoyu durdurdu. Aktivistler güvenlik güçlerinin pasaport kontrolü işlemlerinin ardından konvoyun yoluna devam edeceği konusunda kendilerine açıklama yaptığını ve işlemlerin bir an önce tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı. Küresel su mutfilosu konvoy aktivistleri güvenlik güçlerinin beyanlarına rağmen konvoyun 4,5 saattir Zliten kenti yakınlarında beklediğini kaydetti. Öğle saatlerinde Trablus'tan yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor. Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev, toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak ifadesini kullandı. Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin son 5 günde 64 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda yakalanan 1021 zanlıdan 319'u tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu son 5 günde 64 ilde operasyonlar düzenlendi. Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 1021 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin 319'u tutuklandı, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların

0: yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin Beykoz ve Pendik'te bir ikamet ve bir aracı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 milyon 100 bin adet uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 78 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 5'i serbest bırakıldı. Yemen'in doğusundaki Hadramaut vilayetinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yemen hükümetine bağlı acil durum kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün akşam Hadramaut'in Abr bölgesindeki uluslararası karayolunda yolcu taşıyan bir otobüsün yük kamyonuyla çarpıştığı bildirildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından acil durum kuvvetlerine bağlı sağlık ekiplerinin Abr Hastanesi'nde yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı, daha sonra tüm yaralıların Hadramaut'taki Seyun Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada otobüs şoförünün yola çıkan develere çarpmamak için manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybettiği, bunun da kamyonla çarpışmaya yol açtığı ifade edildi. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Kızım söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hasan Pehlivan biraz durdu gibi nefesleniyor.
1: Benim bildiğim Hasan Pehlivan öyle bir saat güreşten sonra yorulmaz.
0: Hırslandı. İnsan hırslanınca nefeslenir ve yorulur. Hırs kuvveti keser. Kafayı da durdurur. Hırslanan bir pehlivan aklıyla güreşir.

0: bilmekten vazgeçer. Yanlış üzerine yanlış yapar.
1: Bunları ben de biliyorum. Şimdi sence Hasan Pehlivan bu güreşi verir mi?
0: Hayır. Onu söylemek istemedim. Hasan Pehlivan tecrübeli bir pehlivan. Şimdi toparlanır. Sonunda ne yapar? Yapar, yener Osman Pehlivan'ı.
1: Şimdi durum onun lehinde, öyle mi?
0: Öyle. Ama bu ne kadar sürer? Mesele orada.
1: Göreceğiz.
0: Evet, göreceğiz. En doğru söz bu.

0: Seyirciler ise iki pehlivanın bu şekilde hareketsiz durmalarından sıkılmaya başlamışlardı. Hiç kimse 1,5 saate yaklaşmakta olan güreşin sonunda pehlivanların ne halde olduklarını düşünmüyorlardı. Millete güreş lazımdı. Artık birisi yenmesi lazımdı.
1: Haydi pehlivanlar! Canlanın ya! Güreş istiyoruz, güreş!
2: Uykuya mı daldınız?
1: Haydi Hasan pehlivan! Kalk ayağa! Kalk ya! Şuna bir gün daha dostum pehlivan! Hadi be pehlivanlar!

0: Bu seslenmeler üzerine Vidinli yeniden harekete geçti. Ayağa kalkmaya karşı savaş verdi adeta ama yine de muvaffak olamadı. Üstelik Pamukçulu bir de sarma vurarak onu altında daha sağlam bir şekilde bağladı. Arkasından bir de yüklendiği gibi Hasan Pehlivan'ı olduğu gibi yaymaya muvaffak oldu. Pek güzel tahmin edileceği gibi ağırlığını da olduğu gibi kendisine verdi. Böylece Pamukçulu'nun durumu şimdi daha da iyileşmiş bulunuyordu. O zaman Hüseyin Ağa kararını verdi. Güreşi iyi bindirdi. Bu gidişle Hasan Pehlivan alamayacak güreşi. Sanırım Osman Pehlivan yenecek. Hasan Pehlivan'ı yenecek mi demek istiyorsun? İmkanı yok, yenemez. En aşağı berabere kalırlar. Hani yalan söyleyecek değilim ya. Ben Hasan Pehlivan'ın yenilmesini isterim. Ortaya çıktı, işleri karıştırdı. Senin de güreşmene engel oldu ya. Evet, haklısın ağa. Kısmetimize mani oldu. Onun için ben de Hasan Pehlivan'ın yenilmesini isterim. Ama Osman Pehlivan'ın bu işi başarabileceğine doğrusu hiç inanamıyorum. Yener, yener. Hasan Pehlivan çok yoruldu, baksana. İnşallah. Dediğin gibi olur. Demin kısmetime engel oldu dedin ama merak etme. Birkaç gün sonra yeni bir güreş tertip ederiz aranızda, tamam mı? O zaman sen kendisini yener rahatlarsın. Hasan Pehlivan'ı yenen bir pehlivanı yenmek daha da şereflidir. Haksız mıyım? Onu bir daha bulamam ki. Yorgunum diye yan çizer. Haklı da sayılır üstelik. Öyle dediği zaman. Daha sonra tutarsınız. Sonra da Kırkpınar geliyor zaten. Nasıl tutacağız ki? Eğer maksadın sadece para ise seni memnun ederim. Allah razı olsun. Hem seni hem de beni zarara soktu. Eğer Hasan Pehlivan o keçi inadıyla ortaya çıkmasaydı, ödülün iki katı kadar parsada toplardı. Bak, orası doğru. Buna bir şey diyemem. Her şey berbat etti. İnşallah yenilir de aklı başına gelir. İnşallah. Fakat her ikisinin de duası çıkmadı. Vidinli Hasan Pehlivan birden inanılmaz bir direnişle önce sarmadaki ayağını kurtardı, sonra da Osman Pehlivan'ın direnişine kulak filan asmadan birden ayağa kalkıverdi. Onun bu hamlesini gören taraftarları yine coştular.
1: Yaşa Hasan Pehlivan! Göster pehlivanlığını!
0: Haydi şimdi sıra sende. Aşk olsun Vidinli! Hakça konuşmak gerekecek olursa bu alkışlar haklı alkışlardı. Bunlar

0: Aslan pehlivanı bir kat daha coşturmuş olmalıydı ki o hızla birden çapraza girdi ve Osman pehlivanı alabildiğine sürmeye başladı. Şimdi herkes ayağa fırlamıştı. Her bakımdan mükemmel bir çaprazdı bu. Alkışlar daha da şiddetlenmişti.
1: Yaşa aslan! Yetiştir çangalı! Haydi aslan pehlivan! Hadi aslan pehlivan, hadi!
2: Hadi vidinli, hadi artık!

0: pamukçulu Osman pehlivan şaşırmıştı. Doğrusu bunu hiç de ummamıştı. Bir iki sefer çaprazdan sıyrılmak ve kurtulmak istedi. Ama her seferinde tam bir başarısızlığa uğradı. Kendisini bir türlü kurtaramadı. Güreş yerini boydan boya harmanladılar. Ve pamukçulu Osman birdenbire bir ağaca sırtını şiddetle vurduğunu hissetti. Halk kaçışmış ve iki pehlivan meydanın kenarındaki ağaçlardan birine şiddetle çarpmışlardı. Osman pehlivanın sırtı ağaca çarpınca ortada çapraz filan kalmadı. Tehlikeli durumdan kurtulmuş oldu. Ancak sırtı fena halde acımış bulunuyordu. Hasan pehlivanın ise oralı olduğu yoktu. Sonra birdenbire hasmının sersemlemiş olmasından faydalanarak aşırma boyunduruğunda vurdu. Bunu görenler de hükümlerini hemen verdiler. Pamukçulu Osman pehlivan güreşi kaybetmişti. Vidinli'nin taraftarları da daha da coşmuşlardı.
1: Yaşa Osman pehlivan! Yaşa Vidinli! Boğ iyice, boğ! Kes iflahını!
0: Bir bakıma bunu söylemeye hiç lüzum yoktu. Hasan pehlivan yapacağını biliyordu. Hüseyin ağa, yazık olsun. İdris pehlivan da onu tasdik etmekten geri kalmadı.
2: Evet, bitti bu iş.
0: Vidinli gösterdi gene ustalığını.
2: Pes etmekten başka çare yok. Osman pehlivan için.
0: Öyle öyle. Yoksa boğar kendisini Hasan pehlivan. Herkes de aynı inançtaydı. Pamukçulu için hakikaten pes etmekten başka hiçbir çare yok gibi görünüyordu. Ama böyle olmadı. Durum yeniden değişti. Son derece zor bir duruma düşmüş bulunan, üstelik canı da fena halde yanan Pamukçulu Osman pehlivan bir de boyunduruk yiyince bu sefer kendisi Hasan pehlivanın üzerine doğru hırsla yürüdü ve öbür taraftan da o da karşılıklı olarak aşırma boyunduruğu vurdu. Sonra bütün kuvvetiyle kendini savurdu. Bunu da bir dış tırmanla tamamlayınca Vidinli Hasan pehlivanı sırt üstü yere vuruverdi. Hasan pehlivan hala boyunduruğu boşaltmadığından pamukçulu o halde üzerine düşmüştü ki davul zurnalar hemen kesildi. Koca meydandan yaşa pamukçulu, yaşa Osman pehlivan, vallahi sırt üstü yendi, yaşarsan yaşa! Sesleri çınlamaya başlamıştı. Hasan pehlivan su götürmez bir şekilde yenilmiş olduğu halde yattığı yerde boyunduruğu hala sıkmakta devam ediyordu. O zaman birçok kimseler ortaya koştular. Aynı zamanda ortalığı...
1: Ne yapıyorsun Hasan pehlivan?
3: Boşalt boyunduruğu. Yenildin ya. Daha ne istiyorsun?
1: Boğmak mı istersin Osman pehlivanı?
0: Sesleri kapladı. 4-5 kişi zorla Hasan pehlivanın kolunu Osman pehlivanın boyunduruğundan ayırdılar. Onun bu davranışı son derece çirkindi. Ve güreşle olsun, pehlivanlıkla olsun en ufak bir ilgisi yoktu. Osman pehlivanın yüzü mosmor kesilmişti. Kurtulunca hemen bulunduğu yere çökerek şiddetli solumaya başladı. Durum olduğu gibi ortadaydı. Eğer yetişmeseler ve kendisini Vidinli'nin elinden zorla almasalar, belki de binlerce kişinin de boğulup gidecekti. Şimdi herkes Hasan pehlivanı kötüleyip duruyordu. Hasan pehlivan birkaç tokat ve tekme de yedi üstelik. Sonra da taraftarları imdadına yetişip onu alıp gittiler. Cazgır şimdi resmi sonucu ilan ediyordu.
4: Pamukçulu Osman pehlivan, Vidinli Hasan pehlivanı sırtını yere getirerek yenmiş, güreşlerde bitmiştir.

0: Hüseyin Ağa ile İdris Pehlivan hemen ortaya koşmuş, gelmiş bulunuyorlardı. Çiftlik sahibi birkaç kişinin yardımı ile ayağa kalkan pamukçuluya... Aferin Osman Pehlivan. Çok güzel yendin. Yalnız Hasan Pehlivan'ı değil, onun edepsizliğini de yendin. Nasılsın?
1: İyi değilim.
0: Seni edepsizce boğdu. Hasan Pehlivan böyledir işte. Ama cezasını buldu. Şimdi düzelirsin.
1: Ah, nefesimde bir şey yok. Yalnız belim çok ağrıyor. Ağacın kötü bir yerine çarptım anlaşılan.
0: O da geçer. Hamam hazır. Tellak da seni ovar güzelce.
1: Yürüyecek halde değilim.
0: O zaman Filibeli İdris Pehlivan üstünün başının yağlanıp kirleneceğini düşünmeden bir koluna girdi, öbür koluna da başka biri girdi ve Osman Pehlivan'ı bu şekilde çiftliğin hamamına götürdüler. Halk dağılmaya başlamıştı. İstisnasız olarak herkes de Hasan Pehlivan'ı bu davranışından dolayı ayıplamışlardı. Aynı zamanda da pamukçulu Osman Pehlivan yaptığı o harikulade son hamleden dolayı övüp duruyorlardı. Anlata anlata birbirlerine Osman Pehlivan'ın yiğitliğini bitiremiyorlardı. Pamukçulu Osman Pehlivan'ın nefesi çabuk açılmıştı ama beli fena halde ağrıyordu. Çarptığı yerde herhalde budak gibi bir yer olmalıydı ki hem derisini olduğu gibi yüzmüş hem de yumruk büyüklüğünde mosmor bir leke hasıl olmuştu. Pehlivana fena halde ıstırap veriyordu bu durum ve en kötüsü onu ayağa bile kaldıramıyordu. Hüseyin Ağa kendisine hemen bir oda açtırdı, yatağa yatırdı. Ertesi sabah da çiftliğe bir hekim getirdi.

Hekim pamukçuluğu güzelce muayene ettikten sonra şu sözleri söyledi. Pehlivanın beli fena halde incinmiş. 2 hafta kadar yatması gerekecek. Bir merhem vereceğim. Bu merhem hem ağrısını dindirecek hem de yarasını geçirecektir. Neyse gene de talihliymiş. Biraz daha şiddetli çarpsaymış, bel kemiği kırılacakmış. Osman pehlivan için bu büyük bir talihsizlikti. Fakat ne yapabilirdi ki? Olan olmuştu bir kere. Kırkpınar hayal olmuştu.

0: Hatta yalnız bu kadar da değil. Morali o derece bozulmuştu ki bir daha güreşmek şöyle dursun, ayağa bile kalkabileceğinden şüphe ediyordu. Ayrıca çiftlik sahibine bu şekilde zorla misafir olmak da hiç hoşuna gitmemişti. Hüseyin Ağa hekimi uğurladıktan sonra yeniden yanına geldi. Büyük geçmiş olsun Osman Pehlivan. Büyük bir tehlike atlatmışsın.
1: Daha atlatıp atlatmadığımız da belli değil ya.
0: Yok yok, atlatmışsın. Yalnız 2 hafta bu şekilde yatman şartmış. Kahya'yı da gönderdim. Kasabada ilacı yaptırarak gelecek.
1: Durup dururken size de büyük zahmete ve külfete soktum ha.
0: Ne demek canım? Bu ne biçim laf?
1: Sen beni bir arabaya yerleştirdin.

yetiştirerek köyüme gönderemez misin? Bu benim için çok kolay olur ama istediğin şeyi yapamam. Bunu benden isteme Osman. Neden? Hekim söyledi. Hiç kımıldamaman gerekiyormuş. Yoksa sakat kalabilir misin? Arabayla ağır ağır giderdik. Olmaz böyle şey. Buna razı olmam ben. Böyle şeyi benden isteme. Ama yeter. Size neden zahmet vereyim ki? Sana hizmet etmek benim için büyük bir zevktir o. Buraya nasıl sapasağlam gelmiş isen, seni buradan gene öyle sapasağlam göndermek bana düşen bir vazifedir. Bunu sonuna kadar da sürdüreceğim. Seni iyi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım pehlivan. Sizi neden rahatsız edeyim? Ne biçim laf o? Hiç merak etme. Evinde ne kadar rahat edeceksen, burada da o kadar rahat edersin. Burada çok daha çabuk iyileşirsin. Sonra bu halinle evine gidecek olursan herkes merak eder. Onları boş yere ne diye telaşa vereceksin? Niye üzeceksin oradaki insanları? Yazık değil mi onlara da? Ağanın söylediği bu söz çok doğruydu. Pamukçulu ister istemez Hüseyin Ağa'ya hak verdi. Bu halde evine gitti mi herkesi telaşa verecek, üzüntüye boğacaktı. Hüseyin Ağa tekrar sordu. O son hamleyi nasıl yaptın pehlivan? Bu halinle Hasan pehlivanı öyle nasıl kapıp sırt üstü yenebildin hala aklım almadı. Doğrusunu söylemem gerekecek olursa bunu ben kendim de anlayabilmiş değilim. Canım fena halde yanıyordu ama kuvvetim kesilmiş değildi. Bu haldeyken bana bir de boyunduruk vurunca Allah bana bu beklenmedik kuvveti vermiş olmalı.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler. Bakalım Pamukçulu Osman Pehlivan iyileşecek mi? Yeniden güreşecek mi? İdris Pehlivan'la yine karşılaşacak mı? Kırkpınar gerçekten hayal olacak mı? Hep birlikte bir sonraki programda bunlara şahit olacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara

0: kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
8: Yüzyılın alimleri.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Ey kainatı yaratan, yerlerin, göklerin, kürelerin, zerrelerin, insanların, cinlerin, hülasa bütün mahlukatın sahibi, yüceler yücesi, ulular ulusu Allah'ım. Varislerim bu zarfı açtıkları anda senin huzuru ilahinde olmuş olacağım. Uzun ömür verdin. En değerli dostlarını fakir için rehber eyledin. Dünyevi, uhrevi hiçbir şeyi esirgemedin. Bol bol ihsan eyledin. Buna rağmen gayrete gelip de layıkıyla kulluk edemedim. Koskoca ömür böylece gelip geçti. Hatalar, noksanlıklar birbirini takip etti. Gönlümün istediği gibi yeşeremedim. Yalnız senin yüceliğinle, rahmanlığınla, settarlığınla ve gaffarlığınla teselli buldum. Bu hakir, zayıf kulunun günahlarını, hatalarını bağışla. Çünkü o seni, Resul-i Edibini ve bütün seni sevenleri ve sevdiklerini

0: seni sevmiştir. Bu da yine senin sanınla, kereminle, inayetinle zuhur etmiştir. Gerek varislerime, gerek onu takip eden ve edecek olan zürriyetime de inayet eyle. Hepsine kavi iman ver. Atalete uğrayanlardan eyleme ki, bir taraftan kulluklarına devam ederken, diğer taraftan senin kullarına hizmet etsinler ve her an seni tevhid edenlerden olsunlar.
1: Musa Topbaş Hazretleri vefatından sonra açılmak üzere yakınlarına bu vasiyetnameyi bırakmıştı. Bir ömür yana yakıla aradığı o yüce dosta kavuşuncaya dek onun rızasına mazhar olacak nice güzelliklerle doldurmuştu 83 yıllık ömür defterini. Ancak yine de bunu yeterli görmemiş, bıraktığı vasiyetnamede layıkıyla kulluk edemediğini ifade etmişti. Ardındaki gözü yaşlı sevenleri ise "O ne güzel bir kuldu" diye tarif edeceklerdi kendisini.
2: Gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti, yoksa onun hakkında söyleyeceğimiz ilk cümle ve son cümle şudur: ne güzel kuldu. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide, maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla, hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu.
3: Musa Efendi gerçekten nurlu bir zattı ve kendisinden önceki üstazı Sami Efendi Hazretleri'nin izini harfiyen takip eden, adeta bastığı ayak izlerine basarak yürüyen bir zattı.
4: Bir müritliği var, bir de mürşitliği var. Yani müritliğinden önceki hayatında da daima istikamet ehli ve keşfi açık bir zattı.
5: Musa Efendi hayatını 3 kelimeyle özetleyebiliriz. Tamamıyla hizmet dolu bir hayat, tamamıyla sabır dolu bir hayat, tamamıyla sadakat dolu bir hayat.

0: İslami tedriyata emniyet veriliyor Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş yenilisi bunu idrak ediyor. Ve o hususlara çok dikkat ediyorlar. Mümin dame, ümit var hoca. Zaten biz ümidimiz büyük her hususta.
1: Musa Topbaş Hazretleri hayatın içinde bir mürşidi kamildi. El kârda, gönül yarda anlayışı içinde, ticarette ve alışverişin kendisini Allah'ın zikrinden alıkoymadığı gerçek erlerden biri olmayı başarmıştı. Hakka davet vazifesini herkese yar olup kimseye yük olmadan yürütmüş, alan değil sürekli veren mübarek bir el olmuştu. Musa Efendi öncelikle Cenab-ı Hakk'a samimi bir kul olmanın derdindeydi.

0: kendi şahsında örnek bir kulluk hayatı vardı. Farzlardan sonra en mühim ibadet müminlerin gönüllerini almaktır der, bunun için yetişebildiği her bir Müslümanın derdine derman olmaya çalışırdı.
1: Musa Efendi aslında kendisi tek başına bir vakıftı. Yani hani bir ismi yoktu belki yaptığı işlerin özel olarak isimlendirilmiş, şu isimde bir vakıf değil. Fakat hayatı bir vakıftı Musa Efendi'nin. O Allah'ın kendisine verdiği imkanları böyle çok güzel bir şekilde programlayan bir insan. Neler var mesela? Hem ferdi şeyler var bunların içinde, hem içtimai var, hem de uluslararası var. Dünyanın neresinde bir acı varsa Musa Efendi onu duyardı. Gerçekten. Onun yaşadığı zamanda işte Afganistan'da acı vardı. O acıyı duyup oraya katkısı olan insan. Bosna'da bir şey vardı. Nedir bu katkı? Yani işte evlatlarına gidin oraya yapabileceğiniz bir şey var mı diyen veya kendi imkanları içerisinde oraya ulaştırılabilecek bir yardım varsa o yardımı yapan insan. Orada bir insanın din öğrenmeye ihtiyacı varsa aman gidin orada bir hizmette bulunun diyen insan. Oraya bir kitap götürün, oraya bir hoca götürün şeklinde. Yani diğer Müslümanların muhakkak Musa Efendi gündemine koymuştu diğer Müslümanları. Yani İslam coğrafyası onun gündemindeydi hep. Dünyanın neresinde bir Müslümanın bir acısı, bir sevinci varsa onu paylaşmaya çalışan bir insan.
2: Kazandıkları Allah'ın nimetlerini ümmet-i Muhammed'le paylaşmaktan da manen büyük bir lezzet alıyorlar, zevk alıyorlar. Kendilerini tanıyanlar birkaç isimden duydum. Mehmet Erkal vardı, Profesör Mehmet Erkal hocamız. Rahmetli oldu. Allah ona da rahmet eylesin. Bir gün dedi ki arkadaşlar, ülkemizde dedi zekatı öğreten birkaç aileden bir tanesi bu ailedir dedi. Yani zekatı, infakı, sadakayı dedi. Biz Türkiye toplumu olarak bu nevi ailelerden gördük dedi. Vermek kolay değil derdi. Allah bu aileye çok versin diye de dua ederdi hoca. Dolayısıyla hiçbir zaman çalıştırdıkları insanları mağdur etmemişler. Hep teşekkür ve dua almışlar. Etraflarından dua almışlar. Cenab-ı Hak da onlar Allah'ın kullarını gözettiği için olacak ki Yüce Rabbimiz helalinden bol bol rızık vermiş kendilerine. Ve bu rızkı da Ümmet-i Muhammed'le her seviyede paylaşmaya çalışmışlar. Ve hakikaten ticari hayatlarda son derece tertipli, düzenli, faizden uzak, bu tür kredilere hiç bulaşmamışlar. Allah kendilerine ne kadar imkan verirse o kadar iş yaparak büyümüşler ve nesilleri de bu titizlikle götürmeye gayret ediyor.
0: Muhterem Musa Efendi, Osmanlı Cihan Devleti'nin son dönemlerine rastlayan 1917 senesinde Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Muhterem pederleri, Nakşibendi büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesi olan Ahmet Kutsi Efendi'nin torunu Ahmet Hamdi Topbaş Efendi'dir. Doğduğunda memleket savaş yıllarını yaşamaktadır. Aile, asırlık ikametgahı olan Kadınhanı'ndan İstanbul'a göç etme kararı almıştır. Musa Efendi henüz 6 aylık bir bebekken doğduğu yıl hicret gerçekleşir. Başlangıçta İstanbul'un Laleli bölgesine yerleşirler. İkametgah olarak bu bölgenin tercih edilmesinde iş yerine yakın olması etkili olmuştur. Ahmet Hamdi Efendi o günlerde Eminönü Sultan Hamam mevkiinde manifaturacılık yapmaktadır.
2: Ve İstanbul o dönemde tabii çok da böyle bu kadar kalabalık bir şehir değil. Yine ticaret merkezi belki ama ticaret çoğu zaman gayrimüslimlerin elinde. Böyle Müslüman zenginler parmakla sayılacak kadar azdı. Hatta 3 kişiyi sayıyorlardı. O diğerlerini bilemiyorum. Bir tanesi bu Topbaş ailesi. Onlar gelince sol İstanbul'un işte Eminönü semtinde bir iş yeri açıyorlar.

0: Çok geçmeden asil, şahsiyetli bir aile reisi olan Ahmet Hamdi Bey'de büyük bir tedirginlik başlar. Zira yerleşilen muhitte ailenin terbiyesine halel getirebilecek bazı yerlerin varlığını hissetmiştir. Neslin korunması bakımından muhitin ehemmiyetini çok iyi bilen firasetli baba, yeni bir kararla aileyi Erenköy'e taşır.
1: Erenköy o zaman son derece uzak bir semt aslında. Bahçeli evler var. Osmanlı bakiyesi diyebileceğimiz daha çok alimlerin ve idarecilerin, amirlerin oturduğu müstesna bir semtmiş Erenköy. Erenköy'de bir böyle bir bahçeli bir yer alıyorlar ve Erenköy'e yerleşiyorlar. Babasının kaygısı burada gerçekten önemli bir kaygı. Çünkü insanın yetişmesinde çevre son derece önemli. Bu bakımdan babasının firasetini, basiretini bu hadisede de görmüş oluyoruz. Ve çocukluğu Erenköy'de geçiyor Musa Efendi'nin. Çocukluğunun Erenköy'ünü anlattığı bir yazısı vardır. Çok güzel bir yazıdır. 60 yıllık edep farkı diye anlatır. Der ki o dönemin insanlarındaki nezaketler, nezahet, birbirlerine karşı saygılı ifadeler, o temizlik hassasiyeti, o birbirlerine yardımlaşma adına o koşuşturmaları hala gözümün önündedir der. Ve bugün bakıyorum da der, nice okumuş, belki üniversite bitirmiş insanlar da göremiyorsunuz. O günün nezaketini, nezahetini ve edebini, güzelliğini diye dert yanardı. Ve Erenköy'de Musa Efendi işte babası işe gidiyor. Kendisi orada bir ilkokula yazılıyor çocukluğu. Erenköy'de bir ilkokulda geçiyor. O dönemde diyor hocalar bize Allah sevgisi ya da Allah'a iman değil tam tersine adeta dinsizlik telkin ediyorlardı der.
2: Bizim çocukluğumuzda yasaktı. Kur'an-ı Kerim'e okumak yasak. Cami yapmak yasak. Bir hayır iş yapmak yasak. Yani iş bu hale gelmişti.
1: Ve ilkokulu bitirdikten sonra düşünün, babası Ahmet Hamdi Efendi ehveni şerdir diye, yani daha az bozulur bizim yavrular diye bir Fransız mektebine, o zaman ortaokula yazdırıyorlar Musa Efendi'yi. Ve Fransızcası çok iyiydi kendisinin. Ve ortaokulu bitirdikten sonra bir liseye kaydediliyor. Lisede ise yine o dönem Osmanlı'yı kötülemek, dini değerlere efendim hakaret etmek bir moda. Ve bu anlamda yeni bir devleti tutturabilme adına eskiyi kötülemek adeta bir meziyet olmuş. Bu da bir politika haline gelmiş. Babam diyor baktı olmayacak, bizi diyor okuldan aldı. Halbuki başarılı bir talebeymiş. Yani dolayısıyla liseyi bitiremeden okuldan uzaklaşmış oluyor.
3: Allah rahmet eylesin, dedem tabi sahip çıkmış. Yani o her şeyin tarumar olduğu dönemde dedem sıkı tutmuş. Hatta Kur'an-ı Kerim okumanın yasak olduğu devirde evinin bahçesine bahçıvan kılığında hoca efendi getirmiş. Hoca efendi bahçeyi belliyor, çiçek dikiyor, serzevat dikiyor gibi çalışırken bir yandan da çocuklarını ve yeğenlerini okutmuş. Dedem Allah rahmet eylesin onun gayreti ile aile bugünkü durumda kalabilmiş.
0: İlimle meşgul olmayı çok arzulayan Musa Efendi, o zorlu yıllarda maddi ve manevi tahsilini devrin önde gelen alimlerinden hususi dersler alarak ikmal eder. Son dönemin büyük müfessiri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, yine zamanın meşhur muhaddislerinden Babanzade Ahmet Naim Efendi, edebiyatçı ve mesnevihan Tahirül Mevlevi gibi pek çok muhterem zatın rahle-i tedrisinde bulunur.

0: Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Efendi, Mustafa Asım Yörük ve Hacı Cemal Öğüt gibi kıymetli alimlerin ilim meclislerine devam eder. Tasavvufa ilgi duymaya başladıktan sonra Sarıyerli Nuri Efendi, Abdülhay Efendi, Seyyid Şefik Arvasi ve Said Nursi gibi dönemin önde gelen maneviyat büyüklerine sık sık ziyaretlerde bulunur, bir kısmının da hizmetlerini görüp dualarını alır.
1: Elmalı Muhammed Hamdi Yazır gibi dönemin son derece yetkin alimlerinden ders alıyor. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Cumhuriyet döneminde mesela bir tefsir yazdırılıyor kendisine. Tefsir hocalarımızın ifadesiyle Allahu Alem Arapçaya çevrilse en önde gelen tefsirlerden birisi olurdu dedikleri bir zat. Bu zattan Musa Efendi Arapçanın emsile bina maksudunu okumuş. İşte efendim yine Kur'an-ı Kerim okumuş ve tahsili bitmemiş, devam etmiş. Tahirül Mevlevi var. Mevlana'nın Mesnevisi'nin şarihlerinden, şerh eden zatlarından 14 yıl kadar bir Mesnevi şerhi var bu zatın. Edebiyatçı bir zat. Tahirül Mevlevi'yi çok severdi mesela. Derdi ki çok edepli ve nezaketli bir insandı, kibar bir insandı, bilgili bir insandı derdi. Onun derslerine devam etmiş. Muhammed Hamidullah son dönemin İslam araştırmacılarının hemen hemen hepsinin tanıdığı, iyi yetişmiş bir insan. Muhammed Hamidullah'ın bir yıl kadar İslam Üniversitesi'ndeki derslerine devam etmişler. İşte Bekir Haki Efendi büyük muhaddis, onlarla buluşmuşlar. Zaten aile, alimlerin zaman zaman oturup kalktığı, ilmi mübahaseler, ilmi meseleler görüştüğü bir ilim muhiti olmuş. O ilim muhitinde Musa Efendi kendisi bizzat bulunurmuş. Hatta kendi ifadesiyle fakir de diyor çok severdim bu tür meclisleri. Bana da müsamaha gösterirlerdi, aralarını alırlardı. Çok istifade ettik o büyüklerden diye bahsederdi. Yani bu zatlar belki zahiren efendim herhangi bir medresede ya da bir fakültede fakülte mezunu olarak diploma almamışlar belki. Ama hakikaten o dönemin en seçkin alim ve arifleriyle beraber olmuşlar. Altyapıları, dini altyapıları böyle oluşmuş. Musa Efendi'nin çocukluğu ve gençliğinde böyle bir ilmi merakı, ilmi bir yetişme süreci de olmuş.
2: Babaları Topbaş Ahmet Efendi, o dönemde ihmal edilen, işsiz kalan, hali hatırı sorulmayan pek çok alim ve salih insanı maaş bağlayarak himaye ettiğini yine Topbaş Musa Efendi'den duymuştum. Bu o günün şartlarında düşünüldüğü zaman yani İslam'a yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri olmak gerekir. Mesela kütüphanelerimiz kitapla dolu. Onları da zayi etmeyelim, himaye edelim, koruyalım ama insana insanla ulaşılıyor. Eğer insana dini öğreten bir hoca yaşamıyorsa pek çok kitabın olması bir anlam ifade etmeyeceğinden dolayı bu güzel insanlar insan yetiştiren insanlara, ilim sahiplerine önem vermişler ve onları ellerinden geldiği kadar himaye etmişler.
1: O dönemde tabii medreseler kapatılmış, tekkeler kapatılmış. O nitelikli yetişkin insanlar hepsi vasıfsız işçi konumuna düşmüş adeta. Herhangi bir yerde o yaştan sonra gidip çalışacak halleri yok. Fakat bunlar, bu aile Allah'ın kendilerine ikram ettiği kadar gidip bu alimlere, efendim ümmetin size çok borcu var. Sizin bizim üzerimize çok hakkınız var. Lütfen şu emaneti kabul buyurun diyerek yardımlar yaptığını duyuyoruz, okuyoruz. Ve elbette o alim insanlar, o arif insanlar da nimete teşekkür etmek isteyen insanlardır. Bu itibarla bu aileye karşı da onlar cömertçe ilimlerini, irfanlarını açmışlar. O meclislerde kim bilir ne güzel, ne derin meseleler konuşulmuştur. Ve bu da o ailenin kendi içinde bir mektep olmasına da vesile olmuştur diyebiliriz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Reklamlar.
5: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
6: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Musa Topbaş Hazretleri Sultan Hamam'da babası Ahmet Hamdi Efendi ile başladığı ticaret hayatını kardeşleriyle sürdürdü. Daha sonra kardeşleriyle tekstil sanayine yöneldi. 1970 yılına kadar fiilen çalışma hayatının içinde bulundu. Halvet Der Encümen temel esası çerçevesinde iş hayatıyla manevi hizmetleri birlikte yürüterek el kârda, gönül yârda ilkesini kendi hayatında fiilen gerçekleştirdi. 1970 yılından sonra sanayi ve ticaret işlerini oğullarına devrederek kendisini tamamıyla hizmete verdi. Yine de ticari hayattan bütünüyle kopmadı. Kardeşi ve oğullarının yönettiği fabrikasının üretimi ve ticari işleriyle yakından ilgilendi. Musa Efendi, ticaretin insanın manevi gelişimine engel olmadığını, hatta gerekli olduğunu şu sohbetleriyle ifade etmişlerdi.
7: Tabii şimdi bir lokma bir hırka devri geçti. İnsan kendi nefsinde yaşasa bile aile hayatı var, cemiyet hayatı var. Bunu tatbik edemez. Herkes çalışacak. Dünyaya çalışmak, zahiren dünya gibi olsa da maneviyata mani değildir. Yani para kasada olursa mani değil, gönle girerse o zaman mani olmuş oluyor. Mutlak surette hizmet etmek ve faydalı olabilmek kaydıyla hem dünyaya çalışacağız hem de manevi dersimizi inkişaf ettireceğiz. Onunla onun hiçbir tenakuzu yok. Bazı insan ne onu yapabilir ne de onu. Muhakkak iş yapmak zarureti var.
8: Benim amcamdı. Hemen hemen 50 sene civarında beraber olduk. Çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük. Onun yanında büyüdük diyebilirim. Evlerimiz yakındı. Erenköy'de yakında oturuyorduk birbirimize. Kendisinden çok istifade ettik. Allah ondan razı olsun. Kendisinden çok istifade ettik. Babamın ortağıydı. Evvela tüccardı, sonra sanayiciydi. Tüccarlık ve sanayicilik yaptı. Disiplinli bir iş ahlakı vardı. Evvela ortaklığımız oldu, patronumuz oldu, ustamız oldu.

0: Tabiri caizse ortaklığa çok dikkat ederdi, kul hakkına dikkat ederdi, işçi hakkına dikkat ederdi. Fabrikada işçinin yediği yemekten yerdi, bizi de o yemeklerden yemeyi tavsiye ederdi. İşçinin hakkına riayet etmeyi ondan öğrendik. Sonra ortaklığın mühim bir şey olduğunu, ortaklıkta dikkat edilmezse kul hakkına girilebileceğini ondan öğrendik. Ticarette bizim kavrayamadığımız meseleleri o kavrardı, bize yol gösterirdi. Fazla borçlanmaktan bizleri men ederdi. Bize hep kul hakkının üzerinde çok dururdu.
1: Bu sülale hakikaten Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği nimeti mutlaka helalinden kazanmaya ve mutlaka doğru yere harcamaya özen göstermişlerdir. Ve dünya nimetine sahip olma veya emanetçi olmanın onlara bulaştırdığı en küçük bir kibir, gurur üzerlerinde görülmemiştir. Cenab-ı Hak bundan sonra da öyle etsin. Bu çok önemli. Hakikaten ufak bir dünyalığa, ufak bir makama sahip olan insanlardan pek çoğuna baktığımız zaman gururdan, kibirden yanlarına varılmıyor. Ancak bu insanlar mesela bir hayırlarının, bir hayratlarının, mesela farz edelim Samsun'da bir cami yapıyor. Mutlaka bir katkıları vardır. Ancak o dönemde bunun telaffuz edilmesinden fevkalade rahatsız olurlar. Yaptıkları hayrı sadece Allah'ın bilmesine özen gösterirlerdi. Ticaretle meşgul olmuşlar, olmaya devam ediyorlar ama işleri ne kadar yoğun ve meşguliyetleri ne kadar çok olursa olsun, birinci vazife Allah'ı unutmamak, ibadetlerini ihmal etmemek ve her halükarda Hakk'a hizmete devam etmek.
2: Musa Efendi'nin Beytullah'a ve içinde fahri alemi barındıran Medine-i Münevvere'ye de sonsuz bir sevgisi ve tazimi vardı. Türkiye'den 3-5 kişiden fazla kimsenin gidemediği 1944 yılında İtalya üzerinden vize almak suretiyle 27 yaşlarında hac ibadetini ifa etmişlerdi. Ondan sonraki yıllarda hac ziyaretinin serbest olmasıyla her fırsatta hacca gitmeye çalışırlardı. Musa Efendi hacda büyük sırların olduğunu ifade ederler ve İmam-ı Azam Efendimiz'i de örnek göstererek imkanı olanların tekrar tekrar gitmelerinin faziletine işaret ederlerdi. Hacla ilgili şöyle buyururlardı.
3: Cenab-ı Hak hac ibadetini yerine getirenlerin kalplerini açar, gönüllerine zenginlik verir. Dikkat edersek bugün memleketimizde hayır işlerini yürütenler, mükerreren hacca gidenlerdir. Allah dostları fırsat düştükçe hacca gitmeyi büyük ganimet bilmişlerdir. Sonra huşu ve tevazu üzere hac ibadetini ifa edenler, kendilerini Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bilip, edeplerini muhafaza ettikleri kadar tefekkür kabiliyetleri artar.
1: Kalbi ibadete, Kabe'ye ve Ravza'ya bağlı bir delikanlı ve genç olarak gençliğini yaşıyor. İlk haccını bir defasında anlatmıştı. İtalya üzerinden gitmeye mecbur kalıyor. Türkiye'de hac yasaklanıyor. Ezanın da yasaklandığı dönemler. Çok meşakkatli bir yolculuk ve meşakkatli bir hayat. Ama zaman zaman söylerlerdi. O kadar meşakkatli olmasına rağmen o günlerin zevki hala hatırımızda ve tekrar olsa tekrar yaşarız derlerdi.
0: Medine-i Münevvere'de Ramazan'ı ihya etmeye çalıştı. Medine'de Ramazan sofraları kurdurttururdu bize. İftar sofraları Harem-i Şerif'in içinde. Çok nizamlı, intizamlı, tertipli bir insandı. O

0: Harem-i Şerif'te kurduğumuz sofraları ip çekilmiş gibi kurmamızı isterdi. Hatta bu Musa Efendi'nin kurdurduğu sofralar Araplara da numune olmuştur.
1: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlü

Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
0: Şeksiz, şüphesiz iman etmek.

İnsanlar kendi inandıkları gerçeğe başkalarının neden ve nasıl inanmadıklarını, niye yanlışta ısrar ettiğini bir türlü anlayamaz. Halbuki gerçek o kadar aşikardır ki nasıl görünmeyebilir? Bazen de başkalarının da bizim gördüklerimizi görebilmeleri için onlara yumuşak davranıp inandığımız şeyleri yumuşatarak söylemeye çalışırız. Halbuki hakikat kendisine iman edecek olan kişiye sadece kendini mevcut haliyle sunmalıdır ki ona o haliyle iman edenin imanına iman edilebilsin. Bazıları da vardır ki hakka hakikate inanmışların bu samimi gayretini anlamayarak suistimal etmeye, sanki onlardan alacaklıymış gibi hareket etmeye, hakikati değil, hakikatten kendi muradını almaya çalışır. Onların imanı kendi arzularına verdikleri bir sözdür. Asla hakka yükselen bir biat değil. Elbette ki Efendimiz zamanında da böyle hadiseler vuku bulmuştu. Mekkeli zengin müşrikler Peygamber Efendimiz'e haber gönderip, "Sana iman eden ve etrafında bulunan kimseler bizim köle ve cariyelerimizdir. Bazıları ise Mekke'nin en fakir insanlarıdır. Biz onlarla aynı odada oturmaktan sıkılır, onların üst başlarının kokusundan rahatsız oluruz. Eğer sen bir sedire oturur bizi de yanına alırsan ve böylelikle onlardan ayrılırsak İslamiyet'i kabul ederiz. Onların bize uzak oturmaları lazım," dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben müminleri yanımdan uzaklaştıramam," diye cevap verip bu şartı kabul etmedi. Bu sefer zengin müşrikler Müslüman olmak için şu teklifi ileri sürdüler: "Halk bizi bu fakirlerle görürse ne der? Eğer bizim de Müslüman olmamızı istiyorsanız fakirler ve zenginler için ayrı ayrı toplantı yap. Biz geldiğimiz zaman onlar çıksınlar. Onlar geldiği zaman da biz çıkıp gidelim. Böylece fakir ve zenginler ayrılmış olur. Hiç de bir zararı olmaz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bu şekilde olur," buyurarak onların tekliflerini kabul etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh da, "Ya Resulullah, onların bu şartını kabul buyurun. Bakalım sözlerinde durup Müslüman olacaklar mı?" diyerek o da bu durumu kabul etmiş oldu. Kureyşli zenginler bu anlaşmayı mukavele şeklinde bir kağıda yazmak istediler. Resul-i Ekrem bir kağıt istedi ve anlaşmayı yazmak için de Hazreti Ali'ye emir verdi. O esnada anlaşma yazılmadan evvel şu ayeti kerime nazil oldu: "Sabah akşam Rablerine sırf onun cemalini dileyerek dua edenleri huzurundan kovma. Onların kâfirlerin hesabını

0: hesabından hiçbir şey sana, senin hesabından hiçbir şey de onlara ait değildir. Onları, fakirleri kovarsın ama zalimlerden olursun. En'am suresi ayet 52. Bu ayeti kerime nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kağıdı yazmadı. Hazreti Ömer de bu ayeti kerime nazil olunca çok korktu ve söylediği sözden çok pişman oldu. Fakat ondan sonra nazil olan 54. ayeti celile Hazreti Ömer'in affolunduğunu ve Allah yanında büyük kıymeti olduğunu beyan ediyordu. Hak Teala Cebrail vasıtasıyla "Benden Ömer'e selam söyle. Onun bizim yanımızda çok kıymeti vardır. Öyle küçük şeylerle biz onun bağını kesmeyiz." buyurarak Hazreti Ömer'in kemal derecesini bir kere daha açıkladı. İmanı hiçbir beklenti üzerine olmayanlara, imanını hiçbir şarta bağlamayanlara aşk olsun. İhlasın büyüttüğü kimselerin her yaptığı aşk ile aşktandır.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Duaları işiten sultanların yere düşmeyen aminlerine itimat ederlerdi. Ahde vefa, gönülden gönüle bağlanmak demekti. Bundan 700 küsur yıl önceydi. O ise sultan mahfilinde derdine derman ümidindeydi. Ne zaman gönlü dara düşse, derdi verenin evine gider, derman dilerdi. Duymuştu ki babası Bizans tekfurunun davet ettiği düğünde gizlice zehirlenecekti. Bu nedenle babasının düğüne gitmesini istemiyordu. Hayır umuyorum deyip ellerini yüzüne sürdü. Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz? Onun babası Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'dir. O ise Orhan Gazi'dir. Otağına doğru giderken içindeki endişenin yerini huzur almıştı. Derdini derman verecek olana anlatmıştı. Bizans tekfurunun düğününe giden yol görünmüştü. Orhan Gazi, gitme demek için babasına koştu. Aldığı cevap kısa ve anlamlı olmuştu. Bilmediğin şeyler var Orhan. Bir baş bu kadar mı güzel itaati anlatır? Görüyor musunuz işte, Osman Gazi'nin yetiştirdiği evlat böyledir. Şimdi hüzün olsa da her yanda, sizce Orhan Gazi kaçar mı ecel olsa payında? Bizans tekfuru dört gözle gelecek misafirlerini bekliyordu. Aklı kaç karış havada hayaller kuruyordu. Bir yandan da zehri hazırlayan adamlarını seyredip güya Osman Gazi'nin sonunu hazırlıyordu. Osman Gazi 40 at dolusu hediye ile geliyordu. Düğün hediyeleri Bizans tekfurunun yüzünü güldürdü. Saray kapıları Osman Gazi'ye bu kapıdan girme diyordu. Osman Gazi saraya teşrif ediyordu. Bizans tekfuru şaşırdı. Bu kadar tedbirsiz, bu kadar hatalı olunur muydu? Gözü dönen tekfur, yemeye gerek kalmadı deyip kılıcına davrandı. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah Azze ve Celle. Meğer 40 civan mert yiğit cariye görünümündeymiş. Atların sandıkları ise yiğitlerle doluymuş. Peki tekfur, söyle bakalım, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? İstişare heyetinin sözcüsü seslendi. Artık gitme var.

Vakti geldi. Osman Gazi, "Daha düğün bitmedi," dedi. O gün orada Orhan Gazi Nilüfer Hatun'la evlendirildi. Hatırlayın, "Hayır umuyorum," diyerek edilen duaya "Amin" denildi. Koca Tekfur Osmanlı'nın esiri olur muydu? Tek dursaydın bütün bunlar başına gelir miydi? Zaman bütün sırları gönlüne alıp sırlarken Orhan Gazi'ye babasının her hali devleti, yönetimi öğretiyordu. Artık devlet-i âli Orhan Gazi'yi ağırlamaya hazırlanıyordu. Sultanoğlu sultanlığa açılan kapının önünde duruyordu. Bu sözler bize her güzel şeyin bir sonu olduğunu hatırlatıyor. Osman Gazi yerine öyle bir sultan bıraktı ki, vefatıyla rahatlayacağını zanneden Bizans kahroldu. Çünkü ecdat yerine adam yetiştirmeden göçmeyi adamlıktan saymıyordu. Orhan Gazi hayatını devleti ve milleti için feda etti. Hükümdarlığı süresince topraklarını 6 kat genişletti. Tebaasına nazik, hürmetkar ve cömertti.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
5: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minel muslimîn. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minet tevvâbîn ve minel mütetahhirîn. Ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina ve seyyidil mursalîn. Eşrefi halkil âlemîn Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ilâ yevmiddîn. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerinden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun yıldızlar gibi ashabına ve kıyamete kadar gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edecek ve rıza ilahi kazanacak ehli iman üzerine salat ve selam olsun. Rabbul Alemin uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak etmiş siz kardeşlerimden razı olsun. Gönüllerinizi nuru ile doldursun. İşlerinizi asan eylesin. Evlerinize bereket ihsan eylesin. Bu sohbet meclisinden müstefid olmayı, istifade edebilmeyi hem anlatana hem dinleyenlere nasip eylesin. Rabbul Alemin bu sohbet meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Hem bizlerin hem de kıyamete kadar gelecek neslimizin bu sohbet meclislerine müdavim olanlarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbul Alemin ayeti kerimede buyurmuştur ki Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Mealen Allah'ın Resulünde, Resulullah Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Resulullah Aleyhisselam bizim için üsve-i hasenedir. Güzel örnektir. Nerede güzel örnektir? İbadetlerinde güzel örnektir. Liderliğinde örnektir. Devlet başkanlığında örnektir. Alışveriş ticaretinde örnektir. Muamelatta örnektir. Aile hayatında örnektir. Komşularıyla geçinmesinde örnektir. Efendimiz Aleyhisselam bizlere sadece camilerde, mescitlerde yaşanacak bir din getirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği bu din mescidi de kapsar, dergahı da kapsar, çarşı pazarı da kapsar, yatak odasını da kapsar, meclisi de kapsar, her yeri kapsar. Böyle geniş bir din bize getirmiştir. Ne mutlu ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği emirlere ittiba edenlere ve ne yazıktır ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği bu güzide dinin gereksinimlerinden yüz çevirenlere. Allah-u Teala bizleri Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbul Alemin bizleri Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Tabi kardeşlerim, onun ahlakıyla ahlaklanmak için onun yolundan gitmek gerekir. Sadece kuru bir niyet

kuru bir temenni bize bunu getirmez. Nasıl ki biz desek ki ben bu yaz sıla-i rahim için Türkiye'ye gideceğim desek ama bilet almazsak yahut arabayla gideceksek araba almazsak biz bu ziyareti gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremeyiz. Sadece temennide kalır bu. Bir insan amel etmezse, ihlası elde etmezse o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanması da sadece sözde kalır. Eski zamanda biliyorsunuz bu sabunlar daha yokken kil ile, böyle bir toprak cinsidir kil, kil ile banyo yapılırmış, yıkanılırmış. Dervişin biri de o toprağı alıyor, hamama gidiyor, hamamda yıkanacak o torbayı açıyor, kil güzel bir şekilde kokuyor. Toprağa hitaben diyor ki hal lisanıyla derviş, hal lisanıyla ona diyor ki ey toprak diyor, senin özün toprak, senin özünde bir koku yoktur. Senin özünde bir koku yoktur, sen topraksın. Ama sen güzel kokuyorsun, nedir bunun hikmeti? Toprak da kil de hal lisanıyla dervişe diyor ki ey derviş, ben de biliyorum benim özümde koku yoktur. Toprakta koku olmaz. Ama ben toprakken üzerimden dervişin biri geçti ve bir gül bıraktı. O gülün kokusu bana sindi. Ondan dolayı ben güzel kokuyorum. Yoksa benim özümde güzel koku yoktur. İşte kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklanmak için birinin bizim üzerimize bir gül bırakması lazım. Gül kokanlarla birlikte olmamız lazım. Salih insanlarla birlikte olmamız lazım. Sadat-ı Kiram'ın peşinden gitmemiz lazım. Rabbul Alemin ayeti kerimede buyuruyor Es'adübillah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun. Müttakilerle birlikte olun. Şu halde Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en kestirme yolu müttakilerle birlikte olmaktır. Dervişlerle birlikte olmaktır. Sofilerle birlikte olmaktır. Allah Teala bizleri dervişlerden ayırmasın. Sofilerden ayırmasın. Sadat-ı Kiram'dan ayırmasın. Ancak kardeşlerim, nasıl demin dediğimizde sadece sözle ben Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorum desek, gereğini yerine getirmezsek nasıl ki o ahlak bizde oluşmaz? Aynı bunun gibi sofilerden ayrılmamak, dergâhtan ayrılmamak, müttaki insanlardan ayrılmamak niyeti tek başına yeterli değildir. İnsanın fıtratı gereği insan kötüye çabuk alışır ama iyiye çabuk alışamaz. Bünye öyledir. Vücut ibadete zor alışır, bastıra bastıra zorla alışır, isyana bir günde alışır. Onun için kardeşlerim bu bir süreçtir, bu bir istikamettir. Günümüzde meşhurdur dünyada aç olanlar, estağfurullah kilosu fazla olanlar aç olanları geçmiştir artık bugünümüzde değil mi? Bir kilo sorunu var. Bunun muhabbeti yapılır dervişler arasında da her yerde muhabbeti yapılır. İşte kilo vermeye uğraşıyor insanlar. İlaçlar kullanıyorlar, bitkisel ilaçlar kullanıyorlar, doktora gidiyorlar, ameliyat oluyorlar falan. Bunun bir formülü var. Nedir o? Boğaza dikkat etmek. Boğaza dikkat ettiğin zaman kilo almazsın. Eğer rejim yapsan desen ki, ya ben bundan sonra tatlı yemeyeceğim, baklava yemeyeceğim desen, bir sene yemezsin, bir sene sonra onu da kaza edersin yemediklerini. Ben bundan sonra ekmeği hayatımdan çıkarıyorum dersen, bir sene yemezsin, ondan sonra onu kaza edersin. Hepsini yersin. Ne yapmak lazım? Yeme alışkanlığını düzeltmek lazım. İşte ahlak da böyle edinilir. İnsan manevi yüklerden, fazlalıklardan, Kur'an-ı Kerim'de günahlar bir ifadeyle de yük diye ifade edilir. Yüklerden istikamet ile kurtulur. Yani bir defada ben bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım deyip 3 gün ibadete gömülüp ondan sonra terk edince bir insan ahlak-ı hamide elde edemez. Demek ki istikamet önemlidir. Sofinin birisi geliyor, Gavsumuzdan dua istiyor, şehit olmak için dua istiyor. Gavsumuz da ona buyuruyor ki, sen şehit olmayı isteme, istikamet sahibi olmayı iste. O daha büyük bir makamdır ve zordur. Allah-u Teala bizleri istikamet sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Bunun bir yolu da kardeşlerim, dervişlerden ayrılmamak, bir yolu da yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Haram yeme.

Çocuklarımıza haram yedirmemek, bunlar da çok önemlidir. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Ebu Derda radıyallahu anh bir ara sabah namazından sonra Efendimiz aleyhisselamın mescidinden hızla çıkar olmuş. Efendimiz aleyhisselam kendisine soruyor: "Ey Ebu Derda, sen önceden mescide erken gelirdin ve çok geç çıkardın. Neden böyle şimdi hızlı çıkar oldun?" Ebu Derda radıyallahu anh cevap veriyor: "Ya Resulallah, komşumun hurma ağacının dalları benim bahçeme uzanmış durumda ve yaz mevsimidir. Hurmalar olgunlaşıp düşüyor, bahçeme düşüyor. Olur ki benim aile efradımdan biri o hurmalardan yer. Buna engel olmak için sabah namazının akabinde hemen gidiyorum, var olan hurma varsa onları toplayıp komşuma veriyorum. Evladımın, ailemin boğazından haram lokma geçmesin diye onun için sabah namazından sonra hemen çıkıyorum." buyurmuştur. Helal yemek çok önemlidir kardeşlerim. Akaid kitaplarında geçer, insanın duasının kabul şartlarındandır. Birinci şartıdır helal yemek. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Hele Avrupa'da, Avrupa gibi bir yerde çok dikkat edeceğiz. Yani üzerinde her helal yazan helal değildir. Helal olmayan bir şey de yersek, bu bizim ibadet hayatımıza, aile hayatımıza yansır. Onun için kardeşlerim, hem kendimiz hem de ailemize helal yeme ve yedirme konusunda hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bir ayet-i kerimede Rabbul Alemin Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ buyuruyor. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Mübin'de övüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şu halde sünnet-i seniyyeye dikkat eden, sünnet-i seniyyeye uymaya gayret eden kardeşlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak için samimi bir adım atmış demektir. Ecdadın bir sözü var: lafla peynir gemisi yürümez. Eğer istiyorsak güzel ahlak, o zaman Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşardı? Ailesiyle nasıl geçinirdi? Sahabe efendilerimizle nasıl geçinirdi? Dikkat edeceğiz. Mümin güzel ahlak sahibi olması lazımdır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki mümin iyi niyetlidir. Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlerine göre değer kazanır. Yani bir işi aynı kişi, iki kişi yapar, biri daha fazla sevap kazanır. Hatta bir işi biri yapar, diğeri yıkar, niyetlerine göre ikisi sevap kazanır ya da ikisi günah kazanır. Geçer kitaplarda, der ki bir kimse yolculuk esnasında gelse, bir yerde konaklasa, İşte bineğini bağlayacak bir yer baksa, bulamasa, sonra oraya bir kazık çaksa, niyeti de hani kendi ihtiyacı vardı, ondan sonra gelecek Müslümanlar da işte bineklerini buraya bağlarlar, güzel bir niyet, o sevap kazanır. Sonra başka biri gelse, dese ki ya bu burada, bu kazık burada duruyor, birisi görmez, takılır düşer, onu sökse, yani biri yaptı diğeri söktü ama yine güzel niyet, o da sevap kazanır. Niyetine göre sevap kazanır insan. Onun için evvela niyetimizi düzeltmemiz lazım kardeşlerim. Eski kavimlerinden birinde abid bir zat varmış. Bu abid zat halkın büyük bir açlık, kıtlık çektiği bir zamanda yolda giderken büyük bir kum tepesine rastlamış. Kendi kendine şöyle der: eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu şu insanlara dağıtır, açlıklarını giderirdim. Bunun üzerine Rabbul Alemin zamanın peygamberine şöyle vahyeder: falan kişiye git ve de ki Allah-u Teala senin sadaka verme niyetini kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığını un olsaydı onu dağıttığında ne kadar sevap alacaksan o kadar sevap sana bahşetti. Güzel niyet insana amel etmeden de sevap kazandırır. Allah-u Teala niyetlerimizi halis eylesin.
Niyetler çok önemlidir kardeşim.

arkadaşlarım. Onun için hani Gavsumuz her zaman buyuruyor, niyetinizi kontrol edin, kalbinizi kontrol edin. Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın. Güzel, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir buyuruyor Gavsumuz. Ve her gittiğimizde de güzel niyetle alakalı, iyi niyetle alakalı sohbet ediyor. Kim gitse, alimler de gitse, hocalar da gitse, ziyaret etse, zenginler de gitse, normal dervişler de gitse, herkese niyetle alakalı sohbet ediyor. Çünkü iş oradan geçiyor. Müminin evvela niyeti güzel olması lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehennemde ancak niyetlerinden dolayı ebedi kalırlar. Güzel niyet sahibi insanlar nihayetinde cennete giderler. Kötü niyet sahibi insanlar nihayetinde cehenneme giderler ve orada kalırlar. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki, muhakkak ki Cenab-ı Hak suretlerinize ve mallarınıza değil, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu dünyada öyle değil. Bu dünyada böyle birisi güzel giyinmişse, güzel giyinmişse veya bir makam sahibi ise, güzel bir arabaya biniyorsa, malı mülkü varsa, böyle bir villada oturuyorsa ona değer verilir. Çünkü onlar bu dünyanın değerleridir. Güzel ev bu dünyanın bir değeridir. Makam bu dünyanın bir değeridir. Ahirette geçecek ise ahiret parasıdır, Gavsumuzun buyurduğu gibi. Dedi, nasıl bir gün ziyaretine gitmiştik, sohbet etti. Buyurdu ki, dedi, nasıl bir insan dedi dünyada parası olmasa aç kalır, susuz kalır. İşte ahirette de öyle. Ahiret parası olmayan insan orada perişan olur. Ahiret parası nedir? Ahiret parası salih ameldir. Allah-u Teala amellerimizi salih amel eylesin. Musa aleyhisselam bir gün yolda giderken giyecek elbisesi olmadığı için kendine kuma gömmüş bir fakire rast gelir. O kadar fakir ki adam, elbisesi yok, çıplak. Çıplaklığını gizlemek için kendini kuma gömüyor. Sonra onun yanından geçerken zamanın peygamberi olduğunu, Musa aleyhisselam olduğunu tanıyınca, dedi, efendim bana dua edin, halimi görüyorsunuz, ben fakirim, bana dua edin, Allah Teala bana mal mülk versin. Sonra Musa aleyhisselam da ona dua ediyor. Ya Rabbi, istediğini kendisine ver diye dua ediyor. Rabbül Alemin de ona mal mülk veriyor. Akabinde yine bir zaman Musa aleyhisselam yürürken bir kalabalık görüyor. Diyor, ne oluyor orada, ne var? Diyorlar, gencin biri var, o diyor asılacak. Yaklaşıyor, bakıyor ki o dua ettiği genç, fakirlikten kurtulması için dua ettiği genç. Diyor, nedir bunun suçu, neden bu halde? Diyorlar ki, bu mala mülke kavuştu, isyan içine girdi, sarhoş oldu, sarhoşluk esnasında birini öldürdü, ondan dolayı kendisine kısas uygulanacak şimdi. Demek ki kardeşlerim, mal mülk de insana huzur getirmiyor, saadet getirmiyor. Ahiret saadeti şöyle dursun, dünya saadeti de getirmiyor. Ondan dolayıdır ki dünyanın en huzursuz insanları zengin insanlardır. O da onların bu dünyadaki imtihanıdır. Allah-u Teala bize verdiği nimetlerle bizi imtihan edeceğini ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin evlatlarınızla, mal mülklerinizle sizleri imtihan edeceğim buyuruyor ayet-i kerimede. Hem de tekil ifadesi kullanarak, muhakkak imtihan edeceğim. İmtihansız bir dünya yok. Sınava girmeden diploma almak yok. Allah-u Teala dünya imtihanını geçenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Müslüman hoşgörülü olur. Böyle kaba saba bir insan olmaz. Çünkü ecdadımızın da söylediği gibi, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı söz insanları etkiler. Eğer sen kaba saba bir insan olsan, etrafında seni seven, dolayısıyla senin söylediğin güzellikleri algılayan, onlarla yol bulan insan bulunmaz. Bizler güzel ahlakımızla etrafımıza örnek olacağız. Dervişin biri sabah namazını camide kılıyor, namazdan çıkıyor. Bir de bakıyor ki gencin biri içki içmiş, sarhoş olmuş, bir köşeye sızmış. İçki şişesi de yanında duruyor. Gence diyor ki, bu şişeyi diyor senden diyor almak istiyorum. Ne yapacaksın? Diyor, ben bunu götüreceğim diyor, şu caminin içine dökeceğim diyor. Sarhoş da diyor ki, ben sarhoşum ama Allah'ın evine saygım var. Ben diyor 20 senedir diyor bu zıkkımı içiyorum ama senin yaptığın saygısızlığı yapmıyorum. Bir de sen demin camiden çıktın. Deyince

Derviş de diyor ki sen Allah-u Teala'nın kitabını okuyan yolu, yani ağzını, boğazını bununla kirletiyorsun. Sen Allah-u Teala'nın nazargahını, kalbini kirletiyorsun. Ben bu insanların yapmış olduğu mesri kirletsem ne olur? Deyince sarhoş irkiliyor, tevbe ediyor. Hayatta bazen insanları böyle ani olaylar döndürür. Onun için her zaman bizim sözümüz, ahlakımız yumuşak olması lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbul Alemin buyuruyor. Ayet-i kerimede Estaizu billah. Ve in kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik. Eğer sen sert ve in kunte fazzan galizal kalbi. Sert mizaçlı, kalbin sert olsaydı, sert sözlü olsaydın etrafından insanlar dağılırdı. Ve bir başka bir ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle sen etrafındakilere yumuşak oldun. Dolayısıyla etrafında insanlar toplandı. Demek ki biz önce kendimize, sonra etrafımızdakilere fayda vermek istiyorsak evvela ahlakımızı düzeltmemiz lazım. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Allah dostlarının peşinden gitmek lazım. Bu Allah dostları kişiyi tanır, nefsi tanır, müridini tanır. Ona göre ona bir tedavi uygular. Cüneydi Bağdadi, Kuddisesi Ruhu biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış evliyanın büyüklerinden. Bir gün şeytan geliyor, diyor ki onu saptırmak için, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni saptırmak için diyor ki efendim diyor ben diyor sizin diyor müridiniz olmak istiyorum. Şeytan insan suretinde geliyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne, ben diyor sizin müridiniz olmak istiyorum. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de diyor ki bir şartla diyor seni kabul ederim. Nedir o? Diyor ki ne emredersem sana itirazsız kabul edeceksin. Eğer bunu kabul edersen seni müritliğe kabul ederim diyor. Kabul ediyor. 20 yıl ona hizmet ediyor. 20 yıl Cüneydi Bağdadi Hazretlerine mürit olarak hizmet ediyor. 20 yıldan sonra böyle yağmurlu bir havada Cüneydi Bağdadi Hazretleri yola çıkacak. Ona diyor ki haydi kalk şu ışığı önüme tut. Artık mum ışığı ya da gaz ışığı neyse önüme tut. Yolda gideceğiz. Yolda giderken birisi karşılıyor. Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerine ey Cüneyd sana hiç yakıştıramıyorum. Böyle yaşlı birine hizmet ettiriyorsun. Bu zaten kendisi yaşlıdır bunun. Sen buna ışık tutturuyorsun, önünden götürüyorsun, hizmet ettiriyorsun. Ona eziyet veriyorsun. Deyince Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona diyor ki şeytanın diyor eziyet çekmesi lazım. O eziyeti hak ediyor deyince şeytan elindeki lambayı fırlatıyor. Diyor demek ki diyor sen biliyordun diyor beni tanıdın diyor. Bakın şeytan aleyhillâne bir kişiyi yoldan çıkarmak için 20 senede ona hizmet eder. Vazgeçmez, pes etmez. Sonra artık anlıyor. Onun kendisini tanıdığını anlıyor. Bu sefer başka bir yol deniyor. Diyor ki sen diyor benim diyor ilk geldiğim günden itibaren şeytan olduğumu biliyordun. Ama diyor beni hiç diyor terslemedin. Sen çok büyük bir adamsın. Bu sefer onu övmeye başlıyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de kendisine diyor ki ey lain, ey Allah'ın düşmanı sen 20 yılda beni kandıramadın. Hizmet ederek beni kandıramadın. Diyor beni överek mi kandıracaksın diyor. Onu kovuyor dergahından. Kardeşlerim bu Allah dostları insanı tanır. Şeytanı da tanır. Nefsi de tanır. Nefsin doktorudur. Nefsin uzman doktorudur. Belki eski zamanda anlatmak o kadar kolay değildir ama şimdi daha kolaydır. Eski zamanda bir tabip oluyordu. Her şeye o bakıyordu. Kırık çıkardı o bakıyordu. Bir yeri yaralansa insan ona o bakıyordu. Değil mi? Şimdi bütün doktorların branşları ayrı. Üniversiteyi okuyor, bitiriyor. Ülkelerde farklı farklı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, doktor olduktan sonra uzmanlık okuyor. Bazen 5 yıl, bazen 7 yıl okuyor. İhtisas yapıyor. Değil mi? İhtisas sahibi oluyor. Ondan sonra sen ona gidiyorsun. Bu doktor kulak, burun, boğaz doktoru. Bu doktor kardiyolog. Bu dahiliyeci. İşte Allah dostları da manevi hastalıklar doktorudur. Onun için kardeşlerim onların bizlere sunmuş olduğu reçeteyi uygulamamız lazım. Onlardan ayrılmamamız lazım. Müminin niyeti güzel olur dedik. İnsan amel ettiğinde melekler o yazılı sayfayı mühürleyip Rabbül Alemine götürürler. Amel ettiğinde

Rabbul Alemin meleklere hitaben der ki, şu sayfayı atın, şu sayfayı ekleyin, şu sayfayı atın, bu sayfayı ekleyin. Bu sayfayı ekleyin dediğinde melekler der ki, ya Rabbi o bu ameli etmedi ki, o bu ameli işlemedi, işlemedi ancak ona niyeti vardı. Veya atılan amelde ameli işledi ama niyeti ihlaslı değildi. Onun için kardeşlerim, niyetlerimizi her daim kontrol etmemiz lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri Allah dostlarından birinin şöyle anlattığını naklediyor kitabında. Vaktiyle deniz savaşına çıkmıştık. O gün orada bulunanlardan biri bir torbayı satılığa çıkardı, bir çanta. Kendi kendime şu torbayı satın alayım, savaş sırasında faydalanırım, memleketime dönünce de yüksek fiyatla satarım. Öyle düşündü, torbayı satın aldı. O gece rüyamda iki melek gördüm diyor o zat. Savaşan insanların niyetlerine göre amellerini yazıyorlar melekler. Rüyasında gördüğü melekler. Meleklerden biri söylüyor, diğeri onu yazıyordu. Askerlerin kimisini seyahat diye yazıyor. Yani bu asker seyahat için ordunun içinde. Bu asker gösteriş için ordunun içinde. Bir kısmını ticaret için diye yazıyorlar. Bazılarında Allah rızası için sefere katılmıştır diye yazıyorlar katip melekler. Sonra o melek bana döndü. Dedi ki bunu da tüccar olarak yaz. Aslında cihat için çıkmış ama gemide de bir tane çanta satın alıyor. Ve niyeti de o çantaya gittiği zaman da yüksek fiyatla satmak. Melek öyle deyince bunu da tüccar olarak yaz. Diyor Allah Allah, ben tüccar değilim. Ticaret malım da yok. Ben gaza niyetiyle yola çıktım. Meleğe böyle söyleyince melek, sen dün bir torba satın alıp savaş dönüşü onu kar ile satmayı düşünmedin mi? Diyor ben nasıl ağlıyorum. Bir yandan da sakın beni tüccar olarak yazmayın. Ben Allah rızası için sefere çıktım, gazaya çıktım desem de o melek arkadaşına şöyle diyor. Şöyle yaz. Gaza için çıkmış, sonra kar etmek için bir çanta satın almıştır. Öyle yaz. Allah-u Teala hükmünü verir. Ya bu kadar hassas. Ayet-i kerimede geçiyor. O gün, yani mahşer günü, muhasip olarak kişi kendine yeter. Ve o gün kitaplar dağıtıldığında, amel defterleri dağıtıldığında, Allah-u Teala bizim amel defterimizi sağından alanlardan eylesin. Amel defterleri dağıtıldığında insanlar bakacaklar. Diyecekler Allah Allah, bu da yazılmış mı? İnsanların dünyada yazılmasını hiç tahmin etmeyeceği basit sözler dahi yazılmış olacak. Onun içindir kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağzında çakıl taşıyla dolaşmıştır. Boş konuşmayayım diye. Ağzında çakıl taşı tutmuştur. Sebep boş konuşmayayım. Bizler bazen çok boş konuşuyoruz. Çok boş amel işliyoruz. Malayani ile uğraşıyoruz. Dünyaya ve ahirete yaramayacak işlerle meşgul oluyoruz. Tabi nefsi de bazen kandırmak lazım. Yani bu demek değildir ki insan sadece ibadet edecek demek değildir. İnsan bazen rahatlayacak da ama dinin yasakladığı şeylerden uzak duracak. Dinin yasakladığı eğlenceden uzak duracak. Amellerini, keyfini dahi, zevki sefasını dahi dinin göstermiş olduğu şekilde yapacak. Son zamanlar mesela iki Müslüman düğün yapıyor. Düğünde, halbuki bunlar takvalılar da, düğünde diyor ki işte şu adet var, bu adet var diyor. Örneğin işte çalgıyla düğün yapıyor. Veya işte diyor ki düğünde adettir diyor. İşte erkek diyor kız tarafına gelir. Orada diyor dans ederler. Ya bir sufi böyle yapabilir mi Allah için? Bir Müslüman böyle yapabilir mi? Sen daha evliliğinin ilk adımında harama bulaşıyorsun. Bu eve bereket girmez ki. Bunun gibi. Bizler kardeşlerim işte dini tanımlarken yanlış tanımlıyoruz işte. Dini biz sadece camiye sıkıştırıyoruz. Yani din nedir? Namaz kılmaktır, sohbet dinlemektir, zikir çekmektir, Kur'an-ı Kerim okumaktır. Öyle değil. Din daha geniştir. Din alışveriş yaptığın zaman da sahtekarlık yapmamaktır. Din trafikte geçerken birinin hakkına geçmemektir. Din kardeşinin hakkını yememektir. Din kimseye kötü söz söylememektir. Din eşine karşı yumuşak huylu davranmaktır. Kadının kocasına, kocasının karısına karşı yumuşak şekilde davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmıyorsa, o kıldığı namazlar, o tuttuğu oruçlar, yaptığı

iyilikler, hizmetler heba olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Amel işlemek ne kadar zordur. Bir insan çalışır çalışır, fabrikada çalışır çalışır, ay sonu maaşını aldı, diyelim ki farazi 2000 euro aldı, sonra onu böyle yırttı. Bu adama ahmak denir. Bir insan amel ediyor, ediyor, ediyor, ondan sonra eşine kem söz söylüyor. Arkadaşına kötü söz söylüyor, şunun kalbini kırıyor. O zaman yaptığı ameller ziyan oluyor, gidiyor. Keşke yapmasa, kimsenin de kalbini kırmasa. Müslüman güzel ahlak sahibidir. Dersin başında okuduğumuz ayet-i kerimede usve-i hasene, Efendimiz Aleyhisselam bizlere usve-i hasenedir, güzel örnektir. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almamız lazımdır kardeşlerim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Bu gece gitme. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin kuddisesi ruhu, halifelerinden biri de Cafer-i Huldi Hazretleridir. Bu zatın müritlerinden biri ziyarete gelmiş, yanında epeyce kalmıştı. Akşam olunca da müsaade alıp evine

Hazretleri, müridi biraz daha yanında kalır ve sohbet ederlerse onun için daha iyi olacağını bildiğinden ona müsaade etmemişti. "Bu gece gitme, kal," demesi de bundandı. Ancak müridi çok ısrar edince izin verdi. Dergâhtan ayrılan mürit evine vardı. Servisler yapılırken hizmetçi etlerle içeri gireceği sırada çömlek elinden düşüverdi. Kızartılmış etler sağa sola dağıldı. Evin köpeği de yere düşen büyük parçayı alıp kaçtı. Ve böylece tüm hevesi kursağında kaldı. "Hiç olmazsa dergâha gideyim de mübareğin sohbetine katılayım. Zaten gönül rızasıyla izin vermemişti. Onun gönlünü alayım," dedi. Caferi Huldi Hazretleri Kuddüs'e sırruhu, köşeye çekilmiş, boynunu bükmüş bir halde oturan müridine dönerek, "İnsan Allah'a dost olan bir kalbe hürmet etmezse, Allah Teala tavuğu bile köpeğe yedirir," dedi. Peygamberin Abdullah bin Revaha'ya duası. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sesini duydu. Bir ara Hazreti Peygamber cemaate "oturun" diye seslendi. Mescide gelmekte olan Abdullah bin Revaha radıyallahu anh bu sözü duyar duymaz bulunduğu yere hemen çöküverdi. Allah Resulü bu durumu görenince ziyadesiyle memnun olarak "Allah kendisine ve Resulüne olan itaatini arttırsın" diye dua etti. Emre itaat. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddüs'e sırruhu Emir Hüseyin'le birlikte yolculuğa çıkmıştı. Yolları üzerinde bir ırmak vardı. Bu ırmak oldukça derindi. Hacı Hazretleri Kuddüs'e sırruhu köprünün altında durakladı. "Emir Hüseyin, şimdi kendine feda etme zamanı. Haydi, kendini şu suya at," dedi. O anda Emir Hüseyin suya atladı. Hacı Hazretleri Kuddüs'e sırruhu köprüden karşı tarafa geçti. Bir süre orada oturdu. Bir ara şöyle seslendi: "Emir Hüseyin, sudan çık." Emir Hüseyin elbiseleri kupkuru bir halde sudan çıktı. Hacı Hazretleri kendisine "suya atladığında neler hissettin?" diye sordu. Emir Hüseyin şöyle dedi: "Efendim, siz suya atlamamı söylediğiniz anda kendimi çok güzel bir evde oturuyor buldum. O sırada kapı açıldı, siz evden çıkmamı işaret ettiniz." Şefkat ve merhamet peygamberi. Yarın kıyamet gününde dağ gibi ateş selleri, insanların üzerine yürüdüğünde beşeriyetin limanı gönlümüzün aşı, gözümüzün yaşı yine Resul-i Kibriya olacaktır. Eziyete tahammül göstermek. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine duyduğu sevgi ve muhabbet, bir annenin yavrusuna beslediği sevgiden mukayese edilemeyecek kadar üstündü şüphesiz. O, ümmeti üzerine merhamet kanadını açmış, göğsünü her türlü sıkıntı ve musibetlere karşı siper etmişti. Onun ümmetine beslediği sevgi ve muhabbet her davranışında, her sözünde hissediliyordu. Allah'ı ve yüce İslam dinini en güzel biçimde anlatmak ve öğretmek gayesiyle zamanın büyük bir kısmını da ashabıyla birlikte geçiriyordu. Hazreti Abbas radıyallahu anh Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem halkın içinde çeşitli eziyetlerle karşılaştığını görünce bir çardak yapılmasını, Resulullah'ın burada oturup halkın dert ve sıkıntılarını dinlemesini teklif ettiğinde Nebiler Sultanı amcasına "Allah Teala ruhumu kabzedene kadar onların arasında bulunacağım, ökçeme basmalarına, hırkamı çekiştirmelerine katlanacağım" karşılığını verdi. Peygamber ümmetine hizmet. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varisimdir dediği Rabbani alimlerin hayatları incelendiğinde Resul-i Kibriya'nın hayatı ve ahlakıyla tamamıyla örtüştüğü görülür. Evliyanın büyüklerinden Gavs Abdülhakim Hazretlerinin vefatından 2 hafta kadar evveldi. Hastalığı iyice artmış ve dayanılmaz bir hal almıştı. Gavs Hazretleri Kuddüs'e sırruhu rahatsızlığı iyice artmış olmasına rağmen hasta yatağından kalkıp camiye gelmeyi, ziyaretçilerin dertlerini dinleyip onların dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını gidermeye gayret gösteriyordu. Gavs Hazretleri Kuddüs'e sırruhu öğle namazını kılmış, evine doğru giderken yaşlı bir zat avluda mübareğe yaklaşıp bir şeyler anlatmaya başladı. Hazret yaklaşık 1 saat boyunca o yaşlı adamı ayakta dinledi. Yorulan, ayak

ayaklarını dinlendirmek için ara sıra bastonuna yaslanıyordu. Ama karşısındakini çektiği ıstıraba rağmen üzmemek, gönlünü hoş tutmak için ara sıra başını kaldırıyor ve tebessüm ederek muhatabına bakıyordu. Gavs Hazretleri Kuddüsesi ruhu eve dönünce hastalığı iyice ilerlediğinden hemen yatağına uzanmıştı. Rahatsızlığına çok üzülen Sıddıkı Ana dayanamayarak "Kurban, biraz istirahatinize baksanız olmaz mı?" deyip "Misafirlerle ilgileniyorsunuz, saatlerce ayakta kalıyorsunuz. Bu hal hastalığınızı arttırıyor, vücudunuz daha da yıpranıyor. Camiye gitmeseniz olmaz mı?" deyince Gavs Hazretleri Kuddüsesi ruhu "Hanım, senin evinde bir hizmetkar olsa ve hiç çalışmasa, görevini yapmasa onun ücretini öder misin?" diye sordu. Sıddıkı Ana "Hayır kurban, çalışmazsa ücret ödemem." demesi üzerine Gavs Hazretleri "Biz de peygamber ümmetinin hizmetkarıyız. Onlara hizmet etmekle vazifeliyiz. Eğer hizmet edip vazifemizi yapmazsak Efendimiz olan Allah Teala ücretimizi vermez." buyurdu.

0: Semerkant Radyo. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Bilmek ve anlatabilmek.

Çağımız iletişim çağı olmasına rağmen birbirimizi anlamakta güçlük çekiyoruz. Yaptıklarımız, söylediklerimiz, toplumun üzerimize yüklediği sorumluluğu yerine getirmek için gerçekleştirdiğimiz ezber bir hayatın getirdikleri. Neyi, niçin, nasıl yaptığımızdan ziyade yapıp yapmadığımız önemli. Herkesin konuştuğu ve kimsenin birbirini anlamadığı bu körler dövüşünde neyi ne kadar anlatabiliriz ki? Eskiler ilmi tartışmaları, karşısındaki kimse eksiklerini gidersin, bilmediğini öğrensin, yanlış bildiğini düzeltsin diye yaparlarken, bugün bütün tartışmaların sadece bir nedeni var. Karşımızdakini tartıştığımız mevzuda mat edebilmek. Hal böyle olunca ya ağlayacak kadar acı ya da kahkahalarla gülecek kadar komik manzaralarla karşılaşabiliyoruz. İşte bir misal.

0: İyi kalpli sağır bir adam komşusunun hasta olduğunu duyup ziyaretine gitmek istemiş ve kendi kendine ben sağırım oysa hasta. Adamın sesi zaten zor çıktığı için fazla zorlamaya gerek yok. Hastaya sorulan şeyler ve alınan cevaplar zaten bellidir. Ben nasılsınız derim, o iyiyim der. Ben de ne yiyorsunuz derim, o bir yemek ismi söyler, ben de afiyet olsun derim. Doktorlardan tedaviye kim geliyor derim, o da bir doktor ismi söyler. Ben de iyi bir doktor derim, olur biter diye düşünür ve hastayı ziyarete varıp başucuna oturur. Nasılsınız diye hal hatır sormaya başlar. Hasta inleyerek ölüyorum diye cevap verince sağır hazırlandığı gibi oh çok güzel çok güzel memnun oldum diye mukabele eder. Hasta sinirlenir. Bu da ne demek? Adam ölmemi istiyor galiba diyerek düşünür. Adam tekrar sorar. Ne yiyebiliyorsunuz? Hasta sinirli zehir yiyorum der. Sağır onun bir yemek ismini söylediğini sanıp afiyet olsun çok güzel. İnşallah daha iştahınız açılır der. Hasta büsbütün çileden çıkar. Sağır adam sormaya devam eder. Tedavi için hangi doktor geliyor? Hasta cevaplar. Hadi be defol şuradan. Azrail geliyor Azrail diye cevap verir. Sağır. Oh çok iyi. Bilgin tecrübeli bir doktor. İnşallah iyi gelir deyince hasta artık dayanamaz. Kahrol diye bağırır. Sağırsa komşusunun hakkını yerine getirmiş bir insanın sevinci içinde hastanın yanından ayrılır. Mesele bakmak değil görebilmektir. Gaye dinlemek değil anlayabilmektir. İş bilmekte değil yapabilmektedir. Sevgi söylemekle değil yaşayabilmektedir. Her şeyin fazlasından kurtulup bir bakışla her şeyi anlatabilen aşktandır.
1: Semerkant Radyo

0: sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Semerkant Radyo.

0: Yardım edeyim size. Tamam.
1: Teşekkür ederim. Çok poşet olunca böyle. Neyse, servis de gelir şimdi.
0: Eskiden pazara çıkarken herkes kendi pazar filesini yanında getirir ve aldığı sebze meyveyi bu filenin içine koyarak evine taşırdı. Sonra o file yıkanır, temizlenir, bir sonraki pazara hazır edilirdi.
1: Evet, hatırlıyorum. Annem de fileyle giderdi pazara.
0: Bütün aldıklarınızı tek bir poşete koyabilecekken bakın elinizde tam 5 poşet var.
1: Doğru söylüyorsunuz. Dikkat etmiyoruz aslında. Evde de lazım oluyor. Çöp filan atıyoruz diye işte.
0: Plastik maddelerin doğada ve suda tam çözülmesi yüzlerce yıl alıyor. Mesela şu elinizdeki fazladan 4 poşet, yüzlerce yıl küçük parçalara ayrılacak, toprağı ve besinleri zehirleyecek, sonra da yediklerimiz vasıtasıyla bizlere. Bu durum sizin için de çok vahim değil mi?
1: Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Zararlı olduğunu biliyordum ama hiç böyle düşünmemiştim.
0: Kilometre kare başına 110 parça plastik atık düşüyor, biliyor musunuz? Mesela sadece Kuzey Denizi'nde toplam 600 bin ton plastik atığı bulunuyormuş. Bu geri dönüşü olmayan hasarı dünyaya sadece biz veriyoruz.
1: Ama her şey ambalaj içinde artık. Aldığımız hemen her şey kat kat plastiklere sarılı. Biz ne yapabiliriz ki?
0: Yapabileceklerimiz çok basit aslında. Hiçbir şeyi gerektiğinden fazla tüketmemek. Yani israf etmemek. Alışveriş davranışlarımızı, yaşam biçimlerimizi gözden geçirmek ve bilhassa plastikle aramıza mesafe koymak. Yoksa bize rahatlık diye sunulan ambalajlar, poşetler, plastikler sayesinde zehirlenmeye devam edeceğiz.
1: Hah, servis de geldi. İyi günler. Ya bundan sonra çok daha dikkatli olacağım söz. Fazladan poşet almak yok. Sağ olun.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programımızdan hepinize sevgiler ve saygılar. Geçen haftaki programımızda Orta Asya'ya veda etmiştik. Anadolu'ya merhaba demiştik. Artık programımız uzunca bir süre kılıçların şıkırtısından, Anadolu'daki bu at kişnemelerinden çok daha evvel Allah dostlarının ziyaret ettiği, kalelerden önce gönüllerin fethedildiği, onların gönül nurlarıyla aydınlanan bu coğrafyada, Anadolu'da geçecek. Şu an içinde yaşadığımız bu coğrafyanın tarihini beraberce daha yakından öğreneceğiz. Programımızın akışı bu şekilde devam edecekken tarihlerin Mayıs ayını göstermesi bize başka bir tarihi olayı hatırlattı. Sizlerin de tahmin edeceği gibi Mayıs ayı fetihleri hatırımıza getiriyor. 29 Mayıs denince İstanbul'un fethi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Fetih denince tabii ki akla gelen diğer bir sözcük de Fatih oluyor. Bu ay fethin ve Fatih'in ayı kıymetli dinleyenler. Bu sebeple de yayın akışımızın biraz dışına çıkarak Mayıs ayını Fatih'e ve Feth'e ayırmayı uygun gördük affınıza sığınarak. Kıymetli dinleyenler, 30 Mart 1432'de dünya tarihinin en büyük devlet adamlarından İstanbul'un Fatih'i ve 2. Murad'ın oğlu 2. Sultan Mehmet Edirne'deki eski sarayda dünyaya geldi. Tarihçiler Fatih Sultan Mehmet'in doğumunu şöyle anlatırlar. Hicri 835, miladi 1432 yılı Mart'ının 29'unu 30'unu bağlayan gece ve bir pazar gününün seher vaktindeki güneş Aslar Burcu'ndaydı. İkinci Sultan Murad'ın Sinop hükümdarı İsfendiyar Bey kızı Hatice Hüma Hatun'dan bir oğlu dünyaya geldi. Baba sabah namazını kılmış, seccadesinde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sure-i Muhammed'i bitirmiş, Sure-i Feth'e başlamak üzereydi ki bir oğlu dünyaya geldi müjdesini verdiler. Genç adam henüz 27 yaşındaydı. İkinci oğlunun gelişini gözleri sevinç yaşlarıyla dolarak karşıladı. Ve Ravza-i Murat'ta bir gül-i Muhammed'i açtı dedi. O tarihte henüz 2 yaşında olan büyük oğlunun adı Alaaddin'di. Sultan Murat, üzeranın, ulemanın hazır bulunduğu bir meclisi alide 2 rekat namaz kıldıktan sonra kollarına verilen kundak içindeki masumun kulaklarına tekbirler ve ezanlarla adını 3'er kere Mehmet diye seslendi. Ve bu şehzade Mehmet'imin kudumu şanına alame gulab-ı meşeret saçılsın dedi. Edirne sarayından Bursa'ya, Manisa'ya, Amasya'ya, Anadolu'nun ve Rumeli'nin valilerine ve sancak beylerine, Rumeli'ndeki Akıncı sancak beylerine atlı ulaklar gönderildi ve 7 gün 7 gece donanma ve şehrayin emredildi. İkinci Murad'a bu yeni doğan şehzade kaybettiği gerçekten çok sevdiği insanları sanki ona geri getirmişti. Kaybettiği büyük insanların başında Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi ile Emir Sultan Hazretleri geliyordu. Onların dünyadan ayrılıp ebedi hayata göçmeleriyle sanki etrafında korkunç bir boşluk açılmıştı. Bu sırada küçük şehzadesi Mehmet'in dünyaya gelmesi onun için bir teselli oldu. Sevgili dinleyenler, kaybettiği büyük insanların boşluğunu doldurmak umuduyla onun çok iyi yetişmesi için daha ilk anda kararını verdi. Şehzadenin terbiyesi beşikten başlayacaktı. Bunun için Ankara'nın Solfasol köyünde müritleriyle tam ziraat ve sanat hayatı yaşayan Hacı Bayram'a bir name yazdı. Nameyi atlı ulakla Ankara'ya gönderdi. Hacı Bayram Veli, ikinci Murad'ı her bakımdan bilhassa ahlaki bakımdan takdir ettiğinden isteğini yerine getirmekte acele etti. Tıptan anladığı gibi diğer ilimlerle de ileri mertebede olan Akşemseddin'i Edirne Sarayı'na göndermeye karar verdi. Akşemseddin, Mürşid Hacı Bayram Veli tarafından hemen yola çıkartıldı. Padişah tarafından huzura kabul edilip iltifatlar edildi. Değerli bir hekim olan Akşemseddin, şehzadeyi hemen görmek istediğini bildirmiş, çocuk beşiği içinde büyük salona getirilmişti. Bir ay 40 günlük civarında olan bebeği sıkı bir muayeneden geçiren Akşemseddin'in müjdeyi vermişti.

Allah sizi sultanımıza ve devletimize bağışlasın. Mükemmel bir çocuk dedi. İlaveten vücutça ve zekaca pek üstündür diye ekledi. İkinci Murat, büyük hükümdarların yetişmelerinde değerli terbiyecilerin oynadıkları rolü iyi biliyordu. Tarihinde isim bırakmış Türk hükümdarı da hep iyi eğitimciler tarafından yetiştirilmişlerdi. Kendisiyle sohbet ettikçe Akşemseddin'e oğlunu manevi bir destek olma yolunda güveni pekişti. Akşemseddin'in zamanı geldikçe faydalanacak, hocalarla birlikte muhteşem büyük bir insan yetişmesinde en büyük rolü oynayacaktı. Büyük Şeyh Hacı Bayram Veli Edirne'yi ziyaret ettiği zaman Fatih henüz beşiktedir. Sultan Murat, Akşemseddin, Hamza Bey ve iki paşa sarayda büyük salonda Bizans tarihçilerinin tarihlerinden kısımlar okuyorlardı. Büyük Veli'nin sohbet meclisinde idiler. Hünkar ve ötekiler kendilerini manevi bir kurmay heyeti toplantısında hissediyor gibiydiler. İkinci Sultan Murat, Hacı Bayram Veli'ye, "Efendim, bize lazım olan İstanbul'u almak için büyük babam Yıldırım Bayezid, amcam Musa Çelebi, ben dahi iki defa muhasara ettik. Felek yar olmadı," dedi. Büyük Şeyh şöyle cevap verdi. "Bayezid Han, amcanız ve sizin kuşatmanız zamanında elden gelenler yapılmıştır. Ama feleğin yardımı olmamıştır. Vakit tamam olmayışındandır. Konstantiniyye eskiliğin sağlamlığı vardır. Hile ve huda dahi bugün görmüşlükten gelir. Böylece bütün bu kuşatmalar hatalı olmuştur. Hadiste buyurulduğu gibi Bizans alınacaktır," dedi. "Ama bunu bir öfke işi yapmamak gerekir. Bizans ile bir illetmiş gibi meşgul olasız." Büyük Veli mecliste bulunanlara, "Ayasofya cami olacaktır. Küçük Ayasofya, Hora, Kariye, Kemer civarındaki kilise ve dahi birçokları cami olacaktır." İkinci Murat fethi gerçekleştirmek üzereymiş gibi heyecan içindeydi. Birden yerinden kalktı ve Hacı Bayram'ın iki eline sarılarak, "Efendi Hazretleri," dedi, "bütün durum olup bitenleri bizden ileri bilirsiniz. Muhasara gayretlerimiz dahi bilirsiniz. Allah da bilir, peygamberimizin emirlerine uyarız. Bize teveccüh edilmiştir. Bunun için el verseniz de yardımınızla Kayseri şehrini alsak da ehli İslam dahi bu Bizans belasından kurtula." Hacı Bayram hünkârın icası karşısında hissedilir bir sıkıntı içinde kaldı. Buna rağmen cevabı gecikmedi. "Hünkârım, siz Konstantiniyye'yi alamayacaksınız. Orası alınacaktır. Bunu ben dahi göremeyeceğim. Orası şu beşikte yatan çocuk ve bizim Akşemseddin tarafından alınacaktır." Bunun üzerine ikinci Murat Veli'ye dönerek, "Bu müjdeniz de dünyaya şimdi doğmuştur," dedi. Büyük ermiş Hacı Bayram bu istihracı ile İstanbul'u Mehmet Çelebi ile Akşemseddin alacaklarını ta o zamandan müjdeledi. İkinci Sultan Murat daima şehzadesini bu müjdenin ışığında değerlendirmiş ve bu telkinlerle eğitim ve gelişmesini sağlamaya çalışmış, Akşemseddin'in özel eğitimini ve devrin büyük alimlerinden öğrenimini sağlamıştır. Kıymetli dinleyenler, kendisine Mehmet Çelebi denilen şehzade, 2 yaşına geldiği zaman olağanüstü bir zeka ve kavrama gücüne sahip bulunduğunu ortaya koymuştu. Hocasına sorduğu sorularla hemen her şeyin aslını öğrenmek istiyordu. Onun görünüşle, şekille ilgisi yoktu. Her şeyin görünüşünden aslına, esasına inmek istediği anlaşılıyordu. Büyük salonda başta hocası Akşemseddin olduğu halde 3 yaşında dualar okumaya başlatıldı. Kısa bir zamanda Kur'an'ı bitirebileceğine hükmedenler hiç de mübalağa etmemişlerdi. Daha çocuk denilecek yaştayken Arapçayı ve onun yanında Farsçayı öğrenmişti. Bu dillerin yardımıyla edebiyatta merak sarmıştı. İleride Avni mahlasıyla divan edebiyatında yerini alarak değerli bir şair böylece filizlenmeye başlıyordu. Sevgili dinleyenler, Mehmet Çelebi eski Yunan, Latin, Fransız ve İtalyan dillerine de Farsça ve Arapça kadar merak sardı. Zamanın bütün bilgilerini elde etmeye kararlı tutumunu Akşemseddin çok iyi idare etmesini biliyordu. Her şeyi şehzadenin eşsiz sayılabilecek bir şahsiyet bütünleşmesine sahip olması için dengeli tutuyordu.

Felsefe ve fizik gibi ilimlerden de nasibini almasını sağladı. Şehzade devrin büyük alimlerinden öğrenim görüyordu. Önce Molla Gürani, sonraları Molla Hüsre ve Hocazade gibi değerli hocalardan ders aldı. İkinci Murat, Mehmet Çelebi'nin eğitim işlerine en ufak müdahalede bulunmadı. Ama arada bir küçük şehzadesini yokluyordu. Bir aralık onun ileride ilim

Hünkâr endişesini Akşemseddin'e son derece nazik bir dille açtı. Bunun üzerine Akşemseddin, bunun dahi zamanı gelecektir karşılığını verdi. Akşemseddin, küçük şehzadeyi idare işlerinin ortasına itmekten çekinmekle beraber sıra geldikçe iyi bir hükümdarın halkı anlaması gerektiğini söylüyor. Çünkü halk Allah'a hükümdardan daha yakındır. Halk edici onları hükümdara emanet etmiştir. Emanete hıyanet etmek Allah'ımızın emirlerine karşı gelmek olur diyordu. Şehzade Mehmet yalnız ilim yolunda ilerlemekle kalmıyordu. Çok iyi binicilerle yarışacak kadar ata biniyor, kendisine göre yapılan yay ve kılıcı maharet ile kullanıyordu. İkinci Murat bir akşam yatsı namazını beraber kılmalar için Akşemseddin'i büyük salona davet etti. Şehzadesi Mehmet Çelebi'yi Manisa'ya vali göndermek niyetindeydi. Durumu belirttikten sonra siz dahi ne yolla düşünürsünüz diye sordu. Şehzade Mehmet Çelebi 10 yaşına gelmişti. Bir yandan tahsiline devam ederken bir yandan vali olarak en önemli vilayetlerden birinin başına bulunması da elbette ki idarecilik bakımından esaslı bir tahsil yerine geçecekti. Hocaları da beraberinde olduktan sonra hünkârın düşüncesinin gerçekleştirilmesi yerindeydi. İkinci Murat, Akşemseddin'in düşüncelerini iyice dinledikten sonra duyduğu memnuniyeti türlü sözlerle belirtti. Böylece Şehzade Mehmet Çelebi'nin Manisa valiliği bir yatsı namazından sonra kararlaştırılmış oldu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde Mehmet Çelebi'nin Akşemseddin himayesinde yetiştirilmesinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde ise Mayıs valiliğine getirilen Mehmet Çelebi'nin padişahlığa uzanan hikayesini anlatacağız. İkinci Murat, 23 yıl süren saltanatı sırasında hemen hiç rahat yüzü görmediğini, her bakımdan yorulduğunu düşünüyordu. Şehzadeliğinde Amasya valiliği yapıp sapık Şeyh Bedreddin isyanını bastırmıştı. 18 yaşında tahta çıkmış, Timur hareketinden sonra 2. Fetret devri başlamıştı. Bu kargaşalığı ortadan kaldırınca da dış düşmanlar harekete geçmişti. Kendisini fazlasıyla yorulmuş hissediyordu. Oğlunu kendi yerine tahta geçirmek kararı iyice kuvvetlenmişti. Hocaları da Mehmet Çelebi'nin Manisa valiliğinde büyük ilerici kabiliyeti gösterdiğini misallerle kendisine bildirdiler. Geleceği için Hacı Bayramı Veli'nin verdiği müjdeye dayanarak ümitler beslediği 12 yaşındaki oğluna tahtını bırakacak, kendisi de onun yerine Manisa vilayetine gidecekti. Genç padişahın yanında Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ile Şahabettin, Zaunos Mehmet, Saruca Paşalar gibi vezirler ve kadı askerler, Molla Hüsrev kaldıktan sonra memleketi idare etmemesi için hiçbir sebep yoktu. Padişahın tahttan çekilerek yerine oğlu Mehmet Çelebi'ye bırakma kararı karşısında devlet ileri gelenlerinin nasıl bir tavır takınacaklarını meçhuldü. İkinci Murat, devlet erkanı ile görüştükten sonra bir meclis topladı. İdarecilerin farklı düşüncelere sahip olmasına karşılık onlarla yaptığı görüşmelerden sonra Vezir-i Azam'la vezirlerini ikna edip oğluna ulak vasıtasıyla bir name gönderip kendisini tahta davet etti. Kıymetli dinleyenler, 2. Sultan Mehmet 1444 Ağustos'unda padişah olduğunda 12,5 yaşındaydı. Zeka itibariyle çok inkişaf etmişti. Şehzade Edirne'ye geldiğinin ikinci günü tahta çıkma töreni yapıldı. Bütün devlet erkanı yeni hükümdara bağlılıklarını bildirdiler. Mehterhane sarayın bahçesinde savaş havaları vurdu. Toplar atıldı. Bütün ülkelere özel ulaklar gönderildi. Tahtta yapılan değişiklik bildirildi. Çok tecrübeli bir hükümdar olan 2. Murad'ın saltanattan feragat ettiği ve tahta bir çocuğun geçtiği haberi Haçlı seferini hızlandırdı. Yeni Haçlı ordusunda İtalyanlar, Almanlar, Lehistan ve Macaristan askerleriyle Sırplar ve Ulahlar vardı. Çok süratle teşkil edilen bu ordu Eylül'de savaş ilan edip harekete geçmiş ve Varna'ya kadar gelip dayanmıştı. Edirne'de toplanan saltanat şurası 2. Sultan Murad'ın Manisa'dan davet edilmesine karar verdi. 2. Murad Edirne'ye gönderdiği cevapta bu daveti reddetti. Devlet erkanının büyük ümitsizlik içinde bulundukları sırada 2. Mehmet yeni bir davetname gönderdi. Eğer padişah biz isek size emrediyoruz. Gelip ordunuzun başına geçin. Yok, siz iseniz gelip devletinizi

müdafaa edin şeklindeki mektubu üzerine 2. Murat Manisa'dan Edirne'ye hareket etti. İki ordu Varna Ovası'nda karşılaştılar. Bu savaşta Haçlılar büyük bir bozguna uğradılar. Tarihi 10 Kasım 1444'ü gösteriyordu. Zaferden sonra 2. Murat askerleriyle birlikte Edirne'ye kadar geldi. Bir an önce Manisa'ya dönmek istiyordu. Bütün memleket şenlik içindeydi. Edirne'de halk kendisini bir kahraman, bir kurtarıcı olarak karşıladı. Bu arada Yeniçeriler kendilerine zafer kazandıran 2. Murat'ı tekrar başlarına görmek için bazı teşebbüslerde bulundular. Eski padişah bu teklifleri güler yüzle karşılamış ve "Padişahınız vardır, kendisine itaat edesiniz" demekle yetinmişti. Kıymetli dinleyenler, 2. Murat Edirne'den ayrılmak üzereyken beklenmedik bir hadiseyle karşılaştı. Bir yangından faydalanan Yeniçeriler Hadım Şahabettin Paşa'nın konağını yağma ettiler ve Buçuk Tepe'ye çekilerek isteklerini buradan duyurdular. Ayrıca 2. Murat'a görüştüğü devlet ileri gelenleri kendisini yeniden başlarına görmek istediklerini bildirmişlerdi. Babası hayattayken çocuk bir padişah istenmiyordu. Böylece artık her şey belli olmuş demekti. Baba oğul bir kere daha yer değiştireceklerdi. Baba Edirne'de tahta kalacak, oğlu ise evvelce valilikte bulunduğu Manisa'ya hareket edecekti. 2. Murat padişahlığı hemen kabul etmemiş, 2. Mehmed'i re'sen Manisa'ya göndermemiş, durumu Sultan 2. Mehmed'in de arzusu doğrultusunda halletmişti. 2. Murat oğlunun prestij ve otoritesini kırmamak için onu sultanlık nöbetle sırasını bekleyen bir hükümdar gibi Manisa'ya yolcu etmek istiyordu. Bunun için 2. Sultan Mehmet Zaunas ve Şahabettin Paşalar ve hocalarıyla birlikte Manisa'ya Sancak Bey'i olarak gönderdi. Yeniden Şehzade Mehmet Çelebi durumuna dönen Sancak Bey'i Edirne'den mertebesine uygun bir törenle uğurlandı. Hocası Molla Hüsrev, Sarıca Paşa ve diğer hocalarıyla yola çıkan Mehmet Çelebi, bir aralık yanında at süren Molla Hüsrev'e Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı kastederek "Şu adam beni ne acep kasteyledi" derken Molla Hüsrev çocuk padişahın kırgınlığını ortadan kaldırmak için onunla uzun uzun konuşmak ihtiyacı hissetti. "Cihan bağında şadan ol hemişe, melul olma birkaç günlük bu işe." Hocasına büyük sevgisi olan 2. Mehmet bu sözleri sabır ve saygı ile dinledi. Sevgili dinleyenler, kendisi Manisa'ya geldikten sonra devlet işlerini ve tecrübeli babasının savaş hareketlerini takip etmeye başladı. Bu hareketle takip etmenin kendisine faydalı tecrübeler kazandıracağını biliyordu. Mora Seferi ve Arnavutluk Seferi'nden sonra Şehzade Mehmet Çelebi babası 2. Murad'ın giriştiği seferleri dikkatle takip ederken bir taraftan da topçulukla ilgili balistik bilgilerini ilerletiyordu. Bazı geceler şafak sökünceye kadar o zamana kadar görülmemiş top modelleri çiziyordu. 19 Ekim 1448'de kazanılan 2. Kosova Zaferi'nde babası Murat Han yanında yer aldı. Atası 1. Murat'ın 1. Kosova Harbi hakkında verdiği bilgi ve yaptığı değerlendirmelerle babasının takdirini kazandı. 18 yaşını 10 ay geçmiş, 19 yaşında bulunan Veliaht Mehmet Çelebi, babasının vefatı üzerine 8 Şubat 1451 Pazartesi günü 2. ve kati olarak tahta geçti. 2. Murat'ın Bursa'dan fethinden sonra çıkış için gelen ecdebi elçileriyle sulh anlaşmaları yenilendi. İstanbul'un fethine kadar sırasıyla Karaman Seferi yapılarak Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir Osmanlılara verilmek üzere sulh yapıldı. Anadolu Hisarı tamir edildi. 1452-1453 başında Edirne'de büyük harp hazırlıklarına devam edildi. 400 parça küçük gemiden ibaret bir donanma ve büyük bir dökümhane kurdu. İstanbul'un surlarını yıkacak muazzam topları döktürdükten sonra Rumeli Hisarı'nın inşaatı bitmek üzereyken Bizans İmparatoruna harp ilan etti. Ve 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u fethederek Hazreti Muhammed'in müjdelediği mutlu kumandan oldu. Hazreti Peygamberimizin müjdesine erişmek için birçok İslam kumandanları birkaç kere İstanbul'u muhasara etmişlerdir. Hatta peygamberin bayraktarı Ebu Eyyub el-Ensari ki bugün Eyüp Sultan da diye zikrediyoruz İstanbul'un surlar içinde vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Padişah Osman Gazi de
Osman Ertuğrul oğlusun.

Oğuz Karahan neslisin. Hakkın bir kemter kulusun. İstanbul'u ağaç, gülizar yap demişti. Batı kaynaklarına göre muhasara başladığında şehirde 5000 kişilik bir Bizans ordusu, 4973 kişilik halk yardım kuvveti, 3000 kişilik Avrupa'dan gelmiş yardım kuvveti, 2000 kişilik de limanda bulunan ve armaları karaya taşınan gemilerin mürettebatı bulunuyordu. Deniz kuvveti olarak büyüklükleri 800-2500 ton arasında 39 Haçlı savaş gemisi mevcuttu. Ancak çok sistemli bir haber alma teşkilatı kurmuş olan 2. Mehmet, kışı geçirdiği Edirne şehrinde aynı zamanda dev toplar döktürüyordu. Nitekim büyük ihtiyat tedbirleri alınarak ilk ateşlemesi yapıldığında güllenin hesaplanan mesafeyi de aşarak 1700 metreye düştüğü ve muazzam bir çukur meydana getirdiği görüldü. Ve topun çapı hakkında kesin yazılı bir kayda rastlanamamış olmakla beraber Leonardo 88 santimetre tahmin etmiştir. Yaklaşık 36 ton ağırlığında gelen bu muazzam topun mermisi 600 kilo ağırlığında granit gülleydi. Topu ancak 400 kişi kullanabiliyor ve 50 çift öküzle naklediliyordu. Kıymetli dinleyenler, Hristiyan alemine karşı bir savaş olmasına rağmen birçok Avrupalı alimin 2. Mehmet'in hizmetine koşmaları, Osmanlı Devleti'nin ilme verdiği değeri, ilim adamları için hazırlattığı çalışma ortamını ispat eder. Fetihten önce Bizans, maddeten ve manen çoktan çökmüştü bile. Spor mücadelelerini siyasi parti anlaşmazlıkları şeklinde, mezhep ayrılıklarını müteassıp Ortodoks Kilisesi baskısı olarak devam ettirenler elinde iç birlikten tamamen mahrum kalmışlardı. Cambazlar imparatorluk tahtını elde edebiliyor, imparatorça olabiliyorlardı. Fatih bu çürümüş binaya son darbeyi indirdi ve 1000 yıllık Bizans İmparatorluğunu yıkarak yeni bir devir açtı. Fakat yıkılan taassup ocağı yerine insan haklarını ve vicdan hürriyetini tanıyan bir müessese kurdu. Yaptığı yıktığından hayırlı oldu şüphesiz. Orta çağda mağluplarına din ve mezhep hürriyetini sağlayan Fatih'in bütün cihan tarihinde bu insani ve medeni davranışının bir benzeri asla görülemez. Fatih'in mağluplara din ve mezhep hürriyetini sağlama hiçbir mecburiyeti yoktu. Ve patrik makamı İstanbul'da Bizans'tan kalan bütün teşrifat ve debesiyle bırakılmamış ve onu öldürdükten sonra diriltilmemiş olsaydı kimse bir şey diyemezdi. İstanbul ve Rumeli'den Mora'nın Mataban burnuna kadar uzanan havalideki Ortodoks Hristiyanları, din ve mezhepleri, kilise ve manastırları, küçük ve büyük ruhani heyet ve adamlarıyla birlikte hür ve serbest bırakılmayıp da başka yoldan hareket olunsaydı, bugün dostumuz olarak Yunanistan'ı nerede bulabilirdik ki? Şimdi bu gerçekleri kendi tarihlerinden ve diğer yabancıların kaleminden dinleyelim. Patrikhane'nin o zamanki resmi tarihçisi Yedeon, bakınız kitabında nasıl açıklıyor. Ortodoks Hristiyanların himaye edilmesi ve rahat yüzü görmeleri ancak Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle başlar. Diğer Rum tarihçilerden Dukas, asılzade Rum esirlerini Fatih kendi cebinden fidye ödeyerek bizzat kurtarmıştır derken Kravutos şöyle konuşuyor. Fidyelerini veren veya muayyen bir zaman zarfında İstanbul'a geri dönen Rumlara Fatih şehirde yerleşme müsaadesi verdi. Hatta bunları vergiden muaf kıldı ve kendilerine evler tahsis etti. Beşte bir hükümdar hakkı olarak kendi hissesine düşen Rum esirleri ise azat etti ve bunları Haliç kenarına yerleştirdi. Viyana arşivindeki bir belgeye dayanarak tarihçi Hammer'in yazdığına göre Fatih, Rumeli tarafındaki bütün Rum başpapazlarına birer ferman göndererek İstanbul'a gelip yerleşmek isteyenlere ev vereceğini, onların dinlerine, adetlerine saygı göstereceğini ve asayiş, güvenlik içinde yaşam alanı sağlayacaklarını bildirmiştir. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde Fatih'in ikinci kez tahta çıkışını ve İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıkları anlatacağız. 1451 Şubat ayının 16. günüydü. Büyük Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne önemli ve tarihi olaylardan birine daha şahit oluyordu. Sokak sokak dolaşan tellallar acı bir haberi halka duyuruyordu. Sultan Murat Han ahirete intikal etti. Türk tarihine şeref veren Varna ve 2. Kosova meydan savaşlarının unutulmaz kahramanı Sultan Murat 3 Şubat Çarşamba günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa her ihtimali düşünerek lüzumlu tedbirleri almış, ölüm haberini halktan saklamış, Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet Çelebi'ye ulaklar göndererek Edirne'ye davet etmişti. Mehmet'in başkente yaklaşmakta olduğu haberi gelince büyük acıyı halka ilanda sakınca görmedi. Yeniçeriler kendilerini zaferden zafere koşturan hükümdarların arkasından ağlıyor, feryat ediyordu. Hay Sultan Murat Han, hay! 1451 yılı Şubat ayının 16. Salı günüydü. Yine sokak sokak dolaşan münadiler yani tellallar milleti için hayırlı olan başka bir haberi yayıyordu insanlara. Şehriyar Cedid Sultan Mehmet Han yarın Edirne'de olacak. 1451 yılı Şubat ayının 17. Çarşamba günüydü. Başlar Vezir-i Azam Halil Paşa ile Müftü Molla Fahrettin Acemi olmak üzere başkentte bulunan bütün vezirler, kaz askerler, beylerbeyi, Yeniçeri ağası, diğer devlet büyükleri, Serhat boylarından alelacele davet edilen Akıncı beyleri, kapı kulu askerleri ve şiddetli soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülen halk şehirden dışarıya çıkmışlar, yeni hükümdarı beklemeye başlamışlardı. Nihayet henüz 19 yaşında bulunan genç hükümdar uzaktan görülmüştü. Arkasında kalabalık bir mahiyet vardı. Kır ve yürük bir ata binmişti. Sağında ve yarım at boyu gerisinde hocası devrin tanınmış ilim ve din adamı Molla Hüsrev vardı. Padişah hocasına bu şeref mevkii vermekle ilme ve ilim adamlarına verdiği önemi milletine de göstermek istiyordu. İkinci Mehmet, ikinci kez tahtı babasına bırakarak Manisa sancağına çekildiği zaman Molla Hüsrev, Sultan Murad'ın kaz askerliğini bırakmış onunla beraber Manisa'ya çekilmişti. Şimdi bu vefakarlığın mükafatını görüyordu. Alay iyice yaklaştığı zaman istikbaline çıkanlar genç padişaha alkış tutuyorlardı. Padişahım çok yaşa, devletin bin yaşa. 1451 yılının Şubat ayının 18. Perşembe günüydü. Edirne'de yeni sırayda yapılan cülüs töreni çok parlak oldu. Sultan 2. Mehmet atalarının şanlı tahtına oturdu. 1451 yılı Mart ayının 11. Perşembe günü Sultan 2. Mehmet hem cülüsünü kutlamak hem de İstanbul'da bulunan Osmanlı Şehzadesi Orhan Çelebi için veri gelmekte olan tahsisatın 300 bin akçeye çıkartılmasını istemek üzere Edirne'ye gelen Bizans elçilerine karşı mülayim davrandı. Onlara dedi ki, gidiniz imparatorunuza söyleyiniz. Namesinden memnun oldum. Ricalar yerine getirilecektir. Biz dost ve sadık kaldığı, fena yolla sapmadığı takdirde bizden de dostluk görecektir. Bu sözler üzerine vezirlerden bazıları hayal kırıklığına uğradılar. Böyle cevap verilmemeliydi. Mülayim davranılmamalıydı. Genç padişah vezirlerin yüzlerinde beliren hoşnutsuz

oğlu gördü. Fakat sesini çıkarmadı. Elçiler gittikten sonra, görüyorum ki Bizans elçilerine verdiğim cevaptan memnun kalmadınız. Fakat yanlış düşünüyorsunuz. Hislerinizi saklamasını bilin. Aksi takdirde muvaffak olamazsınız. Müsterih olunuz. Cennet mekan, pederimin açtığı zafer yollarında yürüyeceğim ve sonra o yolu da Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır ki, elbet Konstantinopolis fetholunacaktır. Onu fethetmeye muvaffak olan emir ne güzel hükümdar ve o asker ne güzel askerdir. Hazreti Peygamber'in mutlu kıldığı serdar biz olacağız. Biz Sultan Murat Han oğlu Sultan Mehmet Han buna muktediriz. Vezirlerin yüzlerindeki ifade değişti. Karşılarındaki padişah esnafına asla benzemiyordu. İlim ve din tarihine şeref veren Molla Hüsrev'in gözlerinde tanelenen sevinç yaşları beyaz sakalına dökülüyordu. Müftü Molla Fahrettin Acemi de dayanamamış, o da gözlerinden yaşlar akıtarak elini öpmek istemiş fakat genç padişah vermemişti. Efendi, sizin gibi muhterem bir alime nasıl el öptürebilirim? Kıymetli dinleyenler, 15. yüzyılda Osmanlı ülkesi Anadolu'da ve Rumeli'de o kadar genişlemişti ki artık tabii merkezi İstanbul'dan başka yer olamazdı. Esasen Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi ve Sultan II. Murat aynı gaye için İstanbul'un kapılarına dayanmamışlar mıydı? Batı'da tam ve kamil bir egemenlik kurabilmek için İstanbul'un muhakkak Müslümanların eline bulunması lazımdı. II. Murat 1444'te ordusu ile Varna seferine giderken Bizanslılar yol vermemişler, düşmanca davranmışlardı. Bunun üzerine padişah Cenevizlilerden 40 bin dükü altına gemi kiralamış ve Anadolu Hisarı'ndaki topların himayesinde askerini Rumeli sahine geçirebilmişti. O Bizans ki tereddiye uğramış varlığını, ahlakını ve medeniyetini kaybetmiş ve tarihini çoktan kapamıştı. 1451'de elinde ufacık bir üçgene sıkışmış bir avuç topraktan başka bir şey kalmamıştı. Sultan Mehmet, Bizans'ın fethini daha şehzadeliğinde tasarlamış, zafer yollarını buradan açmak istemişti. Sevgili dinleyenler, 1452 Mart ayının 26. Pazar günü İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı'nın karşısında müstahkem bir hisarın temelleri törenle atıldı. Sultan Mehmet, Karaman gailesini hallettikten sonra Rumeli'ye dönmek üzere yola düştüğü zaman Çanakkale Boğazı'nın Venedik donanması tarafından kapatıldığını haber aldı. Padişah bir vakitler babasının yaptığı gibi yürüyüş yönünü değiştirmiş, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına gelmişti. Burada Boğaz mıntıkasını iyice tetkik etmiş ve ettirmişti. 1395'te Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı'nın karşısına müstahkem bir kale yaptırma kararını verdi. Bu suretle İstanbul'un ilk kuşatılması başlayacak, Karadeniz ve hatta Tuna yolu ile Bizans'a gelen bütün yardımlar kesilecekti. Bu mevki Boğaz'ın en dar yeri olup büyük bir önemi vardı. Son Bizans İmparatoru Konstantin Drages, elçiler yollayarak kale bina edilmesinden vazgeçilmesini rica etti. Sultan II. Mehmet elçilere, İmparatorunuzun Macarlarla ittifak edip, babamın Rumeli'ye geçmesine mani olmak istediği zaman ne kadar fena durumda kaldığımızı ne çabuk unuttunuz. Kadırgalarınız Boğaz'ı kapadılar. Pederim, Cennet Mekan Sultan Murat Han, Cenevizlilerden istinadeye mecbur oldu. Ben o vakit henüz pek genç olarak Edirne'deydim. Müslümanlar dehşetlerinden titriyorlardı. Siz onların musibetlerine karşı tahriklerde bulunuyordunuz. Rahmetli babam Rumeli sahilinde bir hisar yaptırmaya daha Varna Savaşı'ndayken ahdetmişti. O yemini şimdi ben yerine getiriyorum. Kendi arazim üzerinde gönlümün istediğini yapmaklığıma muhalefet için elinize ne hak ne de kudret var. Anadolu sahili benimdir. Çünkü ahali Türklerden ibarettir. Rumeli sahili de benimdir. Çünkü siz savunmasını bilmiyorsunuz. Hem de acizsiniz. Genç hükümdar yerinden kalktı, kaşlarını biraz daha çattı. Sesini biraz daha yükselterek, gidiniz, efendinize söyleyiniz. Şimdiki padişah esnafına asla benzemez. Benim iktidarımın vasıl olduğu yerlere onların ameli bile yetişemeyecektir. Hisar'ın inşaatı devam ettiği sıralarda Bizanslılara ait İstanbul'a civar olan yerler ve bu arada Vize, Ahyolu, Silivri ve diğer kaleler alınmıştı. İnşaat Temmuz ayının sonuna doğru tamamlandı. Sultan II. Mehmet 28 Ağustos'ta o zaman Boğaz Kesen adı verilen

Rumeli Hisarı'ndan ayrılarak İstanbul surları önüne geldi. Vezirler ve kumandanlarla beraber surların durumunu tetkik ve kuşatmanın şekli hakkında kararlar aldıktan sonra Edirne'ye döndü. Derhal savaş hazırlıklarına başlanması emrini verdi. Sevgili dinleyenler, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta İstanbul'un fethini anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Mana İklimi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mana İklimi'nde biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın kıssasına başlamış idik geçen haftalarda. Oradan devam edeceğiz. Nerede kaldığımızı şöyle bir hatırlayacak olursak, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssası biliyorsunuz Ulul Azim peygamberler olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'de genişçe yer tutan kıssalardan birisi ve hatta Musa Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen peygamber olarak anlatılır. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatayım. Musa Aleyhisselam henüz peygamberlik verilmeden önce daha genç yaşlarda kendisi şehirde, caddede gezerken, işte pazarda gezerken bir düşman kimsenin ölümüne neden olmuştu. Onu birazdan hocama biraz daha detaylı olarak inşallah soracağım. Sonrasında işte inşallah o ölüm meselesi sonrası Medyen'e bir nevi şehri terk etmek zorunda kalıyor Hazreti Musa. Şehirden gitmek zorunda kalıyor ve şehirden çıktıktan sonra da yine peygamber olan Şuayb Aleyhisselam ve kızları ile başından bir olay geçiyor. İnşallah bugün bunlar üzerine konuşacağız. Tabii bazı meselelerde her şey dingin bir şekilde devam ederken aniden bir olay olur. Bir nevi suya taş atarsınız ve dalga dalga yayılır ve sonucunda bütün insanları veya insanlığı etkileyebilecek şeyler olabilir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında da yine böyle bir olay oluyor. Yani o kimsenin ölümünden sonra suya taş atılıyor ve mesele giderek büyümeye başlıyor ve sonrasında Hazreti Musa peygamber olduktan sonra işte inşallah konuşacağız bunları. Şimdi fazla detaylı anlatmayayım. Şimdi hocam, Hazreti Musa bir Kıpti'nin ölümüne sebep oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Mısır'da. Kendisi Sıptilerden.
1: Bir Kıpti'nin ölmesine sebep olduğundan dolayı araştırıyorlar ki öldüren kişi Musa Aleyhisselam'ın olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Firavun da diyor ki kim öldürmüşse kısasa kısas yapılmalı. Alimler der ki Musa Aleyhisselam o Kıpti'yi yanlışlıkla öldürdüğünden dolayı kısas gerekmez. Hı hı. Kısas gerektirecek bir durum yoktur ortada. Musa Aleyhisselam'a Firavun'un amcasının oğlu ama Musa Aleyhisselam'a iman etmiş.
0: Evet.
1: Neden iman etmiş? Çünkü o dönem Musa Aleyhisselam irşada başlamış zaten. İnsanları dine davet etmeye başlamış. Bu artık duyulmaya başlamış. Firavun'un amcasının oğlu da sarayda Musa Aleyhisselam'a iman edenlerden.
0: Evet.
1: Firavun'un kısasa kısas yapacağını duyunca hemen koşup Musa Aleyhisselam'a haber veriyor. Ben senin iyiliğini isteyenlerdenim diyor. Seni öldürecekler. Buralardan git diyor. Hı hı. Musa Aleyhisselam da Mısır'dan yola koyuluyor. Yani artık ayeti kerimede Cenab-ı Hak bu durumu şöyle beyan buyuruyor. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi. Ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Musa korka korka yani etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar dedi. Zalimler topluluğundan kurtar dedi. Musa Aleyhisselam bu davranışı göstermekle beraber aynı zamanda tevekkülün, gerçek tevekkülün nasıl olması gerektiğini sergiliyor ve bizlere gösteriyor. Önce istişare ediyor. Adam bilgi veriyor ona. Ondan sonra karar veriyor. Ardından tedbirini alıyor. Etrafını gözetleyerek gitmeye başlıyor değil mi?
0: Evet.
1: En netice Allah-u Teala'ya emanet etmek üzere. Yani dua ediyor. Kendisini Allah-u Teala'ya emanet ediyor.

0: ve Cenab-ı Hakk'ın verdiğine rıza göstererek Mısır'dan ayrılıyor. Musa aleyhisselam hiç vakit kaybetmiyor ayrılışında. Direkt Medyen'e doğru hareket ediyor. Aslında Musa aleyhisselam şehir dışına hiç çıkmamıştı. Yani değil Medyen, nereye gideceğini de bilmiyordu. Hatta yanına yiyecek bile almamıştı. Çünkü gezinmek üzere çıkmıştı çarşıya, dışarıya. Hı hı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselamı Musa aleyhisselama gönderiyor. Cebrail aleyhisselam Musa aleyhisselama Medyen yolunu gösteriyor. Medyen tarafını gösteriyor. Ve o zamanlar Medyen Mısır'dan ayrı bir şehir. Mısır'ın yani Firavun'un hükümdarlığı altında değil ve Mısır'a 800 günlük uzaklıkta.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamın Medyen tarafına yönelişini şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. Velemma tevecceh tilqa'a Medyen'e kâle asâ rabbi en yehdiyeni sevâ's-sebîl. Sadakallahu alazîm. Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir dedi. Medyen halkıyla Musa aleyhisselam arasında akrabalık bulunduğu da rivayet edilmektedir. Yani çünkü Medyenliler ve Hazreti Musa İbrahim aleyhisselamın soyundan geliyorlar. Yani Medyenliler de İbrahim aleyhisselamın soyundan geliyor. Musa aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın soyundan geliyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bir durum da var. Medyen İbrahim aleyhisselamın oğullarından birinin ismiydi. Aynı zamanda bu şehir Firavun'un kontrolünün altında değildi. Nihayet Musa aleyhisselam Medyen'e ulaşıyor.
1: Hocam Medyen'e ulaştı ama araya girerek bir soru sormak istiyorum. Bunun öncesinde Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın kıssası öncesinde Yusuf aleyhisselam ve Yakup aleyhisselamın kıssasını anlattık. Dinleyicilerimiz biliyorlar. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın kıssasında veya diğer peygamberlerin kıssalarında da aynı şekilde kendisinin tebliğ ettiği, dinlerini tebliğ ettiği insanlardan veya yaşadığı şehirdeki insanlardan zulüm görmüşler ve şehirden çıkmak zorunda kalmışlar. Aşağı yukarı bütün peygamberlerde böyle bir mesele var. Bunun sebebi acaba takdiri ilahinin sevgili kullarına bir imtihanı mı, yoksa bir insan Allah-u Teala'yı her ne pahasına olursa olsun anlatma gayretinde olduğunda illaki engeller çıkacaktır. Hatta şehirden bile kovulsa gene de doğru yoldan şaşmaması gerektiğini mi gösterir?
0: Kesinlikle. Yani soru aslında cevabı da beraberinde geldi. Peygamberlere Cenab-ı Hak Celle Celaluhu çeşitli sıkıntılar vermiştir. Hı hı. Yani bu bütün peygamberler aynı şekilde sıkıntı çekmişlerdir. Kimisinin kavmi peygamberliğini kabul etmemiştir. Kimi peygamberlerin oğulları, çocukları kendilerine iman etmemiştir. Kimi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemişlerdir. Kimi peygamberler bulundukları şehirden kovulmuşlardır.
1: Evet.
0: Kimi peygamberler dönemin hükümdarlarından, zalim hükümdarlarından sıkıntı görmüşlerdir. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her şekilde onlara yol göstermişlerdir. Hicret aslında zorluktur. Hicret etmek zordur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde çok ciddi zorluklar, çok ciddi sıkıntılar çekti.
1: Evet.
0: Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam Kenan ilinden Mısır'a göç etmek zorunda kaldığında, ki kardeşleri onu kuyuya atmışlardı.
1: Hı hı.
0: Çok ciddi zorluklar çekti. İbrahim Aleyhisselam yine zaman zaman kendi diyarından, kendi memleketinden ayrılmasında işte Mekke'ye gitme hadisesi vesairesi, o dönemde evet, çok ciddi sıkıntılar çekmiştir. Onlar Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun peygamberlerine birer imtihanıdır. Onların başına gelenler.
1: Evet.
0: O imtihanlar neticesinde mükafatlar vardır. Cenab-ı Hak imtihan verir ki kulum ne kadar sabredecek ve onun neticesinde verecek olduğu sevabın büyüklüğü. Günümüze geldiğimizde
1: ben de bizler onu soracaktım hocam.
0: Evet.
1: Bir Müslümanın o peygamberleri örnek alıp bugün nasıl bir duruş sergilemesi lazım? Sağlam bir Müslüman nasıl olmalı?
0: Evet. Allah rızası için, Cenab-ı Hakk'ın dinini yüceltmek için, Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet etmek için, onun gönderdiği kitabı muhafaza etme ve ona hizmet etme adına bir beldeden başka bir beldeye hicret etmek, ki hicret niyetiyle gidilirse aynen hicret sevabı vardır onda.
1: Hı hı.
0: Nasıl ki Musa aleyhisselam

0: hicret etmek, göç etmek durumunda kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde. İnşallah o sevaba mazhar olma durumu vardır sonunda. O yüzden beldeden ayrılırken de, kendi beldemizden ayrılırken de, ya Rabbi senin rızan için, senin dinini yüceltmek için, senin dinine hizmet etmek için kendi beldemden ayrılıyorum diye niyet etmeli.
1: Evet hocam, yani aslında sadece hicret olarak değil de

0: değil de hani normal meşru çerçevede yapabildiği kadar yapmak.
1: Kesinlikle. Yapmak için gayret sarf etmek. İnşallah Rabbul Alemin bizleri kendi uğrunda, kendi dini uğrunda, kitabı uğrunda hizmet edenlerden eylesin inşallah.
0: İnşallah.
1: O uğurda çalışan, gayret eden, o uğurda ölenlerden eylesin inşallah. Son nefesimizde şehadet getirerek ölmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Onun dinine hizmet etme şerefinden, bahtiyarlığından bizleri alıkoymasın inşallah.
0: İnşallah hocam. Şimdi hocam Musa Aleyhisselam Medyen'e ulaştı.
1: Evet.
0: Hicretini gerçekleştirdi, ilk hicretini.
1: Musa Aleyhisselam Medyen'e ulaştığında Medyen halkı kaleden sürülerini çıkartıyorlardı. Medyen kalesinden sürülerini çıkartıyorlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın durduğu yerde bir su kuyusu vardı. Hı hı. Kaleden çıkan sürüler baktı ki oraya doğru geliyorlar. Biraz sonra tabii herkes koyunlarını sulamaya başladı. Kuyunun etrafına üşüştü efendim. Ancak kenara çekilmiş, kıyıya çekilmiş iki kız var. İki hanım var. Onlar koyunlarını alıp kenarda durmuşlar. Kuyunun başına doğru yanaşmıyorlar.
0: Evet.
1: Veya yanaşamıyorlar. Musa Aleyhisselam onları böyle haya içerisinde çekingen bir şekilde iki hanımı uzakta görünce herkes koyunlarını otlatıyor. Onlar neden otlatamıyorlar diye hanımların yanına gidiyor. Onlara diyor ki siz niye bekliyorsunuz? Hayvanlarınızı niçin sulamıyorsunuz? Herkes hayvanlarına su veriyor. Hı hı. Siz neden su vermiyorsunuz? Hanımlar diyorlar ki çobanlar gitmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız. Sulayamıyoruz da. Musa Aleyhisselam diyor ki peki sizin kimseniz yok mu? Bakın burada çok ince bir ayrıntı var. Çobanlar gitmedikçe hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Yani onlar oradan ayrılması lazım ki biz hayvanlarımızı oraya yanaştırabilelim. Onların içerisine giremeyiz biz. Ne kadar iffetliler.
0: Evet.
1: Ne kadar utangaçlar. Ne kadar mahcuplar. Ne kadar hassasiyetlerden dikkat ediyorlar. Asalet bu ya. Çünkü peygamber kanı taşıyor. Birazdan öğreneceğiz. Hı hı. Asalet var. Feraset var. Musa Aleyhisselam soruyor. Diyor ki sizin kimseniz yok mu? Hanımlar diyorlar ki bizim babamız çok yaşlı ve halsiz de. Bu sebeple koyunları biz suluyoruz. Biz otlatmaya götürüyoruz. Sularını veriyoruz. Erkeklerin içerisine girmek istemediğimiz için onlar çekilip gidince ancak sürülerimize su verebiliyoruz. Fakat bazen de önce onlar suladığı için, önce onlar kuyunun başına gittikleri için kuyuda su kalmayabiliyor. Koyunlarımızı koyunlarımıza su veremeyebiliyoruz diyorlar. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu durumu şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de iki kadın gördü. Hayvanlarını sudan men ediyorlardı. Onlara derdiniz nedir dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine girip hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak anlatmış olduğumuz kısmı bu şekilde beyan buyuruyor.
0: Hocam aslında burada şöyle bir de nokta yok mu? Musa Aleyhisselam şehrinden zorla çıkmış, yanına ekmek veya işte başka herhangi bir eşya da almadan çıkmak zorunda kalmış ve tanımadığı, hiç bilmediği bir şehre gitmiş. İnsanlardan nasıl bir tepki alacağını bilmiyor, hiç kimseyi tanımıyor. Hani normal bir insan olsa gidip işte kimseye görünmeden kendime bir yer bulayım, kimseye karışmayayım, kimse de bana karışmasın, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayayım der normalde. Ama Musa Aleyhisselam bir işte düşkün birini gördüğü zaman yardım etmek istiyor. İşte orada kenarda duran hanımların derdini acaba neden onlar orada duruyor diye gidip soruyor, dertlerini soruyor.
1: Niçin?
0: Neden?
1: Çünkü hizmet ruhu.
0: Evet.
1: Hizmet bilinci. Cenab-ı Hak öyle bir yerleştirmiş ki, bir peygamber çünkü o. Öyle yerleştirmiş ki hizmet bilincini, hizmet ruhunu.

0: Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edecek. O dine hizmet etmeye ta önceden başlamış aslında.
1: Evet.
0: Derler ki sıkıntı kimin sıkıntısı olur? Bir şeyler yapmaya gayret gösterenin sıkıntısı olur, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bir işte uğraşanın sıkıntısı olur. Peki hiçbir iş yapmayan, hiçbir işte uğraşmayan, kimseye yardımcı olmayan, o insanın başına herhangi bir sıkıntı gelir mi? Gelmez. Zahiri manada baktığınız zaman. Çünkü az önce söylediğin gibi hiç kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor.
1: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama yılan...
0: Mantığıyla evet. Devam edince insan başına bir sıkıntı gelmez. O başkalarıyla herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Eğer birileriyle sıkıntı varsa, hani zaman zaman sıkıntı olabiliyorsa, o bir şeyler yapıyorsunuz demektir.
1: Evet.
0: Yerinizde otursanız zaten hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz ama hiçbir işe de yaramazsınız, yaramayız.
1: Evet.
0: Önemli olan bir şeyler yapmak. Zaman zaman işin içerisinde sıkıntı çıkabilir, bazen tatsızlıklar belki olabilir. Ama zaman en güzel ilacıdır. Yaşadıkça, gayenin ne olduğunu gördükçe, gayenin Allah rızası olduğu görüldükçe o sıkıntılar da bertaraf olacaktır.
1: Evet.
0: Diğer türlü hiçbir işe yarama, hiçbir iş yapma, zaten başında sıkıntı yok.
1: Evet hocam. Bir de şöyle bir de nokta var hocam. Musa aleyhisselam demiyor ki ya bu hanımların yanına gitmeyeyim ben, onlar hanımdır. Bir de orada belki mahcup oldukları için, iffetli oldukları için orada duruyorlar, ben hiç gitmeyeyim demiyor. Yani ben şu sonucu
0: gidiyor ama usulüne uygun bir şekilde sorusunu soruyor.
1: Heh.
0: Ve şunu da göz ardı etmeyelim. 8 günlük yoldan gelmiş.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yememiş. Karnı aç, susuz, ağacın altında gölgelenmiş, zaten yorgun. Yorgun argın bir şekilde yine hizmet etmenin derdinde.
1: Bir de şunu çıkarıyorum hocam ben. İşte kadın, erkek veya yaşlı, genç, işte herhangi bir ırk, din ayırmadan işte ben gidip onun yardım ettiği sonucunu çıkarıyorum yani.
0: Ama her zaman şunu unutmamak lazım. Usulüne uygun.
1: Evet.
0: Usulüne uygun, dini hassasiyetlere uygun. Oradaki hassasiyet nedir? Terazi nedir? O teraziye dikkat ederek, bu çok önemlidir.
1: Evet.
0: Dini İslam'da bu çok önemlidir. O peygamberler de hep bu hassasiyete dikkat etmişlerdir. O hassasiyete uygun bir şekilde hareket edip her türlü insana yardımcı olma gayreti içerisinde olmak. O insanların gönlünü kazanmak. O insanların dini İslam'a ısınmasını sağlamak. Müslümandır, amel etmesine vesile olmak. Müslümanlığını yaşayabilmesine vesile olmak.
1: Evet hocam.
0: Bu kızlar kimlerdi? Bu kızlar, bu hanımlar Hazreti Şuayb aleyhisselamın kızlarıydı. Safura ile Süfeyra annelerimiz. Annelerimiz diyorum, birazdan sebebini açıklayacağım inşallah. Musa aleyhisselam 8 gündür aç olmasına rağmen çok güçlü olsa kuyudan su çekti ve Safura ile Süfeyra'nın hayvanlarını oracıkta suladı. Onlara su verdi. Hanımlar teşekkür ettiler ve oradan ayrıldılar.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak bu kısmını şu şekilde beyan buyuruyor. Estağfirullah. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sulamadan sonra ne yaptı? Bunun üzerine diyor Musa, onların yerine davarlarını, hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. Burada iki mana var. Her hayra, yani yapmam için gönderdiğin her hayra muhtacım. Birinci mana budur. İkincisi de bana göndereceğin her hayra muhtacım. Yani aç, yemek evet. yememiş. Hani bir hayır gönderirsen ona da muhtacım manasındadır. Şimdi o kısmına gelelim. Doğrusu bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım manası verilirse şöyle olur. Musa aleyhisselam kendisine tevdi edilen yüce vazifeye ve dünyada fakir düşüşüne işaret ediyordu aslında.
1: Neden?
0: Çünkü peki? Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında, Firavun'un evet. yanında bolluk içerisindeydi. Fakat artık Firavun'un sarayında değil, bolluk içerisinde değil, 8 günlük bir mesafe, onu artık ne kadar zamanda kat ettiyse o mesafeyi, yorgun, artık yardıma muhtaç bir halde. Fakat şu çok önemli ki, Musa aleyhisselam bunu söylerken şikayet maksadıyla söylememiştir. Onun söyleyişi şikayet maksadıyla değildir. Cenab-ı Hakk'ın kendisinin selamete eriştirmesine şükür ve açlığını gidermesi için de niyaz kabilindeydi. Kurtardı onu, rahatlık içerisinde şükrediyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra da niyazda bulunuyor. Yani ya Rabbi bana yemek manasında da yardımcı olur musun diye, niyaz kabilindendir bu.

0: Zaten hocam peygamberlerin haşa Allahu Teala'ya bir şikayet gibi bir durumları olmamış hiçbir zaman. Böyle bir şey görmedik.
1: Evet.
0: Sadece dediğiniz gibi niyaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yeri
1: Aynen.
0: geldiğinde mesela Bedir Savaşı'ndan önce Allah'ım sen bu bir avuç insanı helak edersen sana iman edecek, ibadet edecek kimse kalmaz diye niyazda bulunuyor sadece,
1: Evet.
0: şikayet değil. Biz de hani gene oradan bir sonuç çıkaracak olursak Allah'a hemen Allah'ım neden bana böyle bir şey verdin
1: Haşa.
0: demek
1: Haşa.
0: değil. Sadece niyaz ve dua, onun zenginliğinden istemek.
1: Kesinlikle. Tabii sulama yapınca yani Musa Aleyhisselam o iki hanımın, Şuayb Aleyhisselam'ın kızları olan o iki hanımın hayvanlarını sulayınca kendisi gölgeliğe, ağacın gölgeliğine çekiliyor ve hanımlar hayvanları ile birlikte babalarının yanına dönüyorlar.
0: Evet.
1: Şuayb Aleyhisselam kızlarının hayvanları sulamaktan erken döndüklerini görünce şaşırıyor. Kızlarına diyor ki neden bu kadar erken geldiniz? Hani normal zamanlarda erken gelmiyordunuz, geç kalıyordunuz. Bugün neden erken geldiniz diye sorunca kızları da dediler ki daha önce o beldede hiç görmediğimiz salih bir insanı gördük. Geldi, bize yardımcı oldu. Hayvanlarımızı suladı. Ondan sonra tekrar bize teslim etti, gönderdi. Kızları böyle söylediler.
0: Evet, yani Musa Aleyhisselam'dan Şuayb Aleyhisselam'ın haberi oluyor. Yani
1: Evet.
0: iki peygamberin kilometrelerce ötede buluşması. Şimdi onu
1: Ondan bahsedeceğiz
0: konuşacağız
1: inşallah.
0: ama kısa bir aramız var hocam. Sevgili
1: Buyurun.
0: dostlar, mana iklimi kısa bir aradan sonra Musa Aleyhisselam ile Şuayb Aleyhisselam'ın nasıl bir araya geldiğini inşallah aktaracak. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz, ayrılmayın efendim.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.
5: Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını aktarmaya devam ediyoruz. Tabii ki nasıl aktarıyoruz? Sadece kıssayı ve hikayeyi anlatarak değil, sizlere günümüze nasıl manalar çıkarabileceğimizi de hocam aynı zamanda aktarmaya gayret ediyor. Ben de bu işin aktarıcılığını aradım.

0: ki aktarıcılığını yapmaya çalışıyorum. Radyosunu yeni açanlar için hoş geldiniz diyelim efendim. Şimdi hocam, Musa aleyhisselam Mısır'dan Medyen'e gitmek zorunda kalmıştı. Çünkü onu öldürmek istiyorlardı. Mısır'dan Medyen'e 8 günlük süren bir yolculuk sonunda ulaştı. Orada yorgun, aç, susuz, kimsesiz bir halde dolaşırken bir su kuyusunun yanına geldi. Su kuyusuna baktı ki Medyen kalesinden çıkıp gelen insanlar koyunlarını su kuyusunda suluyorlar. Ama baktı şöyle arkalarda, gerilerde mahcup duran, su kuyusuna yanaşamayan, koyunlarını sulamak isteyen iki hanım gördü. O hanımların yanına giderek edeple dedi, siz neden buradasınız? Niye mahcup duruyorsunuz? Siz niye sulamıyorsunuz? Onlar da dediler ki, biz çobanlar gitmeden oraya yaklaşamıyoruz erkeklerin yanına. O yüzden bekliyoruz ki onlar gitsin. Hatta bazen onlardan dolayı su kalmıyor. Biz sulayamadan koyunlarımızı geri dönüyoruz dediler ve maruzatlarını bildirdiler. Hazreti Musa aleyhisselam da kuyudan su çekti. Onlara suyu verdi ve koyunlarını suladılar ve onlar gittiler evlerine. Şimdi o kızlar Şuayb aleyhisselamın, yani gene Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden birisi olan Şuayb aleyhisselamın iki kızıydı. Şimdi onlar eve gittiler hocam. Orada kalmıştık. Eve gittiler. Babaları, niye erken geldiniz siz bu sefer diye sordu. Onlar da dediler ki, biz çok salih bir kimseyle karşılaştık. O bize yardım etti. Sonra ne diyor Şuayb aleyhisselam cevap olarak hocam?
1: Evet. Şuayb aleyhisselam diyor ki o kişiyi çağırın diyor kızlarına. Musa aleyhisselamı yanına çağırtıyor ve kim olduğunu soruyor. Musa aleyhisselam da diyor ki ben Yakup aleyhisselam neslinden İmran oğlu Musa'yım. Ve başından geçenleri anlatıyor. Şuayb aleyhisselam da diyor ki korkma, burada Firavun'un hükmü geçmez. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şu şekilde beyan buyuruyor bu konuyu. Estağfirullah. Fecaethu ihdahuma temşi ala istihya. Qalet inne ebi yed'uke li yeczi'eke ecra ma seqeyte lena. Felemma ca'uhu ve kassa aleyhi el kasasa. Qale la tehaf necevte minel kavmin zalimin. Sadakallahul azim. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Yani yürürken de çok mahcup, utanıyor da. Diyor ki babam bizim için hayvanları sulamanın karşılığını ödemek üzere seni çağırıyor dedi. Şimdi burada da çok ince bir nokta var. Onu babam seni çağırıyor demiyorlar. Yanlış anlayabilir diye veya yanlış anlamasın diye, hı hı, diyorlar ki sen bize yapmış olduğun yardımın karşılığını ödemek üzere babamız seni çağırıyor diyorlar. Onu, hı, özellikle açıklıyorlar yanında. Musa aleyhisselam ona gidip başından geçeni anlatınca korkma, o zalim kavimden kurtuldun dedi.
0: Hocam tam burada araya özür dileyerek girebilir miyim?
1: Estağfurullah.
0: Musa aleyhisselam Mısır'dan hemen hızla kaçmak zorunda kalınca, yolda demişti ya hani Medyen'e doğru yöneldiğinde, Allah-u Teala kendi ifadesiyle Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir diye dua etmişti. Demek ki salih bir kimse olunca nerede olursa olsun düşkünlere, işte yardıma muhtaç olanlara yardım etme niyetinde, salihliğinde bir insan olunca Allah-u Teala 8 günlük bir yoldan bilmediğiniz bir yere gitse de gene bir peygamberi peygambere ağırlattırıyor yani, değil mi?
1: Aynen öyle. Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselama yemek ikram ediyor.
0: Evet.
1: Hazreti Musa o kadar aç olmasına rağmen yemeği yemekte tereddütlüydü.
0: Allah Allah.
1: Ya Şuayb aleyhisselam sebebini soruyor. Niçin yemiyorsun diyor. Musa aleyhisselam da buyuruyor ki biz öyle bir aileyiz ki bütün dünyayı verseler bir ahiret ameliyle değişmeyiz. Ben bu yemek için değil, rızayı ilahi için yardım etmiştim diyor. Yemek yeme işinin sebebi bu. Bakın.
0: Bir de 8 günlük yani yoldan gelmiş,
1: evet,
0: yorgun ve aç.
1: Evet. Şuayb aleyhisselam da bu cevabı duyunca çok memnun oluyor ve diyor ki bu ikramımız senin yapmış olduğun yardım için değil, misafirimiz olduğun için sana ikram ettik. Haydi buyur da ye diyor. Bunun üzerine hem yorgun hem de aç olan Hazreti Musa aleyhisselam yemeği yiyip istirahate çekiliyor. Safura bu kimseyi ücretle tutmasını babasına tavsiye ediyor. Şuayb aleyhisselamın kızı. Evet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayet-i celilede estağfirullah. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم. Şuayb'in iki kızından biri

0: Babacığım, onu ücretle, yani çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır, dedi. Ve ekledi. Bu hasletler de işte bu kimsede mevcuttur. Bu söylemiş olduğum özellikler. Bu kimsede mevcuttur. Çünkü o bizim yüzümüze dahi bakmadı. Ne kadar enteresan.
1: Allah Allah.
0: Ne kadar büyük bir erdem. Cenab-ı Hakk'ın peygamberi ya. O bizim yüzümüze dahi bakmadı. Yolda da çok geriden yürüyordu diyor. Hani çağırmaya gittiler ya, babamız seni çağırıyor diye. Yolda da çok geriden yürüyordu. Anlaşılıyor ki çok emin bir kimsedir. Emin olmanın demek ki bunların biraz birer birer şeyleri, işaretleri.
1: Demek ki hocam Allah-u Teala'nın, hani sünnetullah deriz ya, Allah-u Teala'nın işte kuralları, şeriatı hiçbir devirde değişmemiş. Bütün peygamberlerde aynı. Küçük böyle fıkhi farklılıklar olsa da genel edepler aynı, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Ve buradan yola çıkarak şunu tavsiye ediyorlar bizlere. Kendisine vazife verilecek kişilerde bulunması gereken hususiyetler öz olarak ne kadar güzel tespit edildiği aslında ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Nedir onlardan bir tanesi? Liyakat. Yani işi bilmek ve bununla birlikte o işi becerebilecek güce sahip olmak, malik olmak. Öyle değil mi? Birincisi, işe liyakati olması lazım. O işi yapabilecek birisi olması lazım.
1: Evet.
0: İkincisi de, bu da en önemli iki şeyden bir diğeri. Nedir o da? Emanet. Yani doğru ve güvenilir olmak. Emin olmak lazım ondan. Her şeyiyle birlikte emin olmak lazım. Birisine iş vereceğimiz zaman bu iki husus çok önemli. Birincisi, tekrar söylüyorum, liyakat. İkincisi de emanet. Yani doğru ve güvenilir olması. Araisi Mecalis adlı kitapta nakledilen bir rivayette deniyor ki, firaset bakımından kadınların en üstünü ikidir. Yani iki kadın var, firaset bakımından kadınların en üstünüdür. İkisi de Hazreti Musa hakkındaki teşhislerinde firasetle isabet etmiştir. Nedir firaset? Onu da öğreneceğiz birazdan.
1: Evet.
0: Biri Firavun'un hanımı Asiye'dir. Yani Asiye annemiz. O, Musa aleyhisselam bir sandık içerisinde saraya getirilince, daha küçücük, konaktaydı da, gönlü ona meylederek alıp Firavun'a götürmüştür ve demiştir ki, bu çocuk benim ve senin için göz nuru, göz aydınlığı olsun, onu öldürme. Bu Asiye annemizin ferasetiydi. Firavun'un karısıydı o zaman. Ama şimdi Asiye annemizdir. Cenab-ı Hak ona Musa aleyhisselama yardım ettirdi. Devam ediyorum. Diğeri ise Şuayb aleyhisselamın kızıdır diyor. O da dedi ki, babacığım, koyunlarımızı otlatmak için onu ücretle tut. O ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısıdır. Kuvvetli ve emindir. Kuvvetli olmasının sebebini söyledi. Yorgun argın kuyudan su çektiği, efendim, emin olmasının sebebini söyledi. Bize gelip ihtiyacımızı sorduğunda, sıkıntımızı sorduğunda yüzümüze dahi bakmadı dedi.
1: Evet.
0: Ve biz yürürken bizim çok gerimizden yürüdü. Biz utanmayalım, yani bizi görmemek adına, bizi mahcup etmemek adına vesaire.
1: Hocam,
0: İkincisi de Şuayb aleyhisselamın kızıydı.
1: Benim de hemen aklıma Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Hazreti Hatice annemiz geldi. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğruluğuna, dürüstlüğüne, güvenilirliğine ve aynı zamanda ticaretteki liyakatine bakarak diyor ya, işte ben evlenmek istiyorum, ne der bu konuda diye haber gönderiyor.
0: Evet.
1: Onun da firaseti demek ki,
0: evet,
1: varmış yani.
0: Evet. Bu bahsetmiş olduğumuz bir rivayet.
1: Evet.
0: Firaset nedir peki? O da şudur. Salih müminlerde meydana gelen isabetli sezgi. Seziyorlar işi yani. Aslında keşif halidir firaset. Yani cevheri görebilme, mücevheri görebilme. Yani akıllılık, zeka ve seziş demek olan firaset, kalpte vuku bulan manevi bir idrak kabiliyetidir.

0: manevi bir idrak kabiliyetidir. Baktığı zaman ne olduğunu anlayabiliyor. Bu hakiki müminlerde vardır. İttekû firâsetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nûrillâh.
1: Evet.
0: Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar buyuruyor.
1: Bir de şey denir ya hocam. Alimin yanında dilini, arifin yanında kalbini tut.
0: Aynen öyle. O hakiki müminler, arif olanlar, o baktıkları zaman karşıdakinin ne olduğunu anlarlar. Ne tür özelliklere sahip olduğunu da fark edebilirler.
1: Evet.
0: O isabetli bakış, sezgi dediğimiz bugünkü tabirle. Asıl manevi idraktır. Esas keşif halidir bu. Onun hakiki imanı, din konusundaki gayreti, Cenab-ı Hakk'ın onu ulaştırmış olduğu mertebe manevi olarak keşif haliyle karşıdakinin ne olduğunu, nasıl bir insan olduğunu görebiliyor.
1: Mesela hocam bir doktor diyelim, hasta içeriye girdiğinde gözündeki bakıştan, işte omzunun düşük olmasından veya yürüyüşündeki bir aksaklıktan sende şu var diyebilir. Manevi bizi olarak da böyle bir şey de, var, evet, demek ki.
0: Manevi olarak ne kadar günah işlediğimizi, ne kadar günahkar olduğumuzu görebiliyorlar. Biliyorlar. Ama söylemiyorlar. Yüzümüze vurmuyorlar. Onlar da çok büyük erdemliler onlar. Allah-u Teala onları, o insanları çok büyük yaratmış. Cenab-ı Hak bizi o mübarek insanların dizinin dibinden ayırmasın inşallah.
1: Amin hocam, inşallah.
0: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi günahlardan, haramlardan uzak eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Yüzümüzü kızarttıracak herhangi bir iş yapmamızı bizlere nasip etmesin inşallah.
1: Amin.
0: Bizi o tür işlerden uzak eylesin inşallah. Zahiren de manen de bu tür insanlara mahcup olmayalım inşallah.
1: İnşallah.
0: Cenab-ı Hakk'a karşı da mahcup olmayalım inşallah. Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh efendimiz gözü harama kayan bir kimseyi görmüş ve ona demiştir ki bak bak, meseleyi görüyor musun? Gözü harama kaymış olan bir kimseyi görmüş ve ona demiştir ki gözünü haramdan koru. O da dedi ki ya halife, gözümün harama baktığını sen nereden bilirdin? Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz buyuruyor ki müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hadis-i şerifini okumuştur. Ne kadar önemli.
1: Evet.
0: Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin bu meselesi arif-i billah olan zatların bizim gözümüzü, kulağımızın ne duyduğunu, fikrimizde ne geçtiğini anlayabildiğine, keşif haliyle görebildiğine birer işarettir. İnan çok mahcup oluyoruz aslında.
1: Evet.
0: Fakat biz farkında değiliz.
1: Tabii orada hocam müminin firaseti derken bu iman etmiş olan herkesten bahsetmiyor değil mi? Hakiki manada,
0: hakiki manada
1: salih,
0: mümin. Evet,
1: imana salih sahip insanlar, kişiler.
0: Keşif ehli diyoruz ya, herhalde o tür olmayan bizim gibi insanlar da kendini keşif ehli olarak görmezler. Öyle değil midir? Yine Ebu Hanife Hazretleri abdest alan bir genci görmüştür ve ona demiştir ki şu falan falan hataları yapma. Genç de hayret ediyor. Diyor ki Hazreti İmam'a diyor ya İmam, bu hataları işlediğimi nereden bildiniz? Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki abdest azalarından dökülen sulardan. Yani o suyun nereden geldiğinin farkında.
1: Evet.
0: Suyun nereye ulaşıp nereye ulaşmadığının farkında. Vesselam. Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne validelerimiz. Hepsi firaset sahibi annelerimizdir.
1: Evet.
0: Bahsettin ya. İşte Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı istemesi. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatu vesselam'la birlikte evlenmiş olması. Hazreti Fatıma validemiz vesaire vesaire. Hatice annemiz malını ve canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna feda etmiştir. Ve onu ilk tasdik eden kimse rütbesine nail olmuştur. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini ilk tasdik eden Hazreti Hatice annemizdir. Hazreti Ayşe validemiz ise radıyallahu anha Resulullah aleyhissalatu vesselamı anlama gücüne, onu mükemmel bir şekilde idrak etme kabiliyetine ve aynı zamanda ahlakı peygamberiyi temsil eden derin bir hissiyat ve duyguya

0: sahipti. Hazreti Ayşe validemizse müthiş bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anlama gücüne sahipti. Onu mükemmel bir şekilde idrak etme kabiliyetine sahipti. Ve ahlak-ı peygamberiye, onu temsil eden derin bir hassasiyet ve duyguya sahipti.
1: Evet.
0: Hazreti Fatıma validemiz radıyallahu anha ise babasından akseden bir merhamet, bir şefkat, bir takva hali onda mevcuttu. Böylece bir taraftan hepsinin müşterek vasıfları bulunmasına rağmen diğer taraftan her birisinde farklı farklı ve nadide hal tecellileri bulunurdu. Aralarındaki rütbeyi, mertebeyi, hangisinin çok daha büyük feraset sahibi olduğunu Allah-u Teala bilir. Biz az önce Firavun'un hanımı karısı olan Asiye annemiz, Asiye validemiz artık.
1: Hı hı.
0: Ve Musa Aleyhisselam'la daha sonra evlenecek olan Şuayb Aleyhisselam'ın kızı, onların firasetinin üstüne olduğunu naklettik. Bu bir rivayetti. Aralarında hangisinin daha büyük firaset sahibi olduğunu Cenab-ı Hak bilir.
1: Evet.
0: Bizim için önemli olan çok büyük firaset sahibi olduklarını, annelerimizin böyle firaset sahibi olduklarını bilmektir. Firasetin şartı...
1: Burası da önemli yani bir nokta tabii, hocam. Dinleyicilerimiz burada
0: dikkatle dinlesin. Herkes de firaset sahibi diye demek ki olabilecek değil.
1: Evet.
0: Değil mi? Firaset sahibi olabilmenin şartı... Bir, helal lokma yemek. İkincisi, kalbi hayatı inkişaf ettirmektir.
1: Zaten bize devamlı söylenen de budur hocam. Helal lokma ye, Allah-u Teala'yı zikret.
0: Evet. Helal lokma yersek zikir kolaylaşır. Zikredersek, kalp zikrederse Cenab-ı Hakk'a olan kulluk vazifesi, ona karşı olan taat-ı ibadetimiz rahatlar, artar, şuurlanır, direkt ulaşır.
1: Hocam şimdi böyle helal lokma yemek ve kalbi hayatı inkişaf ettirince hani dediniz firaset artar. Bir arkadaşım anlatmıştı. Öğrencilik yıllarında devamlı yanına gittiği bir işte yaşlı Hacı Baba dediği bir kimse var. Erzurum'da bilenler bilir zaten. Yanına giderdim diyor. Bir derdim olurdu. Söylemek isterdim. Söyleyemezdim. Otururdum. Anlat bakalım derdi. Ben iyilik hamdolsun işte öğrencilik devam ediyor derdim. Sonra dururdu. Anlat bakalım, anlat ne var? İşte ben birkaç kelam ederdim, mevzuya giremezdim. Sonra ya senin bir derdin var, anlat. Hani ben bir şey demememe rağmen bana zorla anlattırırdı. Hani bir derdim evet olduğunu anlar. Hani kendisi de söylemek istemez, senin derdin şu, bana söylettirirdi diyor.
0: Evet. Aslında keşif ehli olanlar, firaset sahibi olanlar her zaman keşif hallerini izhar etmezler.
1: Evet.
0: Karşıdakini mahcup etmeme adına. Başka ne adına bilmiyorum. Vasıtî radıyallahu anh buyuruyor. Firaset kalpte parıldayan nurun ışığıdır. Kalpte yerleşen marifettir. Yani Cenab-ı Hakk'ı kalben bulabilme, kalben idrak edebilme ve ona yaklaşabilmektir. Bu marifetle kaybın sırları ayan olur. Demek ki işin sırrı burada ha. Bu marifet ile kalbin sırları ayan olur. Yani bu tanımayla, Cenab-ı Hakk'ı bilmeyle kalbin sırları ortaya çıkar. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh Mesnevi'de marifet sırrına şu şekilde açıklık getiriyor. Buyuruyor ki, akıl dünyevi işlerimizde başarılı olmasına rağmen mahiyeti icabı hakikate, ilahi esrara yani marifetullah'a vasıl olmakta yetersiz kalır akıl. Bu ulvi yolculuk için bir vasıta gereklidir. Yani marifetullah'a vasıl olabilme için ulvi yolculuktur ya bu. Onun için diyor bir vasıta gereklidir. O da gönüldür, aşktır, vecdir, istiraktır. Akıl Mustafa'ya kurban olsun diyor. Açmak istesek bu çok açılacak bir şey biliyorsunuz.
1: Hocam aklıma şu
0: Mesnevi'de geldi. Mesnevi'de Mevlana Hazretleri sırlı sırlı ama aslında manası anlaşılıyor. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Hı-hı. Sen buyur.
1: Dedi ya hocam yani marifetullah'a vasıl olmak da yetersiz kalır. Yani ilahi esrar, hakikat, mahiyeti icabı. İşte marifetullah dendiği zaman benim aklıma hep şey gelir hocam. Ahmet

0: İbn Hanbel Hazretleri alim, hadis alimi, Hanbeli mezhebinin kurucusu bildiğimiz Büşrafi Hazretlerinin yanına gidermiş. O talebeleri dermiş ki efendim hani siz alimsiniz, talebeleriniz var. Niye onun yanına gidersiniz? O alim değildir hani ziyarete gidersiniz onu. O da demiş ki ben alimim, evet doğrudur işte fıkhı bilirim, tefsiri bilirim, Kur'an-ı Kerim'i bilirim, ilimleri bilirim. Ama demiş o da Allah'ı benden daha iyi bilir.
1: Ya.
0: Demek ki Allah'ı bilmek başka bir şey değil mi hocam?
1: Kesinlikle. İlim sahibi olmak yetmez. Çok iyi bilmek yetmez. Çok okumuş olmak yetmez. Marifetullah farklı bir şey. Cenab-ı Hakk'ı bilmek farklı bir şey. Onu bilmiş olmak çok farklı bir şey. Onu bilen, marifetullah'ı yakalayan kalbe aşık olmak lazım. Aslında onu söylüyorum Mevlana Hazretleri Mesnevi'de. Kime aşık olacaksın? Marifetullah'ı bulan kalbe aşık olacaksın ki o bir vesiledir. O kalp bir vesiledir. O aşk vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Marifetullah'a ulaşacaksın.
0: Evet.
1: Ulaşacağız inşallah. İnşallah. Biz inşallah o kalbi sevenlerden, aynı zamanda o kalbin sevdiklerinden oluruz inşallah.
0: İnşallah.
1: Hem o kalbi sevenlerden, hem o kalbin veya o kalplerin sevdiklerinden oluruz inşallah. Bu
0: İnşallah.
1: vesileyle Cenab-ı Hakk'ın marifetine, marifetullah'a, onu tanımaya ulaşırız inşallah.
0: İnşallah.
1: Abdülhalikülkucevani Hazretleri, Markat-ı Şerif'ine gittik, ziyaret etmek nasip oldu. Kucdevan köyünde Abdülhalikülkucevani Hazretleri çok büyük bir Allah dostu. Köy geniş, büyük bir meydanı var. İnsan gidince inanın huzurla doluyor.
0: Özbekistan'da değil mi hocam,
1: Evet,
0: Buhara?
1: evet Buhara'da. İnsan huzurla doluyor, neşeyle doluyor. Bir cuma günüydü gittiğimizde, cuma namazını da orada kıldık. Abdülhalik Urgucdevani Hazretleri'nin sohbetine yabancı bir genç geliyor. Diyor ki genç, müminin firasetinden korkunuz. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu hadisin sırrı nedir diyor. Hadis-i şerifi söylüyor. Ondan sonra diyor ki, bu hadisin sırrı nedir? Bunun üzerine Abdülhalik Urgucdevani Hazretleri buyuruyor ki, belindeki zünnarı çıkar. Neymiş zünnar?
0: Allah Allah. Cevap.
1: Hristiyanların taktığı küfür alametini. Onu çöz diyor belinden. Ve İslam ol diyor. Yani Müslüman ol. Yani o hadisin sırrı bir tarafa, sen evvela Müslüman ol.
0: Hem onu söylüyor hem de bir yandan o firasetini de göstermiş oluyor yani.
1: Evet. Bu
0: Belindeki
1: firaset de
0: gizli
1: aslında.
0: kemeri.
1: Aynen öyle. Hani keramet, firaset. Bu firaset dolu keramet karşısında genç pirin önünde kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Hazreti Gucduvani Kuddise Sırru bu sefer ihvanına dönüyor, sofilerine dönüyor. Diyor ki biz de kalplerimizdeki zünnarı çıkaralım diyor.
0: Hristiyanlık alameti zünnar değil mi hocam?
1: Evet.
0: Ama tabii kalplerimizdeki artık...
1: Nedir o? Diyor kalplerimizdeki zünnar da şudur aslında. Kibir, gurur, haset, cimrilik, kıskançlık. Bunun gibi gönle girmiş olan kötü ahlaklardır aslında. Onu kastediyor.
0: Evet.
1: O genci de mahcup olmaktan aslında bir nevi kurtuluyor. Çok büyük bir mesaj da veriyor aynı zamanda.
0: Evet. Şimdi hocam nereden nereye geldik gibi oldu ama aslında aynı mevzu çerçevesinde konuştuk. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın ilk annesi diyelim Asiye validemiz, üvey annesi aslında ama yanında büyüdüğü annesi Asiye validemizin firasetinden bahsettik. Ve sonrasında Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e gitmek zorunda kaldıktan sonra Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından birisinin Musa Aleyhisselam'daki salihliği görüp babasına baba biz bu salih kimseyi, bu dürüst kimseyi, güvenilir kimseyi yanımıza çoban olarak alalım. Sen de hastasın, rahatsızsın, biz de koyunlara bakamıyoruz deyip o firasetiyle ondaki o salihliği görmesinden aslında buralara geldik biraz da. Firasetin
1: Evet.
0: tanımını, ne olduğunu, Efendimizin bu konuda neler söylediğini ve Evliyaullah'ın firasetle ilgili neler söylediğini aktarmış olduk. İnşallah haftaya sevgili dostlar Musa Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın kızı Safura validemiz ile evlenmesini sizlere aktaracağız.
1: O
0: Olacak.
1: hani onu ücretle çoban tut dediği kızı var ya Şuayb
0: Evet.
1: Aleyhisselam'ın, onunla inşallah evlenme hadisesi.
0: İnşallah. Haftaya bekliyoruz sevgili dostlar muhabbetimize. Haftaya dek selametle kalın. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliğe. Sınırları aşan gönül

0: köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı konuşacağız. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Roman diyeceğiz, biyografi diyeceğiz. Edebi metin okumanın insanı nasıl dönüştürdüğünden bahsedeceğiz. Üç Osman'ın izinde diye kıymetli bir kitaptan bahsedeceğiz Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Program konuğumuz Sakarya'dan stüdyomuza bağlanan yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
1: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah hocam, biz de çok iyiyiz. Vakit ayırdınız, Sakarya'dan stüdyomuza böyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca mutlu olduk bunun için.
1: Rica ederim. Başarıyla devam eden bir yayın serüveni var. Sizi de tebrik ediyorum. Gayet güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Faydamız oluyorsa, faydamız dokunuyorsa dinleyiciye bize ne mutlu diyelim o zaman. Bizim amacımız zaten o fayda. Edebiyatı konuşmak, edebiyatı gündem yapmak. Öyle değil mi hocam? Keşke bunlar moda olsa, keşke sürekli edebiyat moda olsa, edebiyat konuşulsa değil mi hocam?
1: Yani tabii dünyanın her geçen gün kirlerinin ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Hı-hı. Bunları gördükçe güzellikler için, kitapların içinde olmak, güzel düşünmek, bu kitap ekseninde bir araya gelmek, hı-hı, ve onları tartışmak ayrıcalık bence.
0: Evet, yani şu açıdan da önemli hocam. Hani dediniz ya, dünya gittikçe kirleniyor. Bu mazlum coğrafyalarımız var. Buralardaki şeyler de anlatılması lazım. İşte edebiyatın işlevi buradan giriyor. Mesela bir Çanakkale romanı yazılması lazım değil mi? Böyle büyük bir eser ortaya konulması lazım. Bir değil, birçok eser yazılması lazım. Yani

0: Çanakkale dediğimizde aklımıza Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiirinden başka böyle kült bir eser geliyor mu? Gelmiyor. Bunun için gündem yapmamız lazım. İnsanlara o gerek güzellikleri gerekse yapılan zulümleri duyurmak adına.
1: Tabii vicdan bir görev.
0: Evet.
1: Aynı zamanda eli kalem tutanlar başta olmak üzere hepimizin birbirimizi otokontrolle dünyanın telaşından ayırıp asıl düşünmemiz gereken, tefekküre bizi sevk etmesi gereken hususları devamlı gündemde tutmalıyız. Zulmü önlemenin herkes için bir yolu var. Kitap severler için, yazanlar için, okuyanlar için de yöntemi bu bence.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle başlayalım. Ben konuklarıma şunu soruyorum. Yazarların, şairlerin, fikir adamlarının, metinle, edebi metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenlerini biz önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bu süreç içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktalarını eğer radyoda anlatıyorsa bunun yazar dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer bu kitaplaşmışsa okurların yolunu açıyor. Eğer televizyonda bir edebiyat sohbetinde bunu izleyici dinliyorsa, izliyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Sizinle de isterseniz buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, yazı serüveniniz gittikçe nerelere evrildi? Bunlarla başlayalım inşallah.
1: Memnuniyetle. Şimdi tabii yaş ilerledikçe herkesin geçmişe dönük hatırlama isteği, yarına bırakmak istediği güzellikler veya dikkat edilmesini istediği hususlar oluyor. Önce bir hatırat merakıyla başladı. Ben daha çok hatıratlar üzerinde bir ilgim vardı. Hatıratları çok seviyorum her türden. Hatıratlar okudukça öncelikle ben bu dünyada nasıl bir yolculuk yaptım? Benden sonrakilere, özellikle ailem başta olmak üzere bir şeyler bırakmalıyım düşüncesi beni okumadan sonra, yani sık okumalardan sonra bu serüvene itti. Öncelikle bir Kafkas ailenin çocuğu olarak ailemi merak ettim. Uzun yıllardır bu konuda 15 yıl bir araştırma yaptım. Osmanlı ya da Rus kaynaklarından Kafkasya'ya giderek, Abhazya'ya giderek oradaki incelemeler, araştırmalar ve birçok okumadan sonra Kaspaların İzinde kitabımızla atalarımızın 250 yıllık tarihini ortaya koymuş oldum. Bir nevi bu anlamda hem sosyolojik bir çalışma olarak değerlendirildi sağ olsun okuyucular tarafından, hem de aileleri birleştiren bir çalışma oldu. Bu yolculukla birlikte evet dedim, tamam, atalarından bahsettim. Tabii ki önce saygıdan dolayı babamla başlamam lazım. Babamın 80 yıllık hayat serüvenini, tüm yaşı ilerlemiş olanların hayatları ayrı bir hikaye olduğuna inanıyorum. Evet. Babamla başladım. Babamın hayat serüvenini, ömür dediğin şeklinde bir biyografi eserle yazmaya çalıştım. Ardından evet, sıra bana doğru geliyor dedim. Ve 25 yıllık serüvenimde doğumdan evlilik hayatına kadar olan süreçte hem şehrimizdeki bir mahalle kültürünün anlatıldığı, ilk defa ortaya çıkarılan bir eser Şeker Mahalle ismini taşıyor. Şeker Mahalle'nin kültürünü, insanlarını zaman, mekan boyutlarıyla birlikte işlemeye çalıştım. Ve okuyucunun karşısına aslında şunu demek istedim ben. Atalarım bunlar, babam bu, ben buyum. Dolayısıyla okuyucuya kendimi tanıtma fırsatı olarak değerlendirdim bu ağırlıklı biyografi hatıra anı çalışmalarını. Ardından şehre olan borcumu hatırladım. Ve şehirle ilgili yazılara ağırlık veriyorum. Gerek edebi dergilerde ya da akademik makalelerde şehirle ilgili hususlarda olabildiğince şehrin kahramanlarını, fenomenlerini, geçmiş dönemde yaşamış olan karakterlerini, bu şehirde izi olmuş olanları anlatmaya çalışıyorum. Yani serüvenim bol okuma, ardından evet benim de borcum var, o zaman bir şeyler yapmalıyım diye iz bırakma adına karınca kararınca bir serüven böyle başlamış oldu.
0: Eyvallah. Şehir derken Adapazarı

0: karakterlerini mi yazıyorsunuz yoksa genel olarak şehir kavramını mı yazıyorsunuz evet. hocam?
1: Yani şehir ve kültür ayrılmaz parça. Adapazarı ifadesini kullanıyoruz. Sakarya'dan ziyade edebiyatçıların ağırlıklı tercih ettiği Adapazarı'dır. Şehirle ilgili mesela mekanlarınla birlikte her çalışmamda mekanlarını işlemeye çalışıyorum. İnsanlarını mesela Güle Bakanlar kitabında şehrin Deli Mecnun Divane diye isimlendirilen ama Adapazarı'nda biz onlara mahallenin gülü, şehrin gülü dediğimiz bu insanlarını yazdım. Bir de onlara sahip çıkan Güle Bakan diye Türk diline kazandırmaya çalışan bir ifadeyle sadece onların ihtiyaçlarını gidermeyi Allah rızası için üstlenen Güle Bakanlar diye nitelendirdiğim güzel insanları da yazdım şehrin. Evet. Dolayısıyla hem mekanlarını hem insanlarını hatta delilleri de dahil olmak üzere onlara gül diyoruz.
0: Evet.
1: Bunları her yönüyle yani şehir, mekan ve insan bağlamında, coğrafya bağlamında buradan hareketle hem de bütünü okumaya çalışarak evet. Yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet hocam yani bu çok önemli bir şey. Hani edebiyat insanı dönüştürür dedik ya. İşte edebiyatın işlevi burada devreye giriyor bence. Çünkü şimdi siz Güle Bakan o kavramını edebiyat camiasına, literatüre kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Güle Bakan ne demekti? O tabir yerindeyse meczup kişilere bakan, yardım eden değil mi? Siz bunu yazdığınızda insanlar bunu okuyacak. Bunlardan etkilenecek. Ve onlar da belki bunu bir görev bilecek ve onlara bakacak.
1: Ve aynen top, öyle. Ve, kitabın da amacı buydu zaten. Evet. Mesabet kurduğunuz gibi hedefimiz oydu.
0: Evet yani insanlar ya bu şekilde bir yardımlaşma içerisine girecek ve dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Edebiyatın insanı güzele, iyiye karşı dönüştürme işlevini biz burada görmüş oluyoruz değil mi hocam?
1: Çok güzel. Yani gül koklayan gülün şeyinden anlar. Hı-hı. Tabii o da sizde bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Okudukça insan kendini alamıyor. Hele bir de hani çeşitli türlerdeki okumaların dışında bir de kendi hoşlandığı türü bulduktan sonra insan Necip Tosun'un ifadesiyle yatmaya gittiği zamanki anlarını bir üzüntü olarak görmeye başlar.
0: Çok güzel.
1: Evet, yani çok hoşuma giden bir ifadesiydi ama kendimi motive ediyorum uykum gelsin diye bir an önce kalkayım da ne çalışma yapacağımı düşünerek uyuyorum. Yoksa neredeyse uyumayacak hep okumak üzerine kurulu bir hayatı var. Çok etkilendim onu duyunca.
0: Evet eyvallah hocam. Hocam şimdi Adapazarı demişken şöyle bir söylem var. Geçenlerde sizinle de otururken de bu mevzu geçmişti. Sait Faik'in bahsettiği ada Burgazada değildir. Sakarya'dır, Adapazarı'dır deniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
1: Yani tabii Sait Faik'i bırakmayız bize sorsanız. ama yani yazdıklarıyla, düşündükleriyle topluma mal olmuş bir ismi de sadece Adapazarı'na hapsetmek de doğru olmaz. Adadan kastı tabii ki çınarlarla kargaların üşüştüğü Adapazarı'dır. Ama Burgazada'daki adadaki maceraların da öykülerinde yatsınamı bir gerçektir. Dolayısıyla topluma mal olmuş bir ismi bir yere hapsetmemekle birlikte buradan babasının 3 dönem belediye başkanı olduğunu düşünürsek hemşerimizdir. Sahip çıkarız. Ama yani kıskançlıktan dolayı da buraya hapsetmeyiz.
0: Evet, evet hocam. Eyvallah, eyvallah. Bunda biraz bu konuya da biraz değinmiş olmak güzel. Peki hocam şimdi okuma serüveninizden devam edecek olursak hatırat okumayı seviyorum dediniz. Ne tür hatıratlar okuyorsunuz? Neler sizi etkiliyor? Hatırat türünün nesi sizi etkiledi?
1: Evet. Yani hatırat şöyle bir insanın tecrübesi çok değerli benim için. Yaşının kaç olması değil tecrübesi çok önemli. Aktardıklarından ders almak, ibret almak, yolumuzu çizmek, onların yıllarca tecrübe edip bir noktaya geldiği ifadelerine biz daha başlamadan sahip olmak beni çok etkiledi.

onların mücadeleleri başta olmak üzere o tecrübelerinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı, bu yönü beni çok derinden etkilemişti. O yüzden hatırlatıyorum.

0: Eczanesi isimli bir biyografik çalışmam da oldu. Yani biyografi kişinin hayatı boyunca bir denemeyi de içinde barındıran çok özgün, damıtılmış, özel bir tür olduğunu düşünüyorum. Biyografik eserin insanın hayatında tabii ki anlatılmayacak yönleri de var. Onlara da saygı duyarak bulabildiğince derin anlam katarak okuyucuyu bu insanı bir bakışta sadece bir insan, tanıdığınız bir isim olarak görebilirsiniz ama duyguları, düşünceleri, yaşadığı acılar, sıkıntılar, sevinçler hepsiyle birlikte bir yaşanmış bir tecrübe var. Bu yönde dikkat çekilmeye çalışılıyor. Biyografik eserlerin kişiyi çok öz bir şekilde tanıttığını düşünüyorum ve çok değerli buluyorum. Ağırlıklı da benim çalışmalarımda biyografik anlatımlara yer veriyorum. Biyografi de hatıradan sonra çok etkilendiğim bir tür. Onlara yoğunlaşıyoruz. Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerini alıyorum bu konuda biyografik çalışmalarına.
1: Evet, önemli.
0: Takip ettiğim biyografik çalışmalar da var. O açıdan biyografi türü ona yakın hissediyorum kendimi.
1: Eyvallah. Hocam gerçekten önemli biyografi türü. Portre de önemli. Portre daha kısa ama biyografi önemli. Bizim rol model insanlara ihtiyacımız var. Gerçekten örnek alacağımız en başta tabii ki de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliya-i kiram efendilerimiz. Onun haricinde de böyle rol model alacak, rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İşte Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, bunların da farklı Necip Fazıl'ın yazılmış, birçok kişi tarafından biyografisi yazılmıştır illaki ama Sezai Karakoç'un da buna ihtiyacı var. Diğer mesela rahmetli olmuş Rasim Özdenören Bey'in de buna ihtiyacı var. Onların değil de bizim daha çok ihtiyacımız var. Onları rol model almak için, örnek almak için. Değil mi?
0: Tabii ki, yani şimdi çağımız her geçen gün maalesef vahşileşiyor. Modernleşen bir çağda geriye doğru ilerleyen bir insanlık var. Yani ilerlemeye tam ters bir istikamette gidiyor. Dolayısıyla bizim köşe taşlarına ihtiyacımız var. Geriye doğru gidiş evet maalesef var. O zaman bari şu köşe taşlarına dikkat edin. Onların duygularına, altını çizdiği hususlara dikkat edin. Tekrar ileri gitmeye çalışın. Aslında işin özü budur yani. Hafta sonu sizin de şahit olduğunuz mesela kitap tanıtımları vardı. Bilal Can kardeşimizden bu konuda şahsiyetleri öne çıkaran çalışması var. O da kıymetli, değerli, aldım, okuyacağım inşallah. Aslında bu bize rol model olacak. Tarihimizde birçok isim ve karakter var, birçok yaşanmışlık var. Önemli olan bunları herkes kendi zaviyesinden tekrar gündemde tutacak ve okuyucu da bundan etkilenerek geriye doğru değil ileri doğru yaşaması gerektiğinin farkına varacak.
1: Evet hocam. Peki hocam, bu yazı faaliyetinizle devam edelim. İlk yazınız nerede yayınlandı? İlk yazı olarak ne yazdınız? Hikaye, şiir ya da biyografi dediniz, hatırat dediniz. Bunlardan hangisini siz kaleme aldınız ürün olarak?
0: Çalışmalarımı genelde üç başlıkta bir toplama yapıyorum. Bir akademik makalelerim var. Değişik dergilerde yayınlanmış. Edebi dergilerde ilk çıktı. Akademik makaleleri saymazsak yani. Şeyimiz Bilakis dergisinde çıkmıştı. Pedallardaki adalet şeyin adını taşıyan küçük bir hikaye. Yine şehirle ve üç tekerlekli bisikletle geçimini sağlayan insanlarla ilgili kısa bir hikayeydi. İlk yazım Bilakis'te çıktı. Ondan sonra dergiler beni yani bir yandan kitap hazırlıkları devam ederken dergilerde canlı tuttuğunu gördüm. Yani devamlı yazmaya beni ittiğini fark ettim.
1: Evet.
0: Üretmek için iyi bir araç oldu benim için dergiler. Yani birçok dergide yazmaya çalıştık. Heyecanlı.

0: dergi benim yazılarımı hem ilk defa Bilakis dergisiyle başlayan serüvenimde benim için motive edici bir güç açıkçası.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu okuma ve yazma serüveninizde benim yazarım diyeceğiniz yazar ya da benim üstadım diyeceğiniz yazarlar ya da yazar oldu mu?
0: Yani şimdi bu sıralar onu düşünüyorum. Tabii ki takip ettiğim yazarlar var ama önce sevgiliyi seveni sevmek lazım derler. İlk defa kuruyorum. Bu cümleleri ilk defa belki duyacak. Yani Resul Bulam hocamı, iyi bir öykücü, iyi bir editör. Eserlerimde de, son eserimde özellikle Üç Osman izinde katkısı oldu. Onun öğrencisi olmak isterim. Ali Vural hocamın öğrencisidir kendisi. Dolayısıyla Ali Vural hocamızı sevmek için önce Resul Bulam hocamızı sevmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Bununla beraber ileride ne olur bilmiyorum. Yani Ali Vural hocamızın samimiyet, ciddiyetini, insanları yetiştirmek için ortaya koyduğu çabayı yıllarca, özellikle en son yazarlar giriş kitabında da irade, disiplin ve derinlik anlamında anlatımları çok etkileyici. Yani açıkçası böyle bir usta çırak ilişkisine girme arzusundayım ama şu an doymak bilmeyen bir çocuk iştahıyla herkesi takip ediyorum.
1: Evet.
0: Etkilendiğim isimleri de böylece söylemiş oldum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama ilk yarının da sonuna geldik, ilk bölümün. Bir kısa ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim inşallah. İkinci bölümde Üç Osman'ın izinde kitabını konuşalım inşallah.
0: Çok memnun oldum.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Adapazarı'ndan stüdyomuza bağlanan Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Hocam, Üç Osman'ın İzinde kitabına girmeden önce ben edebiyat sizin için ne ifade eder sorusunu bir sorayım. Ondan sonra inşallah Üç Osman'ın İzinde kitabını konuşalım.
1: Tabii ki edebiyat benim için çok şey ifade ediyor. Edebiyat tabii okuma, başta okuma geliyor benim için. Okuma, kendimi geliştirmek, ruhumu beslemek için edebiyatım, kültür sanatım bende ayrıcalıklı yeri var. Ve oraya kendimi verdikçe bir doygunluğa doğru gidiyorum diye heyecanlanıyorum. Doygunluktan kastım doymak anlamında, olmak anlamında değil. Ama ihtiyaçlar buradan giderdiğimi farkına vardıkça mutlu oluyorum. Tabii ki

0: Yani okumanın dışında yazma serüveni de açıkçası edebiyat dünyasında konuşuluyor olmak, eleştiriliyor olmak
1: Evet.
0: benim için de heyecan verici. Özellikle editoryal desteklerde kendi noksanlıklarımı görmek beni daha çok motive ediyor. Tabii ki yani yeni şeyler söylemiyor aslında yazarlar. Biz de onlardan biriyiz. Yeni şeyler söylemiyoruz. Yeni şekillerde söylemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yeni şekilleri elde etmenin yolu da önce okumak, sonra iyi bir tedris, usta-çırak ilişkisi. İnşallah buna doğru evrilir okumalarımız.
1: Eyvallah, eyvallah. Şimdi hocam, edebiyat kimisi için farklı bir pencereden bakma aracı, kimisini için nefsini tatmin etme aracı, kimisi için bir eser ortaya koyma aracı, kimisi için ben ne yapsam insanlığa faydalı sorusunu kendisine sorduğunda o insanı faaliyete geçirme aracı. Bu açıdan neler söylersiniz?
0: Yani ben daha ziyade edebiyat hani bu anlamda şöyle diyebilirim. Entelektüel yolculukta kıymetli bir zaman tanıyor bize. Kıymetli zamandan kastım tefekkür etmek için boş vakit ayırmamıza. Dolayısıyla birikimimizi gösteriş amaçlı değil, kendi içsel yolculuğumuz için önemli bir araç olduğuna itiyor. Bunu sağlıyor bizde. Benim açımdan bakışım bu. Zanaat'in Düşüncede Kayboluş kitabından hareketle ifade ediyorum. Evet, entelektüel yalnızlık gerekiyor, tefekkür gerekiyor ve okumamızın Bourdieu gibi bir kariyer yapma aracı ya da görünür kılmak için değil. Bu içsel yolculuğumuzda çok değerli bir eğitim aracı olarak görüyorum. Yani bu açıdan okumak ve yazmak ikisini de aynı anlamda değerlendiriyor.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi genel bir soru soracağım hocam. Ondan sonra kitaba geçelim inşallah. Şimdi kültür sanat faaliyetlerini değerlendirecek olursanız, siz çevrenizde nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi bu faaliyetler?
0: Yani şimdi tabii bir belediye çalışanı olarak ben aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde görevliyim. Kültür sanat etkinlikleri uzun yıllardır şehirde yapılıyor. Birçok belediye yapıyor. Kültür sanat etkinlikleri aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal sermaye oluşturması için çok iyi bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Benim yüksek lisans tezim de buna yönelikti. Sosyal sermaye konusu işleniyordu ve kültür sanat etkinlikleri bu manada hem çalışanlar hem paydaşlar nezdindeki durumunu ölçmeye yönelik çalışmalar yaptım. Gerek mülakatlarda ya da STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerim de oldu. Evet, yani sıkıntılar var. Nedir? Kültür sanat etkinliklerinde başta belediyeler açısından baktığımızda ya da yerel yönetimler finansal beşeri kaynaklar anlamında bir maalesef bir sıkıntı var. Yani finansal ve beşeri kaynağınız ne kadar zenginse faaliyet alanınız, aktiviteleriniz ona göre çoğalıyor. En önemli husus kültürel mekanlar. Kültürel mekanlar konusunda maalesef fakirlik var. Bu açıdan şehirde bütün kesimlere hitap eden kültürel mekanların azlığı var. Ya da büyük ya da küçüklükleri bir etkinlik için bakıyorsunuz küçük bir salon oluyor aslında büyük bir salona ihtiyaç var. Buna benzer büyük bir salonda etkinlik yapılıyor aslında izleyicileri dar bir kesime hitap ediyor. Kültürel mekanlar anlamında bir planlama ile ilgili belediyelerin bu anlamda bir kültür politikası yetersizliği olarak değerlendirebileceğimiz hususlar var. Sözlü olarak konuştuğumuzda evet herkesin bir kültür politikası kendine göre temsil ettiği siyasi oluşuma göre bir kültür politikası ifade ediliyor. Fakat yazılı olarak böyle bir kültür politikası ortada yok. Bir de etkinliklerin nitelik ve nicelikleri anlamında sıkıntılar var. O da bakıyorsunuz bir etkinliğe bir sanatçıyı getirmişler ya da bir konferans veriliyor. Büyük şehirler için söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Büyük şehir getiriyor. Bakıyorsunuz

0: Biliyorsunuz aynı gün içerisinde aynı konuda ilçe belediyesi de o yazardan istifade ediyor. Bu kaynakların çok verimsiz, hor kullanılması ya da hep benzer isimlerin getirilmesi de yanlış.
1: Evet.
0: Bu açıdan sıkıntılar var. Bir de en son şunu diyebilirim. Yereldeki kitap severlerin, kitap dostlarının bir araya gelebilecekleri etkinlikler önemli ve yerel yazarların desteklenmesi çok önemli. Zaman zaman Büyükşehir Belediye'miz burada Sakarya'da Türkiye Yazarlar Birliği ile ya da farklı yazarlarla etkinlikler yapıyor. Bu sayıların işte Serdivan Belediyesi de başladı.
1: Evet.
0: Kitap kulvarlarıyla farklılık ortaya koyuyor. Bunların sayılarının artması lazım. Özellikle yazmaya teşvik edici yerel yazarların desteklenmesi, okullarda yazarların çocuklarla buluşması, yeni yazarların ortaya çıkması için onlara bir yol gösterici ışık olması
1: Evet.
0: önemli. Yani yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Kesinlikle. Bir de hocam insanda, halkta bilinci uyandırmak gerekir. Şimdi siz bir yazarı çağırdığınız zaman konferans için gerek ya da başka bir program için çağırdığınızda konferans salonunun yarısından fazlası, en azından yarısından fazlası dolması gerekiyor. Değil mi hocam?
0: Ya şimdi bu dolma şeyini yani burada yani katılıyorum ama çok katılmadığım nokta şu. Yani biz etkinliklerimizi bir silsile yoluyla neyi hedefliyorsak ona göre yapmamız lazım. Bir de yani insanların vaktini bu değerli modern çağda almak çok zor. Yani çok ünlü bir isim olduğunda iltifat oluyor. Popüleri takip ediyor maalesef. Bunu aşmanın yolu siliği takip eden bir plan çerçevesinde doluluğa çok kendimizi kaptırıyoruz. Ya dolmadı, doldurmak için ilgisiz insanlar geliyor bu sefer. Hani o havayı yakalayamıyorsun, o manevi atmosferi yakalayamıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Peşinde zorlamayla gelmiş çünkü. Hani böyle çok şeye bakmadan, katılım sayısına bakmadan bir insan bile olsa efendim kulakları çınlasın, Ahmet Özhan bir programa gidiyor, bakıyor. Bir kişi var, o da çocuk. Ve başka korosuyla, sazendeleriyle o çocuğa onun şeyine uygun parçalar söylemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Evet, bugünkü nasibimiz buymuş ve bu çocuk için buraya gelmişiz diyor. Onun gibi yani manevi olarak bir hedefle bu çalışmalara bakmak lazım.
1: Eyvallah.
0: İnsanların sayısıyla değil yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Doğru, çok güzel değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi gelecek olursak Üç Osman'ın İzinde kitabına. İsterseniz bu kitabın hikayesinden başlayalım hocam kitabı konuşmaya. Üç Osman'ın İzinde bir tarihi roman değil mi hocam?
0: Evet, tarihi roman.
1: Evet, Üç Osman'dan kastınız nedir? Kimdir bu Üç Osman? Buyurun.
0: Evet. 1800'lü yılların bu sisli atmosferinde şekillenen bir anlatı. Tarih, efsane ve insan kaderinin iç içe geçtiği, gerçekliğe yaslanmış bir kurguyla işlenen tarihi bir roman. Yani hala üç Osman'dan birinin ismi Kara Osman Ağa. Şehirde yaşıyor, 250 yıla yakın bir zaman olmuş. Unutulmamış bu şehirde izleri olan bir isim. Onun baş karakterimiz romanın hala adının yaşıyor olması ama Osmanlı arşiv belgelerinde Şaki olarak ifade edilmesi münasebetiyle hem akademisyenler rahmetli Atilla Çetin'i dışarıda tutarak söylüyorum hem de edebiyatçılar ona yeterli ilgiyi göstermediklerini düşünüyorum. Beni düşündüren kısım buydu ve bunun hayatını okudukça, kendisiyle ilgili araştırmalar yaptıkça onun hayatı etrafında iyi bir roman yazılabileceğini düşündüm. Onun gerçek yerinin adı hala yaşayan bir karakterin şehirde daha iyi tanınması, geleceğe de bir ışık olması münasebetiyle anlatmak istedim. Yani
1: Evet.
0: roman bir kuşunun gizemli çağrısıyla açılan kapıdan okuru içeri alıyor. Kara Osman, Seyyid Osman ve Morol Osman isimli üç farklı Osman'ın kesişen kaderleri üzerinden adaleti, sadakat ve güç kavramlarını sorguluyor. Bunların her biri bir kavramın ifadesi.

0: 3 Osman'ı. Atapazarı için bir ağaç denizi, kayıtları da öyle geçer, Evliya Çelebi de bahseder. Ağaç denizi burası, doğası yalnızca bir hani mekan olarak değil, yaşayan, nefes alan ve karakterlerle birlikte dönüşen bir varlık haline getirmeye çalıştım romanda.
1: Evet.
0: Mekanı hikayenin aktif bir unsuru haline getirerek atmosfer deneyimi sunmaya çalıştım. O dönemi iyi canlandırsın insanlar istedim. Çünkü gelişen olaylar o dönemi iyi anlamamızı gerektiriyor.
1: Hı hı.
0: Kara Osman Ağa'nın gölgesiyle başlayan gerilim, eşkıya tehdidi, halkın beklentisi ve geçmişin hesaplaşmalarıyla giderek derinleşiyor romanda. Dönem çünkü eşkıya tehdidinin bol olduğu, düzenli askerin, ordunun olmadığı bir dönem. Okur bir yandan hem sürükleyici bir tarihsel maceranın içinde ilerlerken, diğer yandan insan içindeki fırtınalarla yüzleştiği psikolojik bir yolculuğa da çıkıyor.
1: Evet.
0: İşte Osman'ın Kara Osman'ın içerisinde hem geçmişin bir acısı var. Çocukken çıkmış Yeniçeri Ocağı'nda İstanbul'da bütün ocaklarda günleri geçmiş, yetişmiş dağarcı başı, bugünkü tabirle kor generalliğe kadar yükselmiş ama devlet Yeniçerileri lağvedince memleketine gönderilmiş ama çocukluğu orada geçtiği için bunun bir acısı var içerisinde, hani kenarıya itilmiş gibi biraz kendini hissediyor. Aynı zamanda Adapazarı'nın ilk ayağını, yani ayağın o zaman kaymakam gibi diyelim, burası kaza Adapazarı o yıllarda. Buranın ilk ayağını, ayağınlar seçimle geliyor, atamayla değil. O kadar seviliyor ki yanında İstanbul'dan gelirken, efendim bu, daha sonra burada mahalle isimleri olacak, Tığcılar, Semerciler, Bakırcılar tarzında sanat erbabını da yanında getiriyor. Burada şehrin merkezinde bir konağı var, Kuleli Konak. Etrafı dört tarafı toplarla, altı tane topla çevrilmiş, müstahkem mevkide askerlerle korunan, güçlü, kariyerli, ailesiyle tanınan, bilinen bir fenomen Kara Osman. Ve ayan seçildikten sonra da yaptığı çalışmalarla nüfuz alanı Yalova, Kandıra, efendim Bolu, Düzce tarafları olmak üzere Adapazarı'nın tamamı onun etkisi altında ve diğer ayanlar da kendisine saygı duyuyor. Sözü geçer bir karakter olarak dönemine damgasını vuruyor.
1: Hı hı.
0: Yani roman sıradan bir tarih anlatısından ayıran bazı özellikler var. Nedir onlar derseniz.
1: Buyurun hocam.
0: Diyalogları canlı tutmaya çalıştım. Betimlemeleri dokunsal, sahneleri de sinematografik bir yoğunlukta işlemeye çalıştım. Burada eğer ona imkan olursa bir dizi ya da film çıkar mı diye, böyle içimde de bir heyecan yok değil.
1: İnşallah hocam. Buradan i̇nşallah yönetmenlere seslenelim buradan hocam inşallah.
0: Yani
1: ya da ilgili kişilere.
0: Tarihi diziler çok ilgi çekiyor malum. Ayanlık dönemini işleyen bence güzel bir dizi olabilir. Önce Adapazarı'nda bir yönetmenimiz var, ona. Daha sonra ulusalda şey yapan güzel eserler ortaya koyan yönetmenlerimize ulaşmayı planlıyorum.
1: İnşallah.
0: Yani 3 Osman izinde geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir şehrin kaderini, insanın vicdanını,
1: hı hı,
0: ve adalet görüşünü aynı potada eriten, hı hı, bir roman olmasına dikkat ettim. İnşallah bu niyetim karşı tarafa, okuyucuya geçer. Tabii sizin ne yazdığınız değil, okuyucunun ne anladığı önemli.
1: Eyvallah.
0: İnşallah etkisi olur.
1: Peki hocam, bu kitabı yazarken tarihi kaynaklardan faydalandınız illaki. Neler okudunuz hocam bunları, bu kitabı yazarken? Nerelere baktınız?
0: Özellikle Kara Osman ile ilgili maalesef kayıtlarda şey çok az. O da merhum Profesör Doktor Atilla Çetin tarih bölümünde Sakarya Üniversitesi'nde ya da Türk Tarih Kurumu'nda önemli araştırmaları yapmış olan bir karakter. Onun birçok makalesi var Kara Osman'la ilgili. Onları okudum. Osmanlı arşiv belgelerine baktım. Ailesinden Kara Osman'ın gelen

0: Eleni yazmış olduğu kitap var, ona baktım. Dönemsel eşkıyalık faaliyetlerini başka kaynaklarda inceledim. Eşkıyalık döneminde Deli Balta var romanın içerisinde, onunla mücadelesi var. Deli Balta'yı inceledim, eşkıyalık faaliyetlerini. Kadılar var, kadıların o dönemki isimleri. Benim bütün isimlerim gerçek karakterler. Onun için gerçekliğe yaslanan bir kurgu üzerinden ilerledim.
1: Evet.
0: Olabildiğince tarihi gerçeklikle örtüştü. Hatta tabii bu konuda başta Resul Bulam olmak üzere roman editörü olarak kendisinden istifade ettim. Bir de Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Alper Cantimer de tarih editörü olarak katkı sundu. Onların gözünden de geçti. Dolayısıyla hem dönem anlatısı hem tarihi şahsiyetleri gerçektir. Yani okuyucu bir solukta okuyacağı bir seviyeye getirmeye çalıştık. Onların da büyük katkıları var. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, benim bütün tarihi romanlarda, tarihi metinlerde, tarihi kurgularda merak ettiğim bir şey var. Yazar bunu gerçeklere dayanarak yazıyor. Gerçekle kurguyu nasıl birleştiriyor? Nasıl hemdem yapıyor?
0: Evet, hemen bir örnekle açıklayayım onu. Seyit Osman, Allah razı olsun, Adapazarı'nda, Adapazarı'na Sakarya Nehri kenarında Solaklar Köyü var. Şu an mahalle oldu orası, büyükşehir olunca. Solaklar Köyü'nde Goca Çeşme denilen bölgede medresesi var, camisi var. İnsanlara dini anlamda telkinlerde bulunan, önemli divanı da olan bir şair.
1: Evet.
0: Seyit Osman Adapazarı. Aynı dönemde yaşamışlar. Dolayısıyla Kara Osman Ağa'nın hem yardımsever kişiliği, dinine olan hürmeti münasebetiyle onunla aynı dönemde bir arada olmamasına imkan yok. Bir de Seyit Osman dini karakterinin özelliğinin yanı sıra aynı zamanda cihatçı bir tarafı var. Kara Osman'ın komutan olduğu Adapazarı Ağayan ordusu var. Osmanlı talepte bulunuyor Ağayanlara, ordunu topla gel, Osmanlı Rus Savaşı'na çağırıyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu ordunun içerisinde Seyit Osman Adapazarı ve dervişleri de var. Manevi boyutuyla birlikte aynı zamanda cihatçı yönü de var Seyit, evet, Osman Adapazarı'nın. Ve şiirine bunu koymuş. Mesela orada yaptığı dualar, mücadelelerle Rus gemisinin batışını yaptığı duaya, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne istimdat istemesine bağlıyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla mesela bu bir gerçek. Hem şiirde var,
1: evet,
0: hem Rus savaşı gerçek. Adapazarı Ağayan'a, Kara Osman Ağa'nın da bu savaşa katıldığı gerçek.
1: Evet.
0: Bunu okuyucunun anlayacağı bir şekilde sinematografik olarak o sahneyi, savaş meydanını canlandırmak gerekiyor. Kurgu burada devreye giriyor. Yani bir sahne üzerinden size böylece anlatmış oldum. Yani okuyucu mesela orada okurken Seyit Osman'ın hitaplarını, Kara Osman'ın Adapazarlı bir çiftçinin, savaşa katılmış bir Osmanlı neferinin konuşmalarını, bizim o dönemde olmamız lazım ya da onların bir yere yazması lazım ki gerçeklik olsun, ama burada kurgu gerçekliği bozmadan,
1: hı hı,
0: o konuşmaların nasıl olacağını yüreğimizden, duygularımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz bir dizilişle anlattığımız bir husus.
1: Eyvallah.
0: Yani gerçeklikle örtüşen.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bir eser. Buradan tavsiye ederiz. Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın yeni çıkan Üç Osman'ın İzinde tarihi romanı. Değişim Yayınlarından çıktı. Editörleri tekrar söyleyeyim. Resul Bulama. Öğretim görevlisi Doktor Mehmet Alper Cantimer. Tarih editörü. Redaksiyon Aysima Bahar. Kapak Oğuzhan Ceylan. Sayfa düzenleme Melek Koç. Değişim Yayınlarından çıkan kıymetli bir eser. Yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın. Okuru bol olsun inşallah hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet
1: oldu. Eyvallah.
0: Olmuş. Nasıl baktığını zaman anlayamadım.
1: Eyvallah.
0: Dinleyiciler için de aynı şekilde olur.
1: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah.

0: Valla çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için.
1: Eyvallah.
0: Sevgili Semerkant dinleyicilerine selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerin burada sonuna geldik. Edebi söyleşilerde bu bölümde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın Üç Osman'ın İzinde kitabını konuştuk. Ondan önce kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Üç Osman'ın İzinde kitabı Değişim Yayınlarından çıktı. Çok rahat temin edebilirsiniz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller.

0: buraya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularına cevap verdi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan ziyaretinin ikinci ayağında Türk dünyasının manevi başkentlerinden Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, mevcut işbirliğini dijitalleşme ve yapay zeka imkanlarıyla daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Türkistan bildirisini Türk devletleri liderleriyle imzaladıklarını hatırlattı. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne ilişkin soru üzerine Erdoğan, F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müspet bir netice almayı umuyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan içinse, Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için bir ilk adım. Daha ilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve bu arada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Rakamlar hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyuyor hem de hedeflerimiz konusunda bizleri daha çok gayretlendiriyor açıklamasını yaptı. Sosyal medya platformlarında 15 yaş altına yönelik yasal düzenlemenin yanı sıra dijital platformlar için yeni tedbirlerin planlanıp planlanmadığının sorulması üzerine Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Dijital dünya bugün hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Biz de bu gerçeği biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Teknolojiyi reddeden değil, teknolojiyi insanlığın hayrına kullanan bir anlayışla düzenlemeler yapıyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü dijital dünyanın kaotik atmosferi, çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve maalesef kişilerle dolu. Sanal dünyanın görünen ve görünmeyen tehditlerinin ne kadar yıkıcı hale geldiğini hep beraber biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyor dedi. Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü.

Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki dönüş alarm veriyor. Bunu artırmak geleceğimiz için çok önemli. Dijital teknolojilerin olumsuz sonuçlarından biri de malum bireyselleşme ve yalnızlaşmanın yaygın hale gelmesi. Bu durum toplumda ailenin ve aile değerlerinin hak ettiği ilgiyi görmemesi riskini beraberinde getiriyor. Bunlarla mücadele etmek, nüfusumuzu korumak için çeşitli önlemler almak, devlet olarak bizim asli vazifemiz. Bütün bunlarla beraber yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken bir siyasetçi olarak haksız eleştirilere maruz kaldık. 3 çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduk. Mevcut tabloda haklılığımız ortaya çıktı. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağı çökertildi. MİT, Türkiye aleyhine faaliyetler yürüten ve iki farklı yabancı servise çalıştığı tespit edilen uluslararası casusluk ağı çökertildi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Casusluk ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Casusluk şebekesi içinde yer alan kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgiler topladığı ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı tespit edildi. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine faaliyet yürüten şebekenin merkezindeki BE başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimliklerinin değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedeflerinin de ortaya çıkarıldığı ifade edildi. MİT'in operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladığı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Değerli dinleyenler, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Sağlık kaynakları İsrail'in düzenlediği iki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, ölenler arasında kadınların da bulunduğunu belirtti. Cenazelerin Şifa Hastanesi ile Filistin Kızılay'ı tarafından işletilen Es-Saraya Sahra Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran kaynaklar, sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 kişinin, bir konut binasının bombalanması sonucuysa 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gazze kentindeki hastanelere kaldırılan yaralı sayısının 45'i aştığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana, İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2486 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.744'e, yaralı sayısının da 172.588'e yükseldiği bildirildi. Hamas silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmen duyurarak İsrail'e karşı direniş yürüyüşünün süreceğini vurguladı. Hareketin resmi sözcüsü Hazım Kasım yaptığı görüntülü açıklamada, "Hamas, Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgür insanlara Filistin halkının en büyük mücahitlerinden biri olan uzun bir cihat ve işgale karşı mücadele yolculuğunun ardından şehit düşen İzzettin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin

Dinel Haddad için taziyelerini iletiyor ifadelerini kullandı. Kasım, Haddad'ın Filistin'in dağlarından bir dağ olarak kalacağını belirterek onun modern Filistin devriminin tarihindeki büyük isimlerin yanında yer aldığını, bunlar arasında İzzettin el-Kassam, Muhammed Taif ve Yahya Sinvar'ın bulunduğunu ifade etti. Haddad'ın şehadeti büyük bir kayıptır. Ancak bu yürüyüş devam etmektedir diyen Kasım, Filistin'in özgürlüğü uğruna bedel ödeyen erkeklerden oluşan uzun kervanın Mescid-i Aksa özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini vurguladı. İsrail ordusu dün akşam Gazze şeridine yönelik saldırısında İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı Haddad'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ebu Suhayb olarak bilinen İzzettin el-Haddad, dün akşam Gazze kentindeki bir binaya düzenlenen İsrail saldırısında eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel su mutfilosu konvoyunun Libya'nın batısındaki Zilten kenti yakınlarındaki bekleyişi sürüyor. Anadolu Ajansı muhabirinin konvoydaki aktivistlerden aldığı bilgiye göre başkent Trablus'un 140 kilometre batısındaki Zilten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoyu durdurdu. Aktivistler güvenlik güçlerinin pasaport kontrolü işlemlerinin ardından konvoyun yoluna devam edeceği konusunda kendilerine açıklama yaptığını ve işlemlerin bir an önce tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı. Küresel su mutfilosu konvoy aktivistleri güvenlik güçlerinin beyanlarına rağmen konvoyun 4,5 saattir Zilten kenti yakınlarında beklediğini kaydetti. Öğle saatlerinde Trablus'tan yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor. Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev, toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak ifadesini kullandı. Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin son 5 günde 64 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda yakalanan 1021 zanlıdan 319'u tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu son 5 günde 64 ilde operasyonlar düzenlendi. Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 1021 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin 319'u tutuklandı, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Kayseri merkezde 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 zanlıdan 60'ı tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 119 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 60'ı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 ayrı internet sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine 13 Mayıs'ta 132 şüphelinin yakalanması için Kayseri, İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da

Eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aranan 132 zanlıdan 119'u yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konulmuş, incelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edilmişti. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek,

0: gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin Beykoz ve Pendik'te bir ikamet ve bir aracı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 milyon 100 bin adet uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 78 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 5'i serbest bırakıldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta trenle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre yerel yetkililer Bangkok'ta yerel saatle 15.40 civarında tren ve yolcu otobüsünün çarpıştığını açıkladı. Kazanın ardından otobüsün alev aldığını belirten yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Görgü tanıkları da kazadan önce hemzemin geçidin bariyerinde arıza olduğunu söyledi. Tanıklar otobüsün raylara girdiğini ve trenin zamanında duramadığını belirtti. Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yemen hükümetine bağlı acil durum kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün akşam Hadramevt'in Abr bölgesindeki uluslararası karayolunda yolcu taşıyan bir otobüsün yük kamyonuyla çarpıştığı bildirildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından acil durum kuvvetlerine bağlı sağlık ekiplerinin Abr Hastanesi'nde yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı, daha sonra tüm yaralıların Hadramevt'teki Seyun Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada otobüs şoförünün yola çıkan develere çarpmamak için manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybettiği, bunun da kamyonla çarpışmaya yol açtığı ifade edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 16-21, Bursa 13-22, Edirne 14-23, Kocaeli 15-22, Çanakkale 15-19, Balıkesir 12-25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 11-24, Aydın 13-27, Manisa 15-26, Denizli 13-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 16-25, Adana 15-27, Isparta 17-26, Mersin 18-25, Kahramanmaraş 11-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 12-23, Konya 14-25, Kayseri 8-20, Sivas 4-21, Eskişehir 13-22, Nevşehir 5-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 11-20, Rize 10-21, Samsun 12-22, Ordu 11-21, Giresun 11-14, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 1-16, Erzincan 3-21, Malatya 8-21, Van 5-14, Hakkari 6-17, Kars 3-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 10-24, Diyarbakır 9-23, Şanlıurfa 14-26, Gaziantep 11-25, Mardin 12-21, Siirt 13-21 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da hayatta bu hafta, Osmanlı Devleti'nin engin hoşgörüsünü, bu hoşgörüden ziyadesiyle faydalanan gayrimüslimlerin bazı imtiyazlarını paylaşacağız. Aslında hoşgörü, bu cihan devletinin temelini teşkil eden sırlardan biridir. Malumdur ki, günümüzde hoşgörü diye ifade edilen prensip ve anlayışa, eskiden müsamaha deniliyordu. Sözlüklerde bu kelime görmezlikten gelme, aldırmama, suçluya karşı şiddet göstermeyip geçmek şeklinde manalandırılmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 14. asrın başlarında Selçuklu Bizans sınırlarında ortaya çıkan küçük bir beylikti. Bu beylik kuruluşundan kısa bir müddet sonra büyüyerek, tarihin akışını değiştirecek derecede kudretli bir devlet haline geldi. Yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak bölgeye, İslam damgasını vurmasının sebepleri üzerinde münakaşalar hala devam etmektedir. Tarihçiler bunu henüz izah edilememiş bir mesele olarak görmektedirler. Bir beylik olarak ortaya çıkışından itibaren, bünyesi ve şartların gerektirdiği değişiklikleri yapmaktan çekinmeyen Osmanlı Devleti, sağlam temeller üzerine bina edip geliştirdiği ve kemal mertebesine ulaştırdığı müesseseleri vasıtasıyla uzunca bir hükümranlık dönemi geçirme imkanını buldu. Devletin hayatiyet sırlarını oluşturan ve onu Anadolu'daki diğer beyliklere göre daha uzun ömürlü yapan unsurlardan biri de şüphesiz ki hoşgörü adını verdiğimiz anlayıştır. Kuruluşundan itibaren Müslüman bir topluma dayanan yapısıyla şer'i hukuku hem nazari hem de ameli bir şekilde uygulayan Osmanlı Devleti, bu anlayışını devletin bütün sistem ve organlarında da devam ettiriyordu. Zira bu devlette din asıl, devletse onun bir fer'i olarak görülmüştür. Haliyle devletin sosyal bünyesini bu prensibe göre organize etmesi doğal bir sonuçtur. Bu hoşgörü anlayışı sebebiyledir ki Osmanlılar, Balkanlarda idarelerine aldıkları yerli unsurların din ve vicdan hürriyetine müdahale etmedikleri gibi onları her türlü baskıdan da kurtarmışlardı. İslam'ı kabul etmesiyle yepyeni bir hayat anlayışına intibak ettiğini bildiğimiz Müslüman Türk dünyası, bağlandığı ve emirlerinin gereğini yapmaya çalıştığı bu yeni dinin başka dinden olanlara karşı

toleranslı davranma prensibini de benimsemişti. Onların bu konudaki rehberleri bizzat Kur'an-ı Kerim idi. İslam, fethedilen topraklarda yaşayanların dine girmeye zorlanmasına müsaade etmez. O, herkesi inanç ve fikrinde serbest bırakır. Hakla batıl arasındaki farkları, inançlar arasındaki doğru ve orta yolun hangisi olduğunu ortaya koymakla yetinir. Zorlama sonunda Müslüman olma keyfiyetinin İslami bir hareket tarzı olmadığını söylemekten çekinmez. Tarihte pek çok Müslüman devletin idaresi altında sayısız gayrimüslimin yaşaması ve inançlarına göre serbest ibadet etmesi böyle bir anlayışın sonucudur. İşte böyle bir anlayıştan hareketle Osmanlılar, idareleri altında bulunan gayrimüslim vatandaşlarının dini hak ve hürriyetlerini koruma hususunda titizlikle hareket ediyorlardı. Bu konuda arşiv belgeleri, şer'iye sicilleri, piskopos mukataası, kalemi defterleri, gayrimüslim cemaatlere ait olan defterlerle, her gayrimüslim topluluğa ait müstakil defterler, Osmanlı devlet ve toplumunun bu konudaki hassasiyetlerine şahitlik yapmaktadır. Bilindiği gibi Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ve bölgedeki Moğol hakimiyetinin zayıflaması üzerine, Anadolu'daki siyasi birlik ve bütünlük parçalandığından, burada sayıları 20'ye yaklaşan beylikler dönemi başlamıştı. Bu dönemde de gayrimüslimler için farklı ve olumsuz bir durumun meydana geldiği söylenemez. Bu konuyla ilgili pek çok örnek, 14. yüzyılda İslam dünyasıyla Müslüman Türk alemini gezip gören ve buralardaki sosyal yapıyı canlı levhalar halinde günümüze aksettiren İbni Batuta'nın seyahatnamesinde ve birçok kaynakta bulunmaktadır. O dönemde Anadolu beyliklerinden biri olan Osmanlı Beyliği'nde de durum farklı değildir. Zira Osmanlıların mensubu bulunduğu İslam, onların başka türlü hareket etmelerine rıza göstermezdi. Gerçekten daha beyliğin kuruluşundan itibaren insanlar arasında din farkının gözetilmediği görülür. Nitekim Hammer, Osman Gazi'nin bey unvanıyla beyliğin başına geçtiği andan itibaren gayrimüslimlerin haklarını nasıl koruduğunu şu ifadelerle dile getirir. Osman Gazi, bey unvanını alıp beyliğin başına geçtikten sonra, ikametgahı olan Karacahisar'da her türlü işlere bakmak ve halk arasında meydana gelen davaları hafta sonu olan cuma günlerinde karara bağlamak için bir kadı seçti. Kayınbabası Edebali ve silah arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra, Şeyh Edebali'nin talebesi olan Karamanlı Dursun Fakih'i imam olarak tayin etti. Pazarlarda din ve milliyet farkı gözetmeksizin düzeni koruma görevini de ona verdi. Hammer konuya dair verdiği bilgilere şöyle devam eder. Bir cuma günü Germiyan Türk Beyi Ali Şir'in tebaasından bir Müslümanla Bilecik Rum liderine bağlı bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Osman Hristiyan'ın lehine hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertuğrul'un oğlu Osman'ın hak ve adalet severliğinden söz edilmeye başlandı. Bunun sonucunda da halk Karacahisar pazarına daha çok gelmeye başladı. Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan bu hoşgörü ve toleransla hareket etme anlayışı, devletin tarih sayfaları içerisindeki yerini almasına kadar hiçbir değişikliğe uğramadan devam etti. Hatta Osmanlı toplumunun yüksek hoşgörüsünün suistimal edilmesiyle, devletin duraklama ve gerilemesinde menfi tesirlerinin olduğu söylenmektedir. Kuruluş ve yükseliş devirlerinde tek devlet idaresine ve huzura kavuşan gayrimüslimler, gittikçe çoğalmışlar, zenginleşmişler, tamamen hür bir şekilde dini yaşayışlarını, örf ve adetlerini sürdürmüşlerdir. Devlet tarafından cemaat işlerine asla müdahale edilmediği için, onlar da din, dil ve milliyetlerine

olmuşlardır. Bu esnada Türkler, fetih ve fethedilen yerleri korumakla, başka bir ifadeyle askerlikle meşguldürler. Bazı tarihçiler bu durumu, ticaret ve sanayide gerilemenin sebeplerinden biri olarak görürler. Üç kıta üzerinde hüküm süren Osmanlı Devleti, saha ve genişlik itibariyle bir kıta görünümünde olmasına, çeşitli tabiat ve iklim şartlarıyla tebaasının, din, dil, mezhep, ırk gibi çok farklı bünyelere sahip bulunmasına rağmen, onları dünya devletlerinden çok azına nasip olmuş bir adaletle idare edebilmişti. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin coğrafi dağılışı için iki ayrı tablo izlemek gerekir. Bunlardan biri, gayrimüslimlerin din ve mezhep bakımından coğrafi dağılışı, diğeri de etnik bakımdan coğrafi dağılışıdır. Özellikle ulaşım bakımından günümüzle mukayese edilemeyecek derecede imkansızlıklar içinde bulunan, o asırların dünyasında bunca farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip insanı idare etmek ve bir arada insanca yaşamalarını temin etmek elbette kolay değildi. Gerek arşiv belgelerinden, gerekse yerli ve yabancı diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre, Osmanlı Devleti ve onun asil unsuru olan Müslüman tebaası, Müslüman olmayan tebaasının haklarına riayet ettiği gibi, bu hakların kullanılması esnasında ortaya çıkacak bir müdahale, ister bir Müslüman, isterse bir gayrimüslimden gelsin, fark etmiyordu. Bu konuda birçok belge ve kanunname maddesi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim tebaa, din farklılığının getirdiği bazı mecburi uygulamalar sayılmazsa, tamamen Müslümanlara tanınan hak ve hürriyetlere sahiptiler. Kur'an'ın ifadesiyle İslam, herkesi inanç ve buna bağlı olan hareketlerinde serbest bırakır. İslam'dan aldıkları anlayış sebebiyledir ki, Osmanlılar idarelerinde bulundurdukları gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetlerine müdahalede bulunmadılar. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi onları hoşgörüyle karşılamak devlet politikasının en önemli özelliğidir. Bu politikaya devletin kuruluşundan itibaren de riayet ediliyordu. Bu bakımdan Osmanlıları sevmemekle birlikte Gibbons mevzuya dair şu sözleri söyler. Evvelki Osmanlıları, Bizanslılar ve Balkan Yarımadası'ndaki sair unsurlarla mukayese ettiğimiz zaman, diğer Osmanlıların da Hristiyan kitlesini tebaa edinen Orhan gibi zorla din değiştirme teşebbüsünde bulunmayacak kadar akıllı olduğunu görürüz. Orhan Gazi bundan başka türlü de davranamazdı. Zira mensubu bulunduğu dinle babasının uygulamaları farklı bir muameleye rıza göstermezlerdi. Aynı müellif, Osman Gazi için de şunları söyler. Osman mutaassıptı. Dinini yaşamayı hayatta en birinci ve evvelki gaye yapmıştı. Fakat müsamahakarlığına söz yoktur. Eğer bunlar Hristiyanlara eza etmeye kalkışmış olsaydı, Rum Kilisesi yeni bir hayat nefasına kalkışacak ve Osmanlı ırkını meydana getiren yeni mühtedileri kazanamayacaktı. Hristiyan dünyada değil başka dinden olanlar, aynı dinin farklı mezheplerine bağlı olanların bile sırf bu farklılık sebebiyle ölümden kurtulamadığı bir dönemde Osmanlı diyarında insanlar barış içinde yaşıyorlardı. Gibbons bu konuya temasla Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve Engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idareleri altında bulunan değişik dinlere bağlı kimseleri barış içerisinde yaşatıyorlardı. Onların müsamahakarlığı, ister siyaset, ister halis insaniyet duygusu neticesi meydana gelmiş olsun, şu vakaya itiraz edilemez ki, Osmanlılar varlıklarını tesis ederken, dini hürriyet prensibini temel taşı olarak koymuş ilk millettir, der. Gerçekten gerek devlet, gerek toplum olarak, Osmanlı, Müslüman olmayan vatandaşlarına da iyi muamelede bulunurdu. Beş Mayıs 1800

837 günü Şumlu'da halka hitaben bir konuşma yapan Sultan II. Murat Han şöyle diyordu. Siz Rumlar, siz Ermeniler ve siz Yahudiler. Hepiniz Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve benim tebaamsınız. Dinleriniz başka başkadır. Fakat hepiniz devlet kanunlarının ve irade-i şahanemin himayesindesiniz. Size konulan vergileri ödeyin. Bunların kullanılacakları maksatlar sizin emniyetiniz ve refahınızdır. Osmanlı dönemi günlük hayatını çok parlak ve canlı tasvirlerle bize aktaran Rafaela Lius, Osmanlıların Müslüman olmayan vatandaşlarına karşı olan muamelesini şu ifadelerle dile getirir. Osmanlı idaresinin insani yönünü ortaya koyan bir faktör, kendi idaresi altında yaşayan Hristiyan ve Museviler, vergilerini zamanında verdikçe ve Müslümanları kızdıracak kışkırtıcı bir harekette bulunmadıkça onlara en güzel şekilde muamele etmektedir. İşte bu ifadeler aslında sadece Hristiyan ve Museviler için değil, Müslümanlar için de geçerlidir. Zira herhangi bir Müslüman, vergisini vermediği veya başka dinden olan birisini hakaret edip onu rencide ettiği zaman aynı cezaya çarptırılırdı. İslam araştırmaları sahasında büyük bir mütehassıs olarak kabul edilen Brockelmans ise Osmanlı müsamahasına şu ifadelerle temas eder. Müslüman Türkler fetihleri esnasında isteselerdi Hristiyanlığı tamamen yok edebilirlerdi. Fakat mensubu bulundukları din buna müsaade etmez. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmed, nasıl ki daha önce dedeleri kendi kilise teşkilatında serbest bırakılmak suretiyle Bulgarları rahatsız etmedilerse, o da eski dini gelenekle tanınmış, İslami devlet görüşüne de tamamıyla uygun olarak Ortodoks Rum ruhani sınıfının silsile-i meratibini bütün selahiyetleriyle tanıdı. Hatta o, Hristiyanlar üzerinde medeni hukuk alanında kaza hakkını tanımak suretiyle kilisenin nüfuzunu arttırdı bile. Osmanlıların dini müsamahası o kadar genişti ki, başka ülkelerden kendi memleketlerine gelen gayrimüslim din adamlarına bile her türlü kolaylığı göstermekten çekinmiyorlardı. Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar Müslüman olmayan tebaasının inanç ve bunun gerektirdiği haklarını daha rahat bir şekilde kullanmalarına zemin hazırlıyordu. ...1839'daki Gülhane Hatt-ı Hümayun'unda konuya açıklık getirilmek suretiyle devletin, vatandaşı olan herkesin can, mal ve namusunun güvenlikte olduğu resmen belirtilmektedir. Osmanlı idaresi, vatandaşı bulunan gayrimüslimlerin sadece din, gelenek, örf ve eğitim gibi konulara hasredilen hürriyetlerini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda onların ekonomik bakımdan da refah düzeyi yüksek bir yaşantıya sahip olmalarını hedeflemişti. Hatta bu sebepledir ki Hristiyanlar çalışmıyor ve alışveriş yapmıyorlar diye pazar gününe tesadüf eden semt pazarının gününü başka bir günde değiştirmek suretiyle onların mağdur olmalarını önlemeye çalışıyordu. Osmanlılar idareleri altında bulunan milletlerin iç yapılarına müdahalede bulunmazlardı. Bu yüzden azınlıkların muhtariyeti günümüz dünyasındaki azınlık haklarıyla dahi mukayese edilemeyecek durumdaydı. Herkes kendi dininin icaplarını en ufak bir engelle karşılaşmadan yerine getirebiliyordu. Şark Ortodoks mezhebindeki Hristiyanların can ve mal güvenliği emniyet altındaydı. Osmanlı Beyliği fethettiği yerlerdeki halkla kaynaşarak ve yaşantılarına karışmayarak vicdan hürriyetine saygı gösterdiği gibi, daha önce kendi idarecileri tarafından ağır vergiler altında ezilmiş bulunan Müslüman olmayan vatandaşından belli bir vergi yani cizye almakla yetiniyordu. Devlet, kanunlara aykırı olan keyfi hiçbir muameleye müsaade etmiyordu. Konuyla ilgili 1595-1640 yıllarına ihtiva eden kronolojisinde Kemahlı rahip Grigor, Sultan 1. Ahmet'ten bahsederken aynı şu ifadeleri kullanır. Sultan Ahmet sulh sever, şefkatli,
dindar ve Hristiyan.

Yanlara karşı muhabbetli bir padişah idi. Vezirlerden biri Ermenileri kürek akçesi vergisine tabi kıldığı vakit, cami inşaatında çalışmakta olan Ermeniler padişaha şikayet ettiler. Alınan para padişah iradesiyle geri verildikten sonra sözü geçen vezirin kellesinin uçurulmasına ramak kaldı. Padişah papazları çağırarak ne kadar para alındığına dair makbuzları sordu ve vergilerin geri verilmesini irade etti. Padişah emri ifa edilerek verilen para son puluna kadar geri alındı. Bu anlayış ve hareket tarzlarından dolayı Osmanlı Türklerinin süratle ilerlemeleri ve fethedilen bölgenin halkının bu yeni idareyi kendi idarelerine tercih etmeleri mümkün olmuştur. Gerçekten gerek Sultan II. Murat, gerekse oğlu Fatih Sultan Mehmet zamanında Müslüman olmayan birçok vatandaş gördükleri hizmet karşılığı birçok vergiden muaf tutularak daha az mali mükellefiyetle yaşamaları sağlanmıştı. Neticede Osmanlı Devleti, vatandaşı olan herkesi kendi iç bünyesinde tamamen serbest bırakıyor ve inançlarına göre yaşamalarına müdahalede bulunmuyordu. Osmanlı toplumunda din farkına bakmadan herkese kanun çerçevesinde muamele yapılıyor, hatta Müslüman olmayan vatandaşların zarar görmemeleri için özen gösteriliyordu. Bugünkü anlayışta en ideal yönetim biçimi telakki edilen demokrasi, farklı anlayış, kültür ve yapılara müsamaha ve tahammül gösteren, örgütlenme hakkı veren bir sistem olarak görülmektedir. Müsamaha, demokrasinin temel bir esasıdır. Zira müsamahanın olmadığı yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. McDorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. McDorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.
5: Osmanlı yönetim anlayışı, çağdaş demokrasinin temel esas olarak belirlediği müsamahanın tüm sınırlarını zorlayacak bir yönetim anlayışını tesis etmiştir. Bu anlayış, salt Osmanlı yönetim geleneğinin bir ürünü olmaktan çok, İslam'ın belirlediği ilkelerden kaynaklanmakta ve

Hicri 1. asırdaki uygulamalara dayanmaktadır. Zira Osmanlı hoşgörüsünün temelinde gönülden bağlı oldukları dinin bu davranış biçimini emretmesi geliyordu. Kur'an'ın bu konuda getirdiği ilkeler din ve vicdan hürriyetini esas tutmaktadır. Yanı sıra zor kullanarak insanları kendi şemsiyesi altında toplamayı kabul etmemektedir. Dinde zorlama yoktur. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Mealindeki ayetler de bunu açıkça ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in uygulamaları da bütün insanlığın Allah'a iman etmelerini arzu ettiği halde hoşgörü esası üzerine kurulmuştur. Medine Sözleşmesi'nin 25. maddesinde yine bir başka ayet mealinden yola çıkılarak, Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Necran Hristiyanları ile yapılan sözleşmede de, onların mallarına, canlarına, dini hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine, az olsun, çok olsun, onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak üzere, Allah'ın himayesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zimmeti Necranlılar ve onlara bağlı etrafındakiler üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dini vazife mahalli dışında, hiçbir papaz kendi papazlık vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastırın dışında başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir. Hazreti Peygamber'in Necranlılara gönderdiği bir diğer mektup şöyleydi. Ne olursa olsun, az olsun, çok olsun, ellerinde ne bulunduruyorlarsa, kiliseleri ve manastırları kendilerine aittir. Allah'ın ve Resulünün zimmeti onlar üzerinedir. Hiçbir piskopos, piskoposluk vazifesini gördüğü yerden, hiçbir rahip kendi manastırından ve hiçbir papaz kendi kilisesinden alınıp bir başka yere gönderilmeyecektir. Onların ne hak ve hukuku ve ne de onların alışıla geldikleri hiçbir şey bir değişikliğe tabi tutulmayacaktır. Onlar samimiyetle hareket edip üzerlerine düşen vazifeleri hakkıyla ifa ettikleri müddetçe Allah'ın ve Resulünün zimmeti bunlar üzerine olacaktır. Onlar ne bir zulme uğrayacaklar ve ne de kendileri başkalarına zulmedeceklerdir. Hazreti Peygamber'den sonraki uygulamalarda istisnaların dışında bu temel anlayış üzerine bina edilmiştir. Bu uygulama tarzı bütün İslam tarihi boyunca yönetimlerin en fazla dikkat ettikleri husus olmuştur. Osmanlı yöneticileri de bu anlayışı devam ettirmekte tereddüt etmemişler, kuruluşundan yıkılışına kadar bu ilkelere sadık kalmışlardır. Zira Osmanlı farklı uygulamalara yönelmiş olsaydı, bugün var olan kültürel ve etnik yapıların pek çoğunun Osmanlı kimliğinin geniş potası içinde erimesi kaçınılmaz olurdu. Osmanlılar fethettikleri topraklarda yaşayan farklı dinlere mensup insanların İslam dinine girmeleri yönünde baskı uygulama bir tarafa, bu insanların inanç ve vicdan hürriyetlerini koruma altına almışlar ve bu haklardan faydalanırken birinin diğerine müdahalesine de izin vermemişlerdir. Zaman içinde dışarıdan gelerek hem bir süre için dindaşlarının bu haklarından faydalanıp hem de onları devlete karşı kışkırtanlar Osmanlı'nın yıpranmasına ve diğer devletlerin bu toprakları istilasına sebep olmuşlardır. Ayrıca devlet Kudüs'te dini konular yüzünden anlaşmazlıkta olduğu gibi kendi vatandaşı olan gayrimüslimlere de bir nevi hakemlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nde uygulamaya konulan millet sistemi gereği olarak gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının dini işlerine hiçbir zaman müdahale edilmemiş ve bu sebeple din ve milliyetlerini korumaları mümkün olmuştur. Hoşgörü İslam'ın gereklerinden olduğu için beylik döneminde yani Osman Bey zamanında bile gayrimüslimlerin hak ve hukukları koruma altındaydı. Hiçbir gayrimüslim dini yüzünden haksızlığa uğramamıştır

ve herkes kanun önünde eşit statüde korunmuştur. İdarecilerin de gayrimüslim tebaaya yönelik haksızlıkları ilgili merciler tarafından anında bertaraf edilmiştir. Osmanlı gerek din gerek etnik açıdan mozaik bir yapıya sahipti. Ülkenin egemenlik sahası içerisinde Müslümanların dışında 3 din ve birçok mezhep vardı. Anlaşıldığı üzere birçok farklılıklara sahip gayrimüslim toplulukların idaresi Osmanlı yönetiminin hoşgörüsü ve müsamahasıyla mümkün olmuştur. Osmanlı'nın siyasi hakimiyet sahası içerisinde bulunan tebaanın güvenliği ve hukukunun korunması esastır. Her iki ilkenin gerçekleşmesi bir tarafta barışı mümkün kılıyor, diğer tarafta hoşgörülü davranmayı sağlıyordu. Türk İslam devletleri Müslüman olmayanlara karşı iyi niyetli ve müsamahalı davranmış, onların dini değerlerine karşı saygılı olmuş ve bunu yaparken de insani bir vazifenin ötesinde İslam dinini referans almışlardır. İslam hukukçuları kendilerine İslam'ın kaidesi olan Darül Sulh yolunu seçmişlerdir. Bu düşünce sayesinde Osmanlı sınırları içinde bulunan Müslüman olsun veya olmasın insanlar aynı idare altında asırlarca barış ve huzur içinde yaşayabilmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihdas ettiği geleneğe göre adalet karşısında devlet başkanı dahi kanun üstü bir konumda değil, sıradan bir vatandaş gibi muamele görmüştür. Dünya tarihi daha asr-ı saadette ve o zamandan itibaren İslam devletlerinde sıradan bir tebaanın, hatta bir gayrimüslimin bile hükümdarı mahkemeye verebildiğini görmektedir. Yine Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin hakimlerinin kendi kanunlarını Müslüman otoritelerin müdahalesi olmadan uyguladıklarını ve mevcut hükümetin kendini bu kararları uygulamaya mecbur ettiğine şahit olmaktayız. Aynı zamanda evlilik akti, boşanma, çeyiz, mehir, nafaka gibi bugün için özel hukuka dahil konularda da gayrimüslimler tamamen özerk bırakılmıştı. Bu alana ilişkin hukuki davalara da yine kendi cemaat mahkemeleri bakardı. Ancak bu konulardaki problemleri isterlerse İslami mahkemelere götürebiliyorlardı. Aynı cemaate mensup kişiler arasındaki davalarsa, ilgili cemaat başkanları tarafından çözülemezse, şer'i mahkemelere getirilirdi. Ancak şer'iye sicillerinden, zimmilerin özel hukuka ait davalarını ve noter işlerini tercihen, kadı önüne getirdiklerini görüyoruz. Dini liderler veya cemaat mahkemeleri tarafından verilen hükümler, onlar adına devlet tarafından infaz ve icra olunurdu. 600 yıldan fazla bir süre dünya siyasetine yön vermiş olan Osmanlı Devleti Aliyesi, bugün hemen her ülkenin yakından ilgisini çekmekte ve özellikle çok uluslu devletlerin bir tecrübe kaynağı olarak müracaat mercii olmaktadır. Bunun sebebi, sadece Avrupa, Asya ve Afrika'da sahip olduğu geniş stratejik topraklar değil, aynı zamanda Doğu Roma gibi bir devletin varisi olarak yönetiminde çok farklı milletleri ve dinleri bir araya getirmesidir. Aslında Osmanlı Devleti'nin asırlarca süren bir ömre sahip olmasında Türk ve Müslüman olmayan bu nüfusun önemli bir katkısı vardır. Osmanlı'nın farklı dine sahip bu milletlere uyguladıkları adil ve hoşgörülü yönetim, Rumeli topraklarında Osmanlıların beklendiğinden daha fazla yayılmalarına ve kalmalarına zemin hazırlamıştır. Nitekim İspanya'da baskı altında kalan Yahudilerin Osmanlı topraklarına getirilerek koruma altına alınması ve yerleştirilmesi, ülkedeki gayrimüslimlere hoşgörünün ve güçlü bir devlete tabi olmanın avantajını hissettirmiş ve Osmanlı'ya bağlılıklarını artırmıştır. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey, uygulamalarında ve verdiği kararlarda Hristiyanların dini haklarına dokunmamış ve diğer Osmanlı hükümdarları da çeşitli memuriyetlere ve zaman zaman da komutanlık makamına Hristiyanlardan birini seçmiştir. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girdiğinde halk Ayasofya

ya da ayin yapmakta ve korku içinde beklemekteyken, Sultan Fatih, rahibi yanına çağırarak, evlerine dönmelerini, herkesin can, mal ve namusunun emniyette olduğunu, iş ve sanatlarına devam etmelerini istedi. Sultan Fatih bu vesileyle Ortodoks Rumları yeniden teşkilatlandırdı ve patriklik makamına onların kendi örf ve adetlerine göre yeni bir patrik seçilmesini sağladı. Bu kişi Türk hakimiyeti altındaki ilk patrik olmuştur. Seçimden sonra yemeğe davet edilen yeni patriği karşılamaya yaşlı vezirlerine gönderen Fatih, uzun sohbetten sonra ona dini idare ve mezhep işlerinde haklar takdim etmiştir. Milletbaşı unvanını da vererek onu bütün dindaşlarının meseleleri üzerinde yetkili kılmış, hürmetkar bir şekilde sarayın kapısına kadar geçirmiş, beyaz bir ata bindirmiş ve bir hükümdar gibi uğurlamak üzere bütün saray erkanına ve devlet ümerasına emir vermiştir. Fatih daha sonra Patriğe bir de ferman vermiştir. Bu fermanda kısaca, Patrik ve büyük papazların rahatsız edilmeyeceği, vergi gibi genel hizmetlerden muaf tutulacağı, kiliselerin camiye çevrilmeyeceği, dini ayinlerin serbest kalacağı, nikah, cenaze işlemleri ve törenlerinin eskisi gibi yapılabileceği, patriğin statüsünün vezir statüsünde kabul edileceği, kendilerine bir de muhafız birliği verileceği şeklindedir. Din imtiyazları denebilecek olan bu haklara, Fatih'ten sonraki padişahlar bir takım ilaveler yaparak genellikle sadık kalmışlardır. İspanya Kralı Ferdinand'ın Yahudileri yok etmek istemesi üzerine Sultan II. Bayezid, onu kınamış ve bir kanun çıkararak onları Türkiye'ye getirtmiştir. Kanuni Sultan Süleyman da Fransa Kralı François'ın Kudüs'teki bir kilisenin camiye çevrileceği korkusunu yazdığı mektubuna gönderdiği cevapta önceki imtiyazların devam edeceğini belirtmiştir. Kanuni'nin çağdaşı olan ve Protestanlığın kurucusu sayılan Martin Luther'in bile muvakkat bir kadir şinaslıkla Türkler gelip de Almanya'da adilane idarelerini kurmazlar mı acaba şeklindeki bir soru cümlesinden sonra keşke gelseler diye istek ve düşüncesini yansıttığı bilinmektedir. Biliyoruz ki İslami düstur gereği Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde İslam hukukundan hareketle azınlıklara çeşitli haklar verilmiş ve bu haklar hassasiyetle korunmuştur. Gayrimüslimler, Müslüman devletinde kendi din, dil ve kültürlerini yaşatmak dışında Müslümanlardan farksız yaşamışlardır. Zamanla dünyayı saran bağımsızlık sevdası ve dış kışkırtmalarla hem adaletle yönetildikleri devletin yıkılışını hızlandırmış, hem de kendi rahatlarını kaçırmışlardır. İtirafların hayati tehlike oluşturmadığı çok yakın zamana kadar, Filistin'i işgal ederek Orta Doğu'da yer edinmeye çalışan Yahudilerin, üç dini yan yana adaletle idare eden Osmanlı düzenini ve özellikle Sultan Abdülhamid Han siyasetini özlüyoruz diyebilmeleri bundandır. Her kesimin hakkını korumak maksadıyla bütün Osmanlı kanunnamelerinde halk, Müslüman, zimmi ve harbi şeklinde üçe ayrılmıştır. Buna göre gayrimüslimler Anadolu'nun fethinden itibaren azınlık statüsündedir. Bu esas Tanzimat'tan sonra ve özellikle 1868 tarihli Tabiiyet-i Osmaniye kanunnamesiyle bozulmuştur. Azınlık sayıldıkları dönemde gayrimüslimlerle muamelede bütün İslam devletleri gibi Osmanlı da İslam hukukunu kabul ve tatbik etmiştir. Bu durumun uygulanmasında ise Asr-ı Saadet devrini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının tavrını örnek almıştır. Orhan Gazi ile başlayan azınlık yönetmede bütün padişahlar aynı inceliği göstermiş, Hazreti Ömer'in adaletini uygulamaya özen göstermişlerdir. Bu dediklerimize İstanbul'daki kiliseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler ve Yorgi'ye karşı Ahmedi, Dimitri'ye karşı Osman'ı,

mahkum eden mahkeme kararları en büyük delillerdir. Buna rağmen hala belli dönemlerde azınlıklarla ilgili gerçek bilgi ve belgeler gizlenerek Osmanlı mirasına çıkar amaçlı baskı ve saldırılar yapılmaktadır. Hatta günümüzde aynı kışkırtmalarla Anadolu'da yaşayan kendi vatandaşlarımızı azınlık olarak gösterme gayretleri sergilenmektedir. Bu durum çok sahnelenmiş, eski bir oyun olmakla beraber dinimize, tarihi gerçeklerimize ve milli bütünlüğümüze ters düşmektedir. Sonuç olarak Müslüman Osmanlı'nın bugün dahi aklımızın almadığı engin hoşgörü ve adaletini anlatmak, gerçeklerden birbirimizi haberdar etmek ve tarihte, yani yüzyıllar öncesinde yaşandığı kadarıyla olmasa da o hasletlerden bir kısmını günümüze taşıyabilmek içindir. Lakin bir de Osmanlı'nın adil muamelesine karşılık dün ve bugün gördüğü muameleyi de göz önünde bulundurmalıdır. Avrupa devletlerinde azınlıkların zor bir hayat yaşadığını gören Voltaire, Türkiye'deki azınlıklar hakkında şunları yazmak zorunda kalmıştır. Küçük dünyamızdan çıkalım ve kıtanın kalan kısmını inceleyelim. Türkler, çeşitli dinlere mensup 20 milleti huzur içinde yaşatıyor. İstanbul'da 200 bin Rum güven içinde. Demek oluyor ki Osmanlı idaresi gayrimüslimlere tam bir hürriyet ve adalet sağlamıştır. Devletin sağladığı tam hürriyet ve uyguladığı adalet sebebiyle gayrimüslimlerin ruhani liderleri de bizzat kendileri devlet-i aliyeye şükranlarını sunmuşlardı. Sırp kralı Brankoviç'in Macar imparatoruna yazdığı "Osmanlı bizi güneyden, siz de kuzeyden sıkıştırıyorsunuz. Biz Hristiyan olan sizlere itaat etmek istiyoruz. Acaba Ortodoks kiliseleri hususunda nasıl muamelede bulunacaksınız?" sorusuna verdiği şu cevap enteresandır. "Bütün Ortodoks kiliseleri yıkılacak, yerine yeni kiliseler inşa edilecektir." Bunun üzerine aynı mektup Fatih Sultan Mehmet'e gönderilmiş ve Fatih'in cevabı şu şekilde olmuştur. "Herkes kendi halkına, kendi mabedinde ibadet etmeye devam edecektir." Osmanlı'da İslam dini, dolayısıyla bu dinin mabedi olan cami çok mühimdir. Buna rağmen diğer dinlerinde aynı topraklarda yaşama hakkı bulması ve mabetlerini bulundurması, engin bir hoşgörü ve müsamahanın önemli bir tezahürüdür. Zira Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere sadrazamlık, valilik, sancakbeyliği, belli yerlerde kadılık ve devlet başkanlığı dışında bütün görevlerin verilmiş olması başka türlü izah edilemez. Müslüman ecdadımız her meselede olduğu gibi, Müslümanlara ait topraklarda yaşayan gayrimüslimler hususunda da şer-i şerif dedikleri hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket etmişlerdir. Lakin zaman içinde Osmanlı Devleti himayesinde yüzyıllarca rahat, huzur ve barış içinde yaşayan gayrimüslimler, Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine girmesiyle birlikte, emperyalist batılı devletlerinin yardım ve desteğiyle kendi milli devletlerini kurma yoluna gitmişseler de, milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra bu hevesleri kursaklarında kalmıştır. Rahatlıkla görülüyor ki dünyanın hala örnek aldığı Osmanlı milletler sisteminin yapısı, sadece dini ve ırki değil, daha çok sivil ve hukuki bir çoğulculuğa, menşei İslam olan hoşgörü ve adalete dayanmaktadır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

0: Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İyi günler. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Lüleci hocamızla beraberiz. Yani uluslararası literatürde isim yapmış, ozon konusunda meşhur bir hocamız. Bu hafta sizlerle ozonu konuşacağız. Ozonun tıptaki yeri, kullanım sahaları, kimlere ozon tedavisi verilir? Önce bir ozonun tarifini yaptıktan sonra açılımına gireceğiz. Öncelikle hocamıza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım. Hocam önce bir

0: ozonun tarifinden başlayalım. Ozon nedir? Molekül yapısında neler var? Ne işe yarar? Gibi evet. Açılımıyla başlayalım.
1: Peki ben hoş bulduk diyerek başlayayım o zaman. Tabii herhangi bir hastalıktan müzdarip olan dinleyicilerimizin de Allah'tan şifa dileyerek konuşmamıza başlayalım. Ozon oksijenin başka bir formudur. Diğer bir deyişle aktif oksijendir. Kimyasal açılım, formülizasyon açılımları yapıldığı zaman oksijen O2'dir. Ozon da O3. Yani bir bakıma oksijenin abisi oluyor. Zaten tedavide de en az %95 oksijenle karıştırılarak, hem oksijenden elde edilerek hem de oksijenle karıştırılarak kullanılıyor. Bugün tamamlayıcı tıp bağlamında ozon tedavilerini kullanıyoruz.
0: Alternatif tıp diyebilir miyiz?
1: Hayır, alternatif tıp evet. Diyemeyiz. Alternatif bir tıp değildir.
0: Değil.
1: Tamamlayıcı bir tıptır. Ancak ozonun mesela bizim MSEY hastanesinde kullandığımız gibi bel boyun fıtıklarında diskin içerisine vererek bel boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisinde tek başına kullanıyoruz. Başka bir karışım yapmıyoruz. Diğer taraftan disk kireçlenmelerinde, örneğin büyük eklem kireçlenmelerinde, eklemin içerisine vererek hem ağrıyı ortadan kaldırmak hem de fonksiyonlarını sağlamak için, bunlar nedir? Örneğin merdiven inip çıkarken oluşan ağrılar, namaz kılarken dizleri bükememe gibi problemlerin büyük çapta üstesinden gelen bir zararsız uygulama yöntemidir. Ozon vücudumuz içinde çok hayati bir görevleri var. Bildiğiniz gibi gerek tedaviye ihtiyaç duyan insanlarda, gerekse normal insanlarda siz oksijeni akciğerlerinize alabilirsiniz, vücudunuza oksijen alabilirsiniz ama vücutta herhangi bir nedenle bu oksijeni kullanmakta zorluklarla karşılaşabiliriz. Peki oksijene ihtiyacımızın arttığı durumlarda ise bu insanı belli hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Vücuda işte biz ozon verdiğimiz zaman, tıbbi terimini kullanmak istemiyorum, oksijeni taşıyan hemoglobin bir an önce dokuların oksijen vermek için yarışıyor. Kendi normalde tutuyor oksijeni taşırken, belli oranlarda veriyor. Fakat dediğim gibi ihtiyaç hasılı arttığı zaman oksijeni vermekte vücut güçleniyor. Bazı değişik kimyasal mekanizmalardan dolayı oksijenin dokular tarafından kullanılması zorlaşıyor. Eğer insanın bu güç durumlarında biz tedaviye ozonu ilave edersek, bütün dokularımız bu oksijen ozon sayesinde oksijeni bir an önce kazanır ve daha fonksiyonlarını yerine getirir hale gelir. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi 3 atomdan oluşan bir oksijen molekülü demiştik ozonun. Fakat ilginçtir. Biz ozonu, örneğin Almanlar buna kan yıkama diyor, kandan verdiğimiz zaman nasıl veriyoruz? Bir bardak kadar kan alıyoruz. Bunun içerisine ozonu katıyoruz ve tekrar hastaya veriyoruz. Bu hastada birçok mekanizmaları yola geçiriyor, harekete geçiriyor. Örneğin ağrının kesilmesi, vücudumuzda varsa herhangi bir enflamasyonun giderilmesi, vücudumuzda varsa bir kanser hücresi, buna karşı bir saldırı mekanizmalarının harekete geçirilmesi, diğer taraftan yaşlılığa neden olan bazı yıpranmalarımızda ortaya çıkan vücuttaki atıkların temizlenmesinde, enflamasyon varsa bunun yok edilmesinde ciddi yararları var. Şimdi biz temel olarak tabii ki ozonu ağrı tedavisinde kullanıyoruz. Çünkü ben bir ağrı tedavi uzmanıyım. O yüzden kendi sahamda daha çok kullanmak istiyorum. Fakat bunun ötesinde ozonun o kadar çok kullanım alanı var ki. Örneğin mesela çok müşahhas bir örnektir. Su ve gıdaların sterilizasyonu için bütün dünya bugün ve ülkeler kendilerinin yönetmeliklerini ozona göre ayarlamaya başlamışlardır. Çünkü ozon Allah'ın bize bahşettiği, kimsenin patentine sahip olamayacağı bir üründür.
0: Doğal bir ürün çünkü. Doğal yani. Bir ürün. Oksijenden elde edildiği için.
1: Zaten tabii. Hocam iki formu var. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olsun, dünyanın gündeminde olsun, ozon deliği, işte ozon tabakası deliğinde falan.
0: Evet.
1: Aslında bizim ozon tabakası dediğimiz şey 15 santimetre kalınlığında gökyüzüne mavi rengini veren bir oluşum. Cenab-ı Allah orada güneş

0: bol miktarda oksijen var. Güneşten çıkan ultraviyole ışınları bu oksijenlere çarptığı zaman oksijeni ikiye ayırıyor, bölüyor. Yani O2'yi O1 haline getiriyor. Bu O1 gidip başka bir O2 ile, yani tek değerli bir oksijen atomu gidip iki oksijen atomundan oluşan oksijenle birleştiği zaman işte ozon oluşuyor. Ve bu sürekli stabil bir gaz değil. Yani ozon bir gazdır ama stabil bir gaz değildir. Şöyle 20 dakika sonra tekrar oksijene dönüşüyor. Örneğin biz mesela eğer tabii ki buradan yöneticiler de bizi dinliyorsa, okullarımızı kimyasal dezenfeksiyon maddeleriyle, ameliyathane ortamlarımızı, tavuk kümeslerimizi, girdiğimiz havuzlarımızı, içme sularımızı ozonlasaydık, kimyasal maddelerle değil de ozonlasaydık, hiçbir mikropla karşılaşmayacağımız gibi belli bir süre sonra bu kararsız yapısından dolayı ozonun çok mikropsuz, tertemiz bir oksijenle de karşı karşıya kalacaktık. Hiçbir kimyasal atık, insan hayatını tehdit eden maddede artık olarak önümüzde durmayacaktı. İnsan hayatını da koruyan bir yöntem. Klordan farkı şu. Klor bildiğiniz gibi zehir, içtiğiniz zaman midenize zararlı. Daha bir sürü yan etkileri var. Gözlerinize zararlı. Mikrobu öldürüyor ama bu sefer sizin sağlıklı olan yapınıza da zarar veriyor. Gerek atıkları vasıtasıyla gerekse diğer direkt olarak.
1: Klor kimyasını vücuda sokmuş oluyorsunuz yani.
0: Gayet tabii. Şimdi diğer taraftan bunu ozonla mukayese edecek olursak, ozon klordan 3000 kat daha güçlü bir mikrop öldürücü etkiye sahip. Artıkları ne? Oksijen.
1: Oksijen, evet. Doğal bir ürün.
0: Evet, doğal bir ürün. Bu yüzden sanayide olsun, yani gıdalarda olsun, işte bizim kullandığımız şişelerin sterilizasyonunda olsun, bazı tekstil sanayinde kotların ağartılması gibi birçok alanda kullanılıyor. Ama bizim esas kullanım alanımız tabii ki hekim olduğumuz için hekimlik alanında kullanmak. Hekimlik literatürüne de önce 2. Dünya Savaşı'nda savaş yaralarından, kapanmayan yaraların kapatılması için bu işe biraz da Hitler ön ayak olmuş o dönemde. Ve gerçekten o zaman antibiyotik yok, imkanlar yok, bir sürü problem var. Ozonu kullanarak bu yaraların tedavisinden ve ağrıların azaltılması için kullanılmış. Ve fevkalade iyi kullanılmış. O yüzden bugün Alman ekolü diye ozonlu bir ekol var. Onlar bu kan yıkama meselesini geliştirdiler ve tıbbın hizmetine sundular. Diğer taraftan aslında Amerika'da şu anda ozon kullanımı medikal anlamda yasak. Yasak olmasının nedeni ilaç sektörünün baskıları. Çünkü 1926'larda Amerikan Tıp Birliği bir kitap yayınlıyor. Diyor ki 124 hastalıkta, bunu da hep klinik şefleri yazıyor, 124 hastalıkta ozonun kullanımı diye. Faydaları, işte tüberkülozu yok ediyor. Birçok şey, aklınıza gelebilecek birçok şeyin üzerinden.
1: Bir sürü mikroplara karşı, evet, kırıcı bir özelliği
0: çok
1: var.
0: Çok ciddi. Şimdi fakat bakıyorlar ki hekimler ilaçları terk edecekler. Tabii. Ozona doğru bir şey var, yöneliş var. O zaman 1900 sanıyorum 33'lere gelindiğinde Amerika'da bu yönetimden hepsi değiştiriliyor çeşitli nedenlerden dolayı. Ve ozon Amerika'da o saatlerde yasaklanıyor. Fakat bugün 50'nin üzerinde eyaleti var Amerika'nın. 20 eyalette özel izinlerle ve bazı şeylerde çok ciddi kullanılıyor ve çok pahalı. Çünkü hani yasak, her zaman içinde yasağa bir meyil oluyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu dönemlerde 1933-34'lerde Alman bir araştırmacı iki kere üst üste Nobel ödülü alıyor. Nobel ödülü almasının nedeni de bu ozon hakkında yaptığı çalışmalar. Kanserin nedenini araştırıyor. Kanser hücreleri neden büyüyor? Evet, genetik yapımız, yediğimiz, içtiğimiz, dengesiz yaşamımız, sigara, ışına maruz kalma, atom bombaları, şunlar, hepsi, her şeyin tetikleyici nedenleri var ama bunlar hücreye girdiği zaman nasıl muhatap oluyorlar insan vücuduyla? Ne oluyor da kansere dönüşüyor? Çünkü herkeste olmuyor kanser. Bazı insanlarda kanser oluyor. İşte o hazırlayıcı faktörlerle birleştirdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Yani bu o zamanki Nobel ödülü Weinberg'un buluşu. Diyor ki netice itibariyle kanser dediğimiz hastalık bir hücrenin otonomi kazanması, anormal bir yapıya dönüşerek normal yapısının bozulması

0: ve çoğalmaya başlaması. Peki biz bu hangi hücreler bunu? Oksijensiz kalan hücreler bunu yapıyor. Onu tespit ediyor. Nobel almasının ödülü o. Demek ki hücrelerimiz oksijensiz kaldığı zaman kansere zemin hazırlanıyor. O zaman bugünkü teoride de ozon terapistlerin kullandığı teorilerin başında da gelir. Fakat yeni yapılan araştırmalar birçok daha başka mekanizmaların da devreye girdiği, tümöre karşı birçok şeyin savunmasına sebep olduğunu göstermiştir ozonun. Ozon girdiği zaman o oksijensiz ortam, bizim tıbbi dilimizde biliyorsunuz hocam, anaerobik ortam diyoruz. O ortam ortadan kalkıyor. Hücreler normal mekanizmalarını çalıştırmaya başlıyorlar ve kansere neden olunamıyor. Hatta kanserin taşınması yani genleri de baskıladığı için ozonun böyle fevkalade yararlı etkileri var. Ben ozon terapi eğitimini Rusya Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ve onların imzasıyla medikal bir akademide aldım eğitimimi. Orada bizi bu eğitim alırken kanser enstitüsüne götürdüler. Orada kanser tedavisi gören hastalarda ozon ilave ediyorlar. Kemoterapi, radyoterapi ve fevkalade faydalar. Kemoterapinin yan etkilerinin fevkalade azaldığını görüyoruz. Bir anda tümör markerlarının kemoterapi gören hastalarda işte uzun sürede düşmesine söz konusu, ama ozon katıldığında, ozon ilave edildiğinde tedaviye bu markerların süratle düştüğünü, insanların daha sağlıklı yaşama kısa sürede geçtiği görülüyor. Diğer taraftan ağrı kesici bağlamda artık bugün kanıtlanmıştır ki kronik ağrılı hastalıkların bütün hepsindeki temel nedenlerden bir tanesinin oksidatif stres olduğu ortaya çıkmıştır. Nedir bunlar? İşte romatizmal hastalıklardan tutun da diyabete kadar. Diyabet de bir oksidatif stres halidir. Diğer taraftan vücudumuz yıpranıyor, yaşlanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Nedir yaşlılık? Yaşlılık, vücudumuzda normal hava %20 oksijen var normal havada. Bu %20 oksijeni biz alırken vücut bunu kullanıyor ve atıklar var. Bu atıklara da serbest radikaller diyoruz. İşte bu vücudun toksik atıklarını, kullandığımız toksik atıkları temizleyen bir antioksidan sistem var vücutta. 50 yaşlarına geldiğimizde artık bu sistem yetersiz olmaya başlıyor. Oksidatif stresin başladığı dönemden itibaren de birçok kronik hastalıklar ve başka diğer tehlikeli hastalıklarla vücut mekanizması karşı karşıya kalıyor. Eğer biz hayatımızın bu dönemlerinde hasta olalım veya olmayalım ozon ilave edersek tedaviye, işte bu dengeyi lehimize çevirme imkanımız var.
1: Hani yani illa hasta olmak şart değil. Sağlıklı kişi de bu ozon tedavisinden istifade görebilir.
0: Fevkalade yarar görür. Tabii ki bir talihsizlikler oluyor. Türkiye'de ozon tedavisini çok değişik amaçlarla kullanılıyor ve bunu hani bilen de bilmeyen de kullanmaya kalkıyor. Çok güzel bir tedavi aracını da şey yapmış, insanların gözünde oluyor. Evet, suistimali oraya düşürmüş oluyoruz. Halbuki öyle değil. Bizim gördüğüm şeylerde de kozmetik uygulamalar var ama Türkiye'de maalesef daha önce ozonun böyle tabii ki güzelleştirici etkileri var. Ozonu yağa emdirdiğiniz zaman İşte hemoroidlerinden tutun da mide bağırsak sistemine kadar fevkalade etkileri var. Biz onları medikal anlamda da kullanıyoruz. Siz bunu sadece güzellik, kozmetik alanda kullanırsanız sanki ozonu başka bir şekilde algılanmasına neden olursunuz ki yararından çok belki de bize zarar veren durumlar ortaya çıkabiliyor böyle. Durumlarda.
1: Gerçek amaç dışı kullanmış oluyor. Çünkü bazı alışveriş evet. merkezlerinde bakıyoruz. Yani bir köşeye yazmışlar ozon tedavisi diye. Aslında bunların böyle yapma yetkileri var mı? Yani bir de o
0: Hayır,
1: var.
0: Hayır hocam yani... bu son derece tehlikeli bir şeydir. Şunun için söylüyorum. Bir kere ozon nasıl Allah-u Teala havadaki oksijeni %20 olarak ayarlamış. Biz bunu niye %20 bunu insanlar düşünmesi lazım. 30 değil. Biz aynı zamanda yoğun bakım doktoruyuz. %30 verdiğimiz zaman akciğerleri kurutuyoruz. Hastalıklara zemin hazırlıyoruz. Ha, demek ki her şeyin bir kararı var. Bu kararı bilmek eğitimle olur. Bir, bunu hekim insan karar verecek dozuna, uygulamasına, uygulama yoluna, süresine. Biz alelade böyle hemen bir cihaz alanların bir kolaycılığı var Türkiye'de maalesef. Medikal sektörde hemen bir şey satalım, bir jeneratör satalım. Arkasından işte o alan fark etmez kim olursa olsun gösterelim ve ozon tedavisine başlayalım. Fevkalade yanlış şeyler bunlar tabii. Bunlara mani olmak, fakat mani olurken de iyi de yani kurdun yanında
1: yaşı da yakmamak
0: lazım. Bu bakımdan biz ozonun denetlenebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından kuralları belirlenmiş bir şekilde uygulanmasından karşıyız. Daha doğrusu her uzman kendi alanında kullanmalı. Yoksa tabii ki her derde belli katkıları var. Çünkü mikrobik diyoruz. Birçok hastalığın tedavinde malumunuz mikroplar var. Ama siz mesela bir dahiliye doktoruysanız bir hepatit C'de kullanabilirsiniz. Şimdi siz ağrı tedavisinde kullanmaya kalkarsanız bunun detaylarını bilemeyebilirsiniz.
1: Her branş kendi sahasında kullanmalı.
0: Ben yani tavsiye ediyorum pratisyen arkadaşlarımıza, ama bir uzman hekimle beraber çalışırlarsa o sahada yapabilirler. Yani ben her şeyi bununla yapıyorum. Az çok etkisi oluyor ama hocam bu o kadar basit bir hadise değil. Öyle market kenarlarında falan çıkacak. Yani bunlardan fevkalade sakınmak lazım. Hatta şuradan da söyleyeyim. Sorsunlar bize, biz her zaman açıyoruz. Emsiye hastanesindeyiz. Hiçbir bilinmeyen yerden ozonlu yağ falan almaya kalkmasınlar. Çünkü bu ozonlu yağların üretim şekillerini Türkiye'de biliyoruz. Fevkalade zararlı bazı kimyasal durdukça lara neden oluyor. İşte biz bunların isimlerini vermekten şey yapıyorum. İşte tıbbi isimler, işte aldehitler, ketonlar dediğimiz insan vücudu için zararlı maddeler birikebiliyor. O yüzden üretim aşamaları denetlenmiş. Ama kim tarafından? Bilen insanlar tarafından. İşte bakanlık gıda takviyesi olarak izin veriyor.
1: Yani hekim eliyle ve hekim denetiminde olması sağlıklı. Yoksa kesinlikle hekim harici kişilerde yani güzel bir yöntem, fakat zararlı olabilir. O yüzden işi ehline teslim etmek lazım. Diyelim, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Sağlık olsun. Doktor Süleyman Erdoğdu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Düneci hocamıza beraberiz. Bize ozondan bahsediyorlar. Kendileri uluslararası camiada tanınan bir isim. Dolayısıyla ozon konusunu bu hafta gündeme getirdik ki dinleyicilerimiz de ozonun ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını bilsinler. Ve onunla ilgili olarak da eğer tedavi olmak isterseler hocamızla irtibata geçerler. Biz ilk bölümde ozonun tarifini yaptık. Nereden elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını tarifini yaptık. Şimdi bu kalan kısımda da tedavi şeklinden bahsedeceğiz. Biraz endikasyon dediğimiz kullanım alanlarını biraz daha geniş açacağız. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir genel bir hatırlatma yapalım. Yani ozon temelinde evet. Oksijendir. Evet. Yan etkisi yok. Evet. Bir zararı yok. Bir ilaç değil, öyle diyelim. Çünkü bizim o kimyasal ilaçlarda
1: kimyasal ilaç değil.
0: İlaç evet, aslında doğru. Da yani tedavi amaçla kullanılan bir ilaç, doğru. Yanlış oldu bu kelime. Ama kimyasal olmadığı için bizde hep farmakoloji denilen ilaç bilimi hocaları hep şunu derler. Bizim medikal kimyasal ilaçlar bıçağın iki yüzü gibidir. Bir tarafını tedavi ederken öbür tarafta harabiyet yaparlar. O yüzden İlaç verirken biraz dikkatli olun, dozunu iyi ayarlayın, karaciğerler, böbrekleri mahvetmeyin diye sıkı sıkı tembih ederlerdi. Ozon tedavisinde böyle bir yan etki yok. Yan etki olmadığı için rahatlıkla kullanılabilir bir yöntem ama hekim eliyle olması gereken bir yöntem. Ya burada temel şeyimiz, evet, eğitimli bir hekimin denetiminde olması gerekiyor. Evet hocam, mikrofon sizde.
1: Peki ben o başa döneyim de çok kısa olarak aktif oksijen anlamına gelir. Yani 3 atom, 3 oksijen atomundan oluşur. Aktif oksijendir. Süper oksijen

bazı yerlerde geçmektedir. Tıp literatüründe de böyle geçmektedir. Şimdi kısaca bahsetmiştik, hani gökyüzünde ozon tabakası var. Allah-u Teala güneşten çıkan ultraviyole ışınları stratosfer tabakasındaki oksijenlere çarpıyor. Oksijenler parçalanıp başka bir oksijenle buluştuğu zaman ozon oluşuyor. Ozon tabakası oluşuyor. İşte o tabaka mavi rengi veriyor dünyada. Eğer bu tabaka delinirse yerindeki canlılar güneş ışınlarıyla direkt ultraviyole ışınlarıyla karşı karşıya kalırlar. İşte kanser riskinden diğer birçok hastalıkları da maruz kalabilirler. Biz peki nasıl ozonu elde ediyoruz? Biz ozonu ozon jeneratörü dediğimiz içerisinde mikrogram mililitre düzeyinde ölçülebilecek bir ozonu tekrar oksijenden elde ediyoruz. Allah-u Teala'nın gökyüzünde yaptığı oksijeni parçalama işlemini biz teknolojik olarak bir cihazın içerisinde ark diyoruz. Bir ark oluşturuyoruz. O ark, yani bir şimşek çaktırıyoruz orada. O şimşek sayesinde oksijenler parçalanarak bizim hesapladığımız dozda ve fotometrik olarak ölçülebilen bir şekilde ilaca dönüşüyor. Ozona dönüşüyor. Şimdi ben bazı pratik şeylerden bahsedeyim. En çok karşılaştığımız olaylardan bahsedeyim. Yani ozonu siz nasıl hissedersin? Şöyle söyleyeyim. Yağmur yağdıktan sonra deniz kenarına gittiğiniz zaman böyle temizimsi bir hava ile karşılaşırsınız. İşte ozon odur. Orada aldığınız koku ozondur. Eskiden, çok eskiden biliyorsunuz, Osmanlı zamanında evlerimizde sarnıçlar bulunurdu. Yağmur suları orada birikilirdi. Yağmur suları ozonlanmış sular. Ozonun içerisinden yukarıdan geçerken ozonlanmış su haline geliyor ve bunları kullanıyoruz. Bunları elimizi yüzümüzü kullanıyoruz, abdestleri kullanıyoruz. Mikropsuz pırıl pırıl insanlar oluyor o zaman. Eskiden bunlarla bulaşıklar yıkanırdı. Bulaşıkta herhangi bir mikrop bulunmazdı. Kimse de hasta olmazdı bunlardan dolayı. Siz şimdi dolapta bir gün bekletiyorsunuz yoğurdu, hemen bakıyorsunuz ki zaten yoğurt mu bekletiyorsunuz, ne bekletiyorsunuz belli değil. Normalde bakteri üremesi lazım, doğası üremiyor. Bir ay bekletiyorsunuz, yoğurda bir şey olmuyor. Böyle bir şey var mı? Yani her canlının, normal canlının yaşam süreleri var. Bunlara o canlını devam ettirecek şeyler var. O zaman bunların hepsine katkıda bulunuyor. Şuraya geçeyim. Biz ana madde olarak bunu en çok karşılaştığımız dolaşım hadiselerinde, damarların yetersiz olduğu hadiselerde veya en çok da diyabetik ayak dediğimiz, diyabetik ayaklarda, yani şeker hastalarının ayaklarındaki dolaşım yetmezliğinde en çok kullanıyoruz. Çünkü burada şeker hastalığı biliyorsunuz malum, o da oksidatif stres nedeniyle oluşuyor. Ayaklardaki damarları, sinirleri, vücudumuzdaki damar sinirleri, gözlerimize varana kadar damar sinirleri mahveden, yiyen, kemiren bir rahatsızlık. Bunların bir yere açıldığı zaman da maazallah kapanması çok zor oluyor. Antibiyotikler veriyoruz, olmuyor. Hiperbarik oksijene gönderiyoruz, olmuyor. Hiperbarik oksijen de oksijen hocam, ama niye bundan bir değil? O basınç altında verilen sadece normal bir oksijen. İtalya'da yapılan üniversitede bir Bocci Hoca var, profesör. Onun yaptığı çalışmalarda bu türlü kapanmayan yaralarda ozon tedavisi hiperbarik oksijen tedavisine nazaran 3 kat daha fazla etkilere sahip. O yüzden bizim tercih ettiğimiz bir şey. Ayak yaralarında bu kapanmayan yaraları kısa sürede toparlar ve iz bırakmadan iyileşmesine neden olur. Diğer taraftan şekeri, vücuda ozon girdiği zaman şekeri, fazla şekeri hücrelere kullandırarak hem vücudumuza enerji sağlar, hem de onun zararlı etkilerinden vücudumuzun organlarını, işte damarlarını, sinirlerini korumuş olur. Böyle bir diyabetikte etkisi var. Diğer taraftan karaciğer hastalıklarında, özellikle hepatit dediğimiz, bunun A, B, C, baştan söyledik ya, çok güçlü bir mikrop öldürücü. Bu viral hastalıkların tüm münde fevkalade olağanüstü etkileri var. Etkileri şöyle oluyor. Bizim virüs dediğimiz bir şey zarf gibi düşünün. Zarfın içerisinde gizlenmiş bir mikroptur. Bu zarf da yağ tabakasından oluşur. İşte ozon verildiğinde bu yağ tabakasını eritiyor. Virüs o açığa çıkıyor. Yaşama ortamı yok. Ozon tepesine biniyor, onu öldürüyor. Yani vücuttaki demek ki mikrobik hadiseler ne kadar güçlü olursa olsun. Ben bir örnek verme bakımından söylüyorum. Amerika ile Mısır Sağlık Bakanlığı bir ortak proje yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda 20 milyon hepatit C hastası var. Yani bunlarda kullanılan ilaçlar fevkalade ezici ağırlıkta dünyada ve çok büyük bir

0: farmakoloji piyasası var. Amerika'yı şeyden çektirdiler, el çektirdiler araştırmadan ve orada Nabil Musaf diye bir profesör arkadaşımız var. Bizim hem kendisi ozonoterapi dernek başkanı hem de kanser onkolojide başkanlık yapıyor. O devam etti Mısır programı. Mısır'da sadece benim arkadaşım 726 bin hastayı tam küre ettiklerini söyledim. Bizim de hepatit C hastalarımız oluyor ve viral yükü, tabii ki PCR dediğimiz çok gelişmiş cihazlarla biz bunlara bakıyoruz. Ve bu mikrobun viral yükünü 108 hafta içerisinde %90 söylüyorum. Vakaların büyük oranda %90 oranında düşürebiliyor.
1: Yani süper insan, bir şey bu ya.
0: Tabii süper bir şey. Hatta biz sirozu mesela geri dönüşsüz hastalık olarak biliyoruz. Sirozda artık hepatit hücreleri öldüğünü biliyoruz. Ama Mısır'da yine yapılan bir çalışmada elektron mikroskobuyla bunu gösterdiler. Ozon verdiler. Birçok hepatit afetse olan hücresi geri dönüşümü olabildi. Bunlar bilimsel olarak kanıtlandı. Bize bir de en çok ne geliyor? Kronik yorgunluk vakalarım. İşte iş adamlarım. Vücuduna aşırı yorgunluk hisseden, sabah kalkmakta zorluk çeken, kaliteli bir uyku uyuyamayan, uyku apne sırasında olabilir böyle şişmanlarda, uyku apne dediğimiz gece işte yer yer solunum kesilmeleri, kalp problemleri olabilir. Bunların sakınmasında ozonun fevkalade yararlarını görüyoruz. Ağrılı durumlarda görüyoruz. Kronik yorgunluğun dediğim gibi başka komponentleri var. Bunun örneğin şöyle söyleyelim, insan asabını bozan hastalıklar var. Bunların içerisinde yine bu kronik hastalıklar, fibromiyalji dediğimiz adenoromatizmaları da söz konusu. Bu hastalıklarda da gerçekten insan psikolojik yapısını düzenleyici mekanizmaları harekete geçiriyor. İnsanın eskimiş, fonksiyonunu yapmaktan fonksiyonları azalmış sinir iletimlerinde ortaya çıkan rahatsızlıklarda da fevkalade yararları var. Bu mekanizmaları düzenliyor. Alzheimer'da, Parkinson'da özellikle yürüme problemi olan yeni Parkinson hastalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Alzheimer hastaları yeni olmuş kısa dönemleri yani yeni hadiseleri hatırlayamıyorlarsa bunların hatırlanmasında ozonun verdiğimiz zaman fevkalade etkileri gözüküyor. Dünyada başka otistik çocuklar var. Biz biliyoruz ki bunlar ne oluyor? Vücutta daha ziyade bazı elementler birikiyor. Beyinde özellikle. Beyine ulaşıp da onları eritecek bir şey yok. Ama ozon çok güçlü yağ eriten bir şey. Onun için kozmetik sanayinde hani selülit yağların giderilmesinde kullanılıyor ama diğer taraftan metalleri de okside ediyor. Metalleri okside etmesi, metalleri eritmesi anlamına geliyor. Vücudumuzda böyle biriken sağımıza, solumuza. Çünkü biz balık yiyoruz veyahut da genetik olarak bazı şeyler annemizden geçiyor şöyle böyle. Bu otistik çocuklarda da ozonun kullanılması uzun sürede beyindeki oluşabilecek bu ağır metal toksitesi olsun, kronik toksitli hadiselerinde olsun ve diğer tablolarda da iyileşmeler sağlıyor. Mesela bugün psikiyatrik hastalıkların bazı temellerinde paraziter teoriler var. Bunlarda da fevkalade yararlı. Sakinleşmek istiyorsanız, rahat uyumak istiyorsanız, mide bağırsağınızın rahat çalışmasını istiyorsanız ozon tedavisini ben öneriyorum. Diğer taraftan biz tabii ki baştan söyledim konuşmamızda. Bel boyun fıtıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Kireçlenmelerin tedavisinde kullanıyoruz. Yani elimizde çok güçlü bir silah. Ha nasıl kullanıyoruz? Diğer tedavilerle birlikte kombinasyonlar yapabiliyoruz. Tek başına kullanabiliyoruz. Ozonun bir dozu var. Ozon hangi yollardan veriliyor diyorsak şöyle. Kan yoluyla verebiliyoruz. Aşı şeklinde verebiliyoruz. Suları ozonlayarak verebiliyoruz. Yağları ozonlayarak verebiliyoruz. Direkt kasın içerisine enjekte edebiliyoruz. Sadece serumları mesela Rus ekolü de serumları ozonluyor. Onları da veriyoruz. Şöyle söyleyelim. Eğer siz bir beyinde tıkanma hadisesi geçirmişseniz nörolojik uzmanınıza bu tedavileri sormanızda fayda var. Mutlaka bu beyindeki plakların oraya giden tıkaç yapan hadiselerin eritilmesinde ozonun fevkalade yararları var. Sadece akut beyin kanamalarında kullanmıyoruz ama beyin kanaması olmuş. Belli bir organlarınızda işte hasarlar oluşmuşsa 6 ay sonra geldiğinizde 6 ay sonra yapabiliyoruz. Bunları fevkalade güzel bir şekilde kullanıyoruz. Ozonun diğer bir kalp hastalıklarında özellikle

0: dedim, trigliserit ve kolesterol dediğimiz bunların düşürülmesinde fevkalade yararları var. Nasıl oluyor? Yağları oksüde ettiği için ve bunlar da yağ komponentleri olduğu için kolesterolün düşürülmesinde. Mesela çok basit söyleyeyim. Kalp için kolesterol zararlı diyorlar. Ben tersini söylüyorum. Niçin kolesterol herkeste gidip o kalbin damarına yapışmıyor da bazı insanlardaki kalp damarına gidip yapışıyor, plak oluşturuyor. Aslında ozon orada koruyucu bir mekanizma. Neyi koruyor peki? Vücudumuzu neden koruyor? Problem burada. Neden koruyor? Dün bir televizyon kanalında seyrettim. Kanser nedeninin 6 tane kanser nedeninin sebebi enfeksiyon olarak düşünülmüş, bulunmuş yani. 6 kanser çeşidinin nedeni enfeksiyon hocam. Enfeksiyonu yok edecek
1: Doğru.
0: güçlü bir silah bu. Bir. İkincisi paraziter teoriler var. Biz vücudumuzda bu parazit dediğimiz minik varlıkları alıyoruz. Bunlar damar cidarına gidip tutunuyorlar. Damar cidarına tutununca damarları biz diseksiyon yani yarmak için damarı harap etmeye başlıyorlar. İşte sanki gözü var gibi kolesterol gidiyor onun tepesine biniyor orayı oraya yapıştırıyor. Onun için kolesterol oraya yapışıyor. Bazı tuz teorileri falan var ama biz de böyle söylüyoruz çünkü bu da kanıtlanmış şey. Peki şöyle söyleyeceğim. Eğer bizim dediğimiz doğruysa parazitler gidip kalp damarının duvarlarına veya sizin damarlarınızın duvarına yapışmışsa siz kolesterolü düşürürseniz veya yok ederseniz o alttan çıkacak canlılar sizin damarınızı parçalayacak. Gerekli tedaviye bile vakit bulamadan damarınız parçalanma ihtimaliyle karşı karşıya. Ozon peki burada ne artısı var? Ozon bu yağ tabakasını erittiği gibi altından çıkan mikrobu da öldürüyor. Çok güçlü bir şekilde öldürüyor hem de. Bugün Lyme hastalığı var. Amerika baş edemiyor. Sadece ozonla baş edebiliyorlar. Çok ciddi bir kronik hastalıkları. Her tarafınız ağrıyor, her tarafınız. Eklemleriniz, başınız, boynunuz, omuzunuz, beliniz, sırtınız. Sabah kalkınca dövülmüş gibi kalkıyorsunuz.
1: Bunlara ozonu verince bütün şikayetler
0: Peki
1: kalkıyor.
0: gelsinler, konuşmaz oğlu çekenler. Yani konuşmaz oğlu çekenlerden kastım şu. İşte bu Alzheimer olsun, Parkinson olsun, bu hastalıklarda ya da akciğer hastalıklarında KOAH'ı var hastanın. Sen buna tüple dolaştıramazsın bu hastayı. Bir ozon tedavisine sokun bakalım. Siz denemek için sokun. Çok fakir fukara varsa gelsinler. Ben ücretsiz yapacağım. Çok mağdur insanlar varsa. Bir etkilerini görsünler. Gözlerinin bir anda açıldığını, konuşmaya başladığını, hareketlerinin düzeldiğini görecekler. Diğer bir kullanım alanımız da tabii ki kanser hastalıklarında kanser tedavisine ek olarak kullanılıyor ama Türkiye'de sanıyorum Sağlık Bakanlığı gerekli düzenleme yapıldıktan sonra bu ek tedaviler de gündeme girecektir. Bugün dejeneratif hastalıklar dediğimiz kireçlenme hastalıklarında yani vücudumuzun kireçlendiği eklemlerimize olan uygulamalarda bu fevkalade yani orada liste olarak konmuş zaten. Biz şunu istiyoruz. Sağlık Bakanlığı her uzmanlığın kendi alanında bunu kullanmasına biraz daha şey yapması lazım. Biz mesela müracaat ettik. Bize 6-7 yıl önce hiç de sağlıklı olmayan bilgilerin yer aldığı bazı aktarımlarda bulunuyor. İşte ozonun etki mekanizması tam açıklanamadığı için tamam şu şu şu şu hastalıklarda şu şu şu şu fevkalade yararları var ama işte tam açıklanamadığı için biz de müsaade etmiyoruz gibi bir şey. Ama bu iş öyle değil. Ben sayın müsteşarımıza söyledim. Sadece yanık hastalarından Türkiye bunun bütçesini karşılayabilir. Birçok antibiyotik kullanılıyor.
1: Yanık
0: Birçok başka.
1: hastalarda da biz ozon tedavisi uyguluyoruz.
0: Kesinlikle hocam.
1: Biliyorsunuz yani.
0: İki çeşitte bir ozon enteresan bir şey hocam. Yüksek dozda kullandığınız zaman mikropları öldürüyor. Düşük dozda kullandığınız zaman epitelizasyon dediğimiz bu derileşmeyi sağlıyor.
1: Yara iyileşmesini
0: Evet.
1: güçlendiriyor.
0: Şimdi kanıtlanan başka bir olay var. Bu diyabet hastalarında biliyorsunuz damarlar harap olunca vücudun yedek damar sisteminden anjiyogenezis dediğimiz yeni damar sisteminin oluşumuna neden olmuş. Bu kanıtlanmış bilimsel olarak şu anda bilinen bir şey. Ama maalesef bu literatürü biz daha ziyade komünist ülke literatürlerinde görüyoruz. Niye? Oraya kapitalizmin baskısı yok. Bir.
1: İlaç
0: İki,
1: sektörü oraya çok müdahil olamıyor.
0: müdahil
1: Yani o ilaç
0: olamıyor.
1: mafyası şey bulaşamıyor.
0: Hocam devlet bunlara para vermek istemiyor.
1: Evet.
0: Ozonu dayamış. Ben Rusya'da gördüm
1: Tabii.
0: şeyi.
1: Ücretsiz bir yöntem yani.
0: Hocam.
1: Ozon antibiyotik ilaçlar pahalılığına baktığın zaman çok daha ekonomik bir boyutlarda.
0: Mesela kadınların vajinal bazı şeyleri var.

0: mantar akıntılar oluyor.
1: Mantar enfeksiyonları var, baş edilemiyor hocam. Gittik gördük, onda tertemiz oluyor insanlar. Ortopedi dediğim gibi ameliyattan çıkmış, bir baktım 10 tane hastanın ayağına torba geçirmişler, ozonluyorlar. Yani torbalama sistemi de var, onu demek istiyorum. Vücuttan bunların sauna şekli var, içine giriyorsunuz ozon veriliyor falan. Sadece güzellik anlamında değil yani, böyle medikal fevkalade yararlı olan bir sistem. Orada antibiyotik kullanmıyor, düşünebiliyor musunuz? Siz antibiyotik kullanmadığınız ameliyat sonrası 5 günü hesap edin hocam.
0: Ülke ekonomisine bir katkıdır aynı zamanda.
1: Ağrı kesiciler vermiyorsunuz. Yani bunlar sadece verdiğimiz antibiyotikler, masum şeyler değil. Bunlar dediğim gibi gidiyor karaciğerine. Şimdi biz romatizmal hastalıklarda ozon kullanıyor, hastalar rahatlıyor. Ama şöyle bir durum var. Siz buna karşılık nedir karşılık fazla kullanacağınız? İşte belli ilaçlar. Bir kısmı piyasadan çekildi. Niye kalp rahatsızlığı yapıyor? Öbürdekiler de karaciğerden geçiyor bütün hastalıklar. Böbrekten geçiyor. Böbrek ve karaciğer probleminiz varsa ne olacak? O ilaçları kullanmadan ağrıyla ölecek misiniz? Yok. O zaman yani de şunu söyleyelim biz kısaca. Elinizde bir sürü alternatif var. Bunlardan bir tanesi de doğal olan, zararı olmayan ozon.
0: Ben şimdi hasta gözüyle konuşacağım. Ben şimdi hastayım veya hasta değilim. Hani dedi ki 50 yaşından sonra ozon tedavisi olsun. Ne yapacağım ben, başıma geleceklerini bir anlatır mısınız? Geldim size, ozon tedavisi olmak istiyorum. Peki. Benden kan alacaksınız herhalde. Şimdi, kaç seans olacak? Kaç hafta sürecek? Ağrılı mı, ağrısız mı? Biraz da sonuçlardan bahsedelim.
1: Tabii. Ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Yani bazı mekanizmaları söylediğim zaman hekim arkadaşlar karşı çıkabilir ama şöyle. Vücudun bir adaptasyon mekanizmaları var. Soruyorum, hemostaz diyoruz buna. Bu adaptasyon mekanizmalarını siz nasıl tespit ediyorsunuz? Var mı elinizde adaptasyon mekanizması tespiti? Yok.
0: Yok öyle bir.
1: Ne zaman tespit ediyorsunuz?
0: Hastalık bir olursa çıkıyoruz. Evet.
1: Hemogram yaptırıyoruz her hastaya. Kan değerleri allak bullak olmuş. Beyaz kilo aşağı düşmüş. Onun komponentleri değişmiş. Ya niye değişiyor bunlar? Ha, vücut bir tehditle karşı karşıya. Spesifik veya non-spesifik bu adaptasyon mekanizmaları var. Biz bunları regüle etmeliyiz, düzenlemeliyiz, yoluna sokmalıyız. Bunu da doğal yollardan yapmalıyız. Bunu bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmayacağız. Kemoterapi yapıyorsunuz hastaya, saçı başı dökülüyor, organları şişiyor, her tarafı ağrımaya başlıyor. Bitkin bir şekilde bir çorba içecek hali bile kalmıyor.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi sen
0: beraberinde ozon da verirsek
1: ozon kullan, %50-60 bunlardan azalsın.
0: Evet. Yani kemoterapi alacak ama beraberinde ozon da alacak.
1: Tabii.
0: Yani kemoterapisiz değil, yanlış anlaşılma olmasın.
1: Yanlış anlaşılma olmasın. Evet.
0: Beraber götüreceğiz. Şimdilik ama hiçbir öyle. Şikayeti olmayan da bir kanını temiz etmek
1: oraya
0: için.
1: Hocam, evet. Kusura bakmayın. Evet, konuşurken evet. Böyle olaylar kayıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl tespit edeceğiz? Çok basit bir yöntem yapabiliriz. Bugün biyokimya cihazlarımızla total antioksidan ve total serbest radikal kapasitesine bakabiliriz. Baktık. Bize ne gösterecek bunlar? Bu dengenin işte değiştiğini gösterecek. Serbest radikallerin arttığını, bunların savunma sisteminin vücudunun antioksidan sisteminde azaldığını. Zaten antioksidan sisteminin azaldığını, bunlar yavaş seyirli olaylardır. Siz hastalık çıktıktan sonra farkına varırsınız ki ya bu süreçlere maruz kalmamak için sağlıklıyken daha bunlara baktıralım. En azından söylüyorum ben. Eğer laboratuvar verisi istiyorsa, yani bugün bana ya ozonu nasıl ölçelim falan derlerse bunu söylüyorum. Bakalım ozon tedavisi görelim. Sizin vücudunuzdaki bu mekanizmaların düzeldiğini göreceksiniz. Ha, başka şeylere de bakabilirsiniz. İmmünglobulinlere, vücudunu savunmayan daha detay şeylere bakabilirsiniz vücudunuzda. Hastalıklara karşı oluşan immünitenin arttığını görebilirsiniz. Ağrılara karşı vücudunun kendi endorfin sisteminin harekete geçtiğini görebilirsiniz. Tümörünü işte TNF dediğimiz tümör nekrozis faktörlerinin arttığını görebilirsiniz. Sitokinler dediğimiz ağrı kesici mekanizmaların arttığını görebilirsiniz. Siz bunları zaten artırmak için dışarıdan zehir veriyorsunuz. İlaç veriyorsunuz.
0: İlaç veriyorsunuz. Evet.
1: Kimyasal
0: madde veriyorsunuz.
1: Allah-u Teala yaratmış, hepsi var kendi vücudumuzda depo olarak. Ha, şunu da söyleyeyim, ilginçtir. İnsanın kendi hücreleri, mitokondrileri, buradaki savunma mekanizmaları ozonu üretiyor hocam. Yani bizim kendi vücudumuz ozonu üretiyor normalde.
0: Ama bazen yeterli kalmıyor. Kesinlikle. O yüzden takviye yapmak
1: takviye
0: lazım.
1: Takviye yapmak lazım. Ozonu dediğim gibi her hastalığa göre tedavi şekli değişiyor. Mesela biz bel fıtıklarını bir kere veriyoruz diskin içerisine. Ama bel fıtıklarında diskin içerisine aman ben cihazım yok.

0: de hekim olarak düşündüğünüzde, aletim edevatım yok, içeriği göremem derseniz, belin iki tarafındaki adayları derin bir şekilde enjekte edin, her gün 12 seans alın, siz de bel fıtığını tedavi edici yeni bir yöntem kazanmış olursunuz.
1: Ya ameliyattan kurtarıyor, harika bir şey.
0: Yani zaten hocam bir tabir var. Şu anda bizim şeylerde de ozon diskektomi diye bir tabir var. Aslında diskektomi demek diskin, yani fıtığın kesilip çıkartılması anlamına gelir. E, ozon bıçak değil ki onu kesip çıkarsın, ama yapılan karşılaştırmalar, araştırmalar ozonun etkisinin aynı cerrahi kadar olduğunu bize gösteriyor. %65 ile %92 arasında değişen renkte, değişen oranda faydalar elde ediyoruz. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Amerika Nöroradyoloji, yani Sinir ve Radyoloji Dernek Başkanı, bu girişimsel yöntemlerde uyguladıkları bu hadiselerden ve dünyadaki literatürden sonra şöyle bir şey söyledi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Amerika'da ameliyat olmadan, bel fıtığı ameliyatı olmadan herkesin ozon tedavisi olmasına yarar var. Ve bu dedi gündeme girecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Zaruri olarak gündeme girecek. Niye? İnsanlar ameliyat olmak istemiyor. Peki ameliyata alternatif ne? Şimdi uyandılar. Kesmeden, biçmeden. Hani bizim de uyguladığımız birçok yöntem var. Bunları devreye sokuyorlar. Ama bunların hepsi yine kapitalist şeye dayanıyor. Paraya, pula dayanıyor. Ozon işte yukarıda Allah vergisi, aşağıda bize gösterdiği yöntemi taklit ederek elde ettiğimiz ozon, bunu kullandığımız zaman bir maliyet açısından da çok düşük. O şeye, yabancılara para pul vermiyoruz. Hiçbir yan etkisi yok. Zararsız bir uygulama. O zaman canını da yakmıyor hastanın.
1: Ve Rusya'da çok yaygın uygulanıyor değil mi?
0: Hocam Rusya'da yaygın çünkü Sağlık Bakanlığı bizzat uyguluyor. Antibiyotiğe para vermek istemiyor. Beni malum biliyorsunuz, onlar şey tekniğini bilmiyorlardı. Bu diskoliz diyoruz biz. Bel fıtığındaki diskin içerisinde ozon verilerek diskin küçültülmesi, sinir baskısının ortadan kalkması için yapılan bu işleme onlar teknik olarak bilmiyorlardı. Yani Allah da bize nasip ediyor bazı şeyleri. Ben gittim Ukrayna'ya mesela, 2 yıl önce konferans vermiştim. O zaman katılmıştı. Şimdi 150 kişi katıldı. Onlara gösterdik, anlattık. Aletleri yok. Kalp hastanesine tuttular. Anjiyo cihazıyla şey yaptık. Gösterdik. 3 tane hasta üzerinde. Evet, gerçekten.
1: Evet. Bizi ayırdan süre burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta, bir başka uzmanla görüşmek üzere. Uzmanımıza bir son konuşma fırsatı tanıyalım.
0: Şimdi bizim unutmamamız gereken bir şey.
1: Şifa Allah'tan.
0: Amenna.
1: Evet.
0: Yani bize bahsettiğimiz şeyler. Biz hiç kendimize böyle bir rol falan biçmeyelim. Şifanın Allah'tan olduğunu bilelim. Ama böyle bir faydalı yöntemin olduğunda seyircilerimizin dikkatine arz etmek istedik.
1: Yani bir kaybı yok. Yani etkisi yok, zararı yok. Bir denemekte fayda var. Hı-hı. Dediğiniz gibi bir şansını denesin. Ne kaybeder ki?
0: Eğitimli insanlar.
1: Ya, evet. Yani yeter ki uzman ellerde olsun. Evet, hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programımızdan hepinize sevgiler ve saygılar. Geçen haftaki programımızda Orta Asya'ya veda etmiştik. Anadolu'ya merhaba demiştik. Artık programımız uzunca bir süre kılıçların şıkırtısından Anadolu'daki bu at kişilemelerinden çok daha evvel Allah dostlarının ziyaret ettiği, kalelerden önce gönüllerin fethedildiği, onların gönül nurlarıyla aydınlanan bu coğrafyada Anadolu'da geçecek. Şu an içinde yaşadığımız bu coğrafyanın tarihini beraberce daha yakından öğreneceğiz. Programımızın akışı bu şekilde devam edecekken tarihlerin Mayıs ayını göstermesi bize başka bir tarihi olayı hatırlattı. Sizlerin de tahmin edeceği gibi Mayıs ayı fetihleri hatırımıza getiriyor. 29 Mayıs denince İstanbul'un fethi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Fetih denince tabii ki akla gelen diğer bir sözcük de Fatih oluyor. Bu ay fethin ve fatihin ayı kıymetli dinleyenler. Bu sebeple de yayın akışımızın biraz dışına çıkarak Mayıs ayını Fatih'e ve Feth'e ayırmayı uygun gördük affınıza sığınarak. Kıymetli dinleyenler, 30 Mart 1432'de dünya tarihinin en büyük devlet adamlarından İstanbul'un Fatihi ve 2. Murad'ın oğlu 2. Sultan Mehmet Edirne'deki eski sarayda dünyaya geldi. Tarihçiler

kaynaklar Fatih Sultan Mehmed'in doğumunu şöyle anlatırlar. Hicri 835, miladi 1432 yılı Mart'ının 29'unu 30'unu bağlayan gece ve bir pazar gününün seher vaktindeki güneş aslar burcundaydı. İkinci Sultan Murad'ın Sinop hükümdarı İsfendiyar Bey kızı Hatice Hüma Hatun'dan bir oğlu dünyaya geldi. Baba sabah namazını kılmış, seccadesinde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sure-i Muhammed'i bitirmiş, Sure-i Feth'e başlamak üzereydi ki bir oğlu dünyaya geldi müjdesini verdiler. Genç adam henüz 27 yaşındaydı. İkinci oğlunun gelişini gözleri sevinç yaşlarıyla dolarak karşıladı ve Ravza-i Murat'ta bir gül-i Muhammed'i açtı dedi. O tarihte henüz 2 yaşında olan büyük oğlunun adı Alaaddin'di. Sultan Murat, üzeranın, ulemanın hazır bulunduğu bir meclisi alide 2 rekat namaz kıldıktan sonra kollarına verilen kundak içindeki masumun kulaklarına tekbirler ve ezanlarla adını 3'er kere Mehmet diye seslendi. Ve bu şehzade Mehmet'imin kudumu şanına alame gulab-ı meşeret saçılsın dedi. Edirne sarayından Bursa'ya, Manisa'ya, Amasya'ya, Anadolu'nun ve Rumeli'nin valilerine ve sancak beylerine, Rumeli'ndeki Akıncı sancak beylerine atlı ulaklar gönderildi ve 7 gün 7 gece donanma ve şehrayin emredildi. İkinci Murad'a bu yeni doğan şehzade kaybettiği gerçekten çok sevdiği insanları sanki ona geri getirmişti. Kaybettiği büyük insanların başında Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi ile Emir Sultan Hazretleri geliyordu. Onların dünyadan ayrılıp ebedi hayata göçmeleriyle sanki etrafında korkunç bir boşluk açılmıştı. Bu sırada küçük şehzadesi Mehmet'in dünyaya gelmesi onun için bir teselli oldu. Sevgili dinleyenler, kaybettiği büyük insanların boşluğunu doldurmak umuduyla onun çok iyi yetişmesi için daha ilk anda kararını verdi. Şehzadenin terbiyesi beşikten başlayacaktı. Bunun için Ankara'nın Solfasol köyünde müritleriyle tam ziraat ve sanat hayatı yaşayan Hacı Bayram'a bir name yazdı. Nameyi atlı ulakla Ankara'ya gönderdi. Hacı Bayram Veli, ikinci Murad'ı her bakımdan bilhassa ahlaki bakımdan takdir ettiğinden isteğini yerine getirmekte acele etti. Tıptan anladığı gibi diğer ilimlerle de ileri mertebede olan Akşemseddin'i Edirne Sarayı'na göndermeye karar verdi. Akşemseddin, Mürşid Hacı Bayram Veli tarafından hemen yola çıkartıldı. Padişah tarafından huzura kabul edilip iltifatlar edildi. Değerli bir hekim olan Akşemseddin, şehzadeyi hemen görmek istediğini bildirmiş, çocuk beşiği içinde büyük salona getirilmişti. Bir ay 40 günlük civarında olan bebeği sıkı bir muayeneden geçiren Akşemseddin'in müjdeyi vermişti. Allah sizi sultanımıza ve devletimize bağışlasın. Mükemmel bir çocuk dedi. İlaveten vücutça ve zekaca pek üstündür diye ekledi. İkinci Murat büyük hükümdarların yetişmelerinde değerli terbiyecilerin oynadıkları rolü iyi biliyordu. Tarihinde isim bırakmış Türk hükümdarı da hep iyi eğitimciler tarafından yetiştirilmişlerdi. Kendisiyle sohbet ettikçe Akşemseddin'e oğlunu manevi bir destek olma yolunda güveni pekişti. Akşemseddin'in zamanı geldikçe faydalanacak hocalarla birlikte muhteşem büyük bir insan yetişmesinde en büyük rolü oynayacaktı. Büyük Şeyh Hacı Bayram Veli Edirne'yi ziyaret ettiği zaman Fatih henüz beşiktedir. Sultan Murat, Akşemseddin, Hamza Bey ve iki paşa sarayda büyük salonda Bizans tarihçilerinin tarihlerinden kısımlar okuyorlardı. Büyük Veli'nin sohbet meclisinde idiler. Hünkar ve ötekiler kendilerini manevi bir kurmay heyeti toplantısında hissediyor gibiydiler. İkinci Sultan Murat, Hacı Bayram Veli'ye, "Efendim, bize lazım olan İstanbul'u almak için büyük babam Yıldırım Bayezid, amcam Musa Çelebi, ben dahi 2 defa muhasar ettik. Felek yar olmadı," dedi. Büyük Şeyh şöyle cevap verdi. "Bayezid Han, amcanız ve sizin kuşatmanız zamanında elden gelenler yapılmıştır. Ama feleğin yardımı olmamıştır. Vakit tamam olmayışındandır. Konstantiniye eskiliğin sağlamlığı vardır.

Nineve ve Hud'a dahi bugün görmüşlükten gelir. Böylece bütün bu kuşatmalar hatalı olmuştur. Hadiste buyurulduğu gibi Bizans alınacaktır dedi. Ama bunu bir öfke işi yapmamak gerekir. Bizans ile bir illetmiş gibi meşgul olasız. Büyük Veli mecliste bulunanlara Ayasofya cami olacaktır. Küçük Ayasofya, Hora, Kariye, Kemer civarındaki kilise ve dahi birçokları cami olacaktır. İkinci Murat fethi gerçekleştirmek üzereymiş gibi heyecan içindeydi. Birden yerinden kalktı ve Hacı Bayram'ın iki eline

Efendi Hazretleri dedi. Bütün durumu olup bitenleri bizden ileri bilirsiniz. Muhasara gayretlerimiz dahi bilirsiniz. Allah da bilir, peygamberimizin emirlerine uyarız. Bize teveccüh edilmiştir. Bunun için el verseniz de yardımınızla Kayseri şehrini alsak da ehli İslam dahi bu Bizans belasından kurtula. Hacı Bayram hünkârın icası karşısında hissedilir bir sıkıntı içinde kaldı. Buna rağmen cevabı gecikmedi. Hünkârım, siz Konstantinye'yi alamayacaksınız. Orası alınacaktır. Bunu ben dahi göremeyeceğim. Orası şu beşikte yatan çocuk ve bizim Akşemseddin tarafından alınacaktır. Bunun üzerine ikinci Murat Veli'ye dönerek bu müjdeniz de dünyaya şimdi doğmuştur dedi. Büyük ermiş Hacı Bayram bu istihracı ile İstanbul'u Mehmet Çelebi ile Akşemseddin alacaklarını ta o zamandan müjdeledi. İkinci Sultan Murat daima şehzadesini bu müjdenin ışığında değerlendirmiş ve bu telkinlerle eğitim ve gelişmesini sağlamaya çalışmış, Akşemseddin'in özel eğitimini ve devrin büyük alimlerinden öğrenimini sağlamıştır. Kıymetli dinleyenler, kendisine Mehmet Çelebi denilen şehzade, 2 yaşında geldiği zaman olağanüstü bir zeka ve kavrama gücüne sahip bulunduğunu ortaya koymuştu. Hocasına sorduğu sorularla hemen her şeyin aslını öğrenmek istiyordu. Onun görünüşle, şekille ilgisi yoktu. Her şeyin görünüşünden aslına, esasına inmek istediği anlaşılıyordu. Büyük salonda, başta hocası Akşemseddin olduğu halde, 3 yaşında dualar okumaya başlatıldı. Kısa bir zamanda Kur'an'ı bitirebileceğine hükmedenler hiç de mübalağa etmemişlerdi. Daha çocuk denilecek yaştayken Arapçayı ve onun yanında Farsçayı öğrenmişti. Bu dillerin yardımıyla edebiyatta merak sarmıştı. İleride Avni mahlasıyla divan edebiyatında yerini alarak değerli bir şair böylece filizlenmeye başlıyordu. Sevgili dinleyenler, Mehmet Çelebi eski Yunan, Latin, Fransız ve İtalyan dillerine de Farsça ve Arapça kadar merak sardı. Zamanın bütün bilgilerini elde etmeye kararlı tutumunu Akşemseddin çok iyi idare etmesini biliyordu. Her şeyi şehzadenin eşsiz sayılabilecek bir şahsiyet bütünleşmesine sahip olması için dengeli tutuyordu. Felsefe ve fizik gibi ilimlerden de nasibini almasını sağladı. Şehzade devrin büyük alimlerinden öğrenim görüyordu. Önce Molla Gürani, sonraları Molla Hüsre ve Hocazade gibi değerli hocalardan ders aldı. İkinci Murat, Mehmet Çelebi'nin eğitim işlerine en ufak müdahalede bulunmadı. Ama arada bir küçük şehzadesini yokluyordu. Bir aralık onun ileride ilim adamı olarak kalması endişesine kapılmaktan kurtulamadı. Hünkar endişesini Akşemseddin'e son derece nazik bir dille açtı. Bunun üzerine Akşemseddin, bunun dahi zamanı gelecektir karşılığını verdi. Akşemseddin, küçük şehzadeyi idare işlerinin ortasına itmekten çekinmekle beraber sıra geldikçe iyi bir hükümdarın halkı anlaması gerektiğini söylüyor. Çünkü halk Allah'a hükümdardan daha yakındır. Halk edici onları hükümdara emanet etmiştir. Emanete hıyanet etmek Allah'ımızın emirlerine karşı gelmek olur diyordu. Şehzade Mehmet yalnız ilim yolunda ilerlemekle kalmıyordu. Çok iyi binicilerle yarışacak kadar ata biniyor, kendisine göre yapılan yay ve kılıcı maharet ile kullanıyordu. İkinci Murat bir akşam yatsı namazını beraber kılmalar için Akşemseddin'i büyük salona davet etti. Şehzadesi Mehmet Çelebi'yi Manisa'ya vali göndermek niyetindeydi. Durumu belirttikten sonra siz dahi ne yolla düşünürsünüz diye sordu. Şehzade Mehmet Çelebi 10 yaşına gelmişti. Bir yandan tahsiline devam ederken bir yandan vali olarak en önemli vilayetlerden birinin başına bulunması da elbette ki idarecilik bakımından esaslı bir tahsil yerine geçecekti. Hocaları da beraberinde olduktan sonra hünkârın düşüncesinin gerçekleştirilmesi yerindeydi. İkinci Murat, Akşemseddin'in düşüncelerini iyice dinledikten sonra duyduğu memnuniyeti türlü sözlerle belirtti. Böylece Şehzade Mehmet Çelebi'nin Manisa valiliği bir yatsı namazından sonra kararlaştırılmış oldu. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde Mehmet Çelebi'nin Akşemseddin himayesinde yetiştirilmesinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde ise Manisa valiliğine getirilen Mehmet Çelebi'nin padişahlığa uzanan hikayesini anlatacağız. İkinci Murat, 23 yıl süren saltanatı sırasında hemen hiç rahat yüzü görmediğini, her bakımdan yorulduğunu düşünüyordu. Şehzadeliğinde Amasya valiliği yapıp sapık Şeyh Bedreddin isyanını bastırmıştı. 18 yaşında tahta çıkmış, Timur hareketinden sonra 2. Fetret devri başlamıştı. Bu kargaşalığı ortadan kaldırınca da dış düşmanlar harekete geçmişti. Kendisini fazlasıyla yorulmuş hissediyordu. Oğlunu kendi yerine tahta geçirmek kararı iyice kuvvetlenmişti. Hocaları da Mehmet Çelebi'nin Manisa valiliğinde büyük ilerici kabiliyeti gösterdiğini misallerle kendisine bildirdiler. Geleceği için Hacı Bayram-ı Veli'nin verdiği müjdeye dayanarak ümitler beslediği 12 yaşındaki oğluna tahtını bırakacak, kendisi de onun yerine Manisa vilayetine gidecekti. Genç padişahın yanında Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ile Şahabettin, Zaunos Mehmet, Savcı Paşalar gibi vezirler ve kadı askerler, Molla Hüsrev kaldıktan sonra memleketi idare etmemesi için hiçbir sebep yoktu. Padişahın tahttan çekilerek yerine oğlu Mehmet Çelebi'ye bırakma kararı karşısında devlet ileri gelenlerinin nasıl bir tavır takınacaklarını meçhuldü. İkinci Murat, devlet erkanı ile görüştükten sonra bir meclis topladı. İdarecilerin farklı düşüncelere sahip olmasına karşılık onlarla yaptığı görüşmelerden sonra Vezir-i Azam'la vezirlerini ikna edip oğluna ulak vasıtasıyla bir name gönderip kendisini tahta davet etti. Kıymetli dinleyenler, 2. Sultan Mehmet 1444 Ağustos'unda padişah olduğunda 12,5 yaşındaydı. Zeka itibariyle çok inkişaf etmişti. Şehzade Edirne'ye geldiğinin ikinci günü tahta çıkma töreni yapıldı. Bütün devlet erkanı yeni hükümdara bağlılıklarını bildirdiler. Mehterhane sarayın bahçesinde savaş havaları vurdu. Toplar atıldı. Bütün ülkelere özel ulaklar gönderildi. Tahtta yapılan değişiklik bildirildi. Çok tecrübeli bir hükümdar olan 2. Murad'ın saltanattan feragat ettiği ve tahta bir çocuğun geçtiği haberi Haçlı seferini hızlandırdı. Yeni Haçlı ordusunda İtalyanlar, Almanlar, Lehistan ve Macaristan askerleriyle Sırplar ve Ulahlar vardı. Çok süratle teşkil edilen bu ordu Eylül'de savaş ilan edip harekete geçmiş ve Varna'ya kadar gelip dayanmıştı. Edirne'de toplanan saltanat şurası 2. Sultan Murad'ın Manisa'dan davet edilmesine karar verdi. 2. Murad Edirne'ye gönderdiği cevapta bu daveti reddetti. Devlet erkanının büyük ümitsizlik içinde bulundukları sırada 2. Mehmet yeni bir davetname gönderdi. Eğer padişah biz isek size emrediyoruz. Gelip ordunuzun başına geçin. Yok siz iseniz gelip devletinizi müdafaa edin şeklindeki mektubu üzerine 2. Murat Manisa'dan Edirne'ye hareket etti. İki ordu Varna Ovası'nda karşılaştılar. Bu savaşta Haçlılar büyük bir bozguna uğradılar. Tarihi 10 Kasım 1444'ü gösteriyordu. Zaferden sonra 2. Murat askerleriyle birlikte Edirne'ye kadar geldi. Bir an önce Manisa'ya dönmek istiyordu. Bütün memleket şenlik içindeydi. Edirne'de halk kendisini bir kahraman, bir kurtarıcı olarak karşıladı. Bu arada Yeniçeriler kendilerine zafer kazandıran 2. Murad'ı tekrar başlarına görmek için bazı teşebbüslerde bulundular. Eski padişah bu teklifleri güler yüzle karşılamış ve "Padişahınız vardır, kendisine itaat edesiniz" demekle yetinmişti. Kıymetli dinleyenler, 2. Murad Edirne'den ayrılmak üzereyken beklenmedik bir hadiseyle karşılaştı. Bir yangından faydalanan Yeniçeriler Hadım Şahabettin Paşa'nın konağını yağma ettiler ve Buçuk Tepe'ye çekilerek isteklerini buradan duyurdular. Ayrıca 2. Murad'a görüştüğü devlet ileri gelenleri kendisini yeniden başlarına görmek istediklerini bildirmişlerdi. Babası hayattayken çocuk bir padişah istenmiyordu.

Böylece artık her şey belli olmuş demekti. Baba oğul bir kere daha yer değiştireceklerdi. Baba Edirne'de tahta kalacak, oğlu ise evvelce valilikte bulunduğu Manisa'ya hareket edecekti. İkinci Murat padişahlığı hemen kabul etmemiş, İkinci Mehmed'i re'sen Manisa'ya göndermemiş, durumu Sultan II. Mehmed'in de arzusu doğrultusunda halletmişti. İkinci Murat oğlunun prestij ve otoritesini kırmamak için onu sultanlık nöbetle sırasını bekleyen bir hükümdar gibi Manisa'ya yolcu etmek istiyordu. Bunun için ikinci sultan Mehmet Zaunas ve Şahabettin paşalar ve hocalarıyla birlikte Manisa'ya Sancak Bey olarak gönderdi. Yeniden Şehzade Mehmet Çelebi durumuna dönen Sancak Bey'i Edirne'den mertebesine uygun bir törenle uğurlandı. Hocası Molla Hüsrev, Sarıca Paşa ve diğer hocalarıyla yola çıkan Mehmet Çelebi, bir aralık yanında at süren Molla Hüsrev'e Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'yı kastederek ''Şu adam beni ne acep kasteyledi'' derken Molla Hüsrev çocuk padişahın kırgınlığını ortadan kaldırmak için onunla uzun uzun konuşmak ihtiyacı hissetti. Cihan bağında şadan ol hemişe, melul olma birkaç günlük bu işe. Hocasına büyük sevgisi olan II. Mehmet bu sözleri sabır ve saygı ile dinledi. Sevgili dinleyenler, kendisi Manisa'ya geldikten sonra devlet işlerini ve tecrübeli babasının savaş hareketlerini takip etmeye başladı. Bu hareketle takip etmenin kendisine faydalı tecrübeler kazandıracağını biliyordu. Mora Seferi ve Arnavutluk Seferi'nden sonra Şehzade Mehmet Çelebi babası 2. Murad'ın giriştiği seferleri dikkatle takip ederken bir taraftan da topçulukla ilgili balistik bilgilerini ilerletiyordu. Bazı geceler şafak sökünceye kadar o zamana kadar görülmemiş top modelleri çiziyordu. 19 Ekim 1448'de kazanılan 2. Kosova Zaferi'nde babası Murat Han yanında yer aldı. Atası 1. Murad'ın 1. Kosova Harbi hakkında verdiği bilgi ve yaptığı değerlendirmelerle babasının takdirini kazandı. 18 yaşını 10 ay geçmiş, 19 yaşında bulunan Veliaht Mehmet Çelebi, babasının vefatı üzerine 8 Şubat 1451 Pazartesi günü ikinci ve kati olarak tahta geçti. 2. Murad'ın Bursa'dan fethinden sonra çıkış için gelen ecdebi elçileriyle sulh anlaşmaları yenilendi. İstanbul'un fethine kadar sırasıyla Karaman Seferi yapılarak Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir Osmanlılara verilmek üzere sulh yapıldı. Anadolu Hisarı tamir edildi. 1452-1453 başında Edirne'de büyük harp hazırlıklarına devam edildi. 400 parça küçük gemiden ibaret bir donanma ve büyük bir dökümhane kurdu. İstanbul'un surlarını yıkacak muazzam topları döktürdükten sonra Rumeli Hisarı'nın inşaatı bitmek üzereyken Bizans İmparatoruna harp ilan etti. Ve 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u fethederek Hazreti Muhammed'in müjdelediği mutlu kumandan oldu. Hazreti Peygamberimizin müjdesine erişmek için birçok İslam kumandanları birkaç kere İstanbul'u muhasara etmişlerdir. Hatta Peygamberin bayraktarı Ebu Eyyub el-Ensari ki bugün Eyüp Sultan da diye zikrediyoruz İstanbul'un surlar içinde vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Padişah Osman Gazi de Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u ağaç, gülizar yap demişti. Batı kaynaklarına göre muhasara başladığında şehirde 5000 kişilik bir Bizans ordusu, 4973 kişilik halk yardım kuvveti, 3000 kişilik Avrupa'dan gelmiş yardım kuvveti, 2000 kişilik de limanda bulunan ve armaları karaya taşınan gemilerin mürettebatı bulunuyordu. Deniz kuvveti olarak büyüklükleri 800-2500 ton arasında 39 Haçlı savaş gemisi mevcuttu. Ancak çok sistemli bir haber alma teşkilatı kurmuş olan 2. Mehmet, kışa geçirdiği Edirne şehrinde aynı zamanda dev toplar döktürüyordu. Nitekim büyük ihtiyat tedbirleri alınarak ilk ateşlemesi yapıldığında güllenin hesaplanan mesafeyi de aşarak 1700 metreye düştüğü ve muazzam bir çukur meydana getirdiği görüldü. Ve topun çapı hakkında kesin yazılı bir kayda rastlanamamış olmakla beraber Leonardo 88 santimetre tahmin etmiştir. Yaklaşık 36 ton ağırlığında gelen bu muazzam topun mermisi 600 kilo ağırlığında granit gülleydi. Topu ancak 400 kişi kullanabiliyor ve 50 çift öküz

0: de naklediliyordu. Kıymetli dinleyenler, Hristiyan alemine karşı bir savaş olmasına rağmen birçok Avrupalı alimin 2. Mehmet'in hizmetine koşmaları, Osmanlı Devleti'nin ilme verdiği değeri, ilim adamları için hazırlattığı çalışma ortamını ispat eder. Fetihten önce Bizans, maddeten ve manen çoktan çökmüştü bile. Spor mücadelelerini siyasi parti anlaşmazlıkları şeklinde, mezhep ayrılıklarını müteassıp Ortodoks Kilisesi baskısı olarak devam ettirenler elinde iç birlikten tamamen mahrum kalmışlardı. Cambazlar imparatorluk tahtını elde edebiliyor, imparatorça olabiliyorlardı. Fatih bu çürümüş binaya son darbeyi indirdi ve 1000 yıllık Bizans İmparatorluğunu yıkarak yeni bir devir açtı. Fakat yıkılan taassup ocağı yerine insan haklarını ve vicdan hürriyetini tanıyan bir müessese kurdu. Yaptığı yıktığından hayırlı oldu şüphesiz. Orta çağda mağluplarına din ve mezhep hürriyetini sağlayan Fatih'in bütün cihan tarihinde bu insani ve medeni davranışının bir benzeri asla görülemez. Fatih'in mağluplara din ve mezhep hürriyetini sağlama hiçbir mecburiyeti yoktu. Ve patrik makamı İstanbul'da Bizans'tan kalan bütün teşrifat ve debesiyle bırakılmamış ve onu öldürdükten sonra diriltilmemiş olsaydı kimse bir şey diyemezdi. İstanbul ve Rumeli'den Mora'nın Mataban burnuna kadar uzanan havalideki Ortodoks Hristiyanları, din ve mezhepleri, kilise ve manastırları, küçük ve büyük ruhani heyet ve adamlarıyla birlikte hür ve serbest bırakılmayıp da başka yoldan hareket olunsaydı, bugün dostumuz olarak Yunanistan'ı nerede bulabilirdik ki? Şimdi bu gerçekleri kendi tarihlerinden ve diğer yabancıların kaleminden dinleyelim. Patrikhane'nin o zamanki resmi tarihçisi Yedeon, bakınız kitabında nasıl açıklıyor. Ortodoks Hristiyanların himaye edilmesi ve rahat yüzü görmeleri ancak Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle başlar. Diğer Rum tarihçilerden Dukas, asılzade Rum esirlerini Fatih kendi cebinden fidye ödeyerek bizzat kurtarmıştır derken Kravutos şöyle konuşuyor. Fidyelerini veren veya muayyen bir zaman zarfında İstanbul'a geri dönen Rumlara Fatih şehirde yerleşme müsaadesi verdi. Hatta bunları vergiden muaf kıldı ve kendilerine evler tahsis etti. Beşte bir hükümdar hakkı olarak kendi hissesine düşen Rum esirleri ise azat etti ve bunları Haliç kenarına yerleştirdi. Viyana arşivindeki bir belgeye dayanarak tarihçi Hammer'in yazdığına göre Fatih, Rumeli tarafındaki bütün Rum başpapazlarına birer ferman göndererek İstanbul'a gelip yerleşmek isteyenlere ev vereceğini, onların dinlerine, adetlerine saygı göstereceğini ve asayiş, güvenlik içinde yaşam alanı sağlayacaklarını bildirmiştir. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyenler, bu son bölümümüzde Fatih'in ikinci kez tahta çıkışını ve İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıkları anlatacağız. 1451 Şubat ayının 16. günüydü. Büyük Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne önemli ve tarihi olaylardan birine daha şahit oluyordu. Sokak sokak dolaşan tellallar acı bir haberi halka duyuruyordu. Sultan Murat Han ahirete intikal etti. Türk tarihine şeref veren Varna ve 2. Kosova meydan savaşlarının unutulmaz kahramanı Sultan Murat 3 Şubat Çarşamba günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Vezir Azam Çandarlı Halil Paşa her ihtimali düşünerek lüzumlu tedbirleri almış, ölüm haberini halktan saklamış, Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet Çelebi'ye ulaklar göndererek Edirne'ye davet etmişti. Mehmet'in başkente yaklaşmakta olduğu haberi gelince büyük acıyı halka ilanda sakınca görmedi. Yeniçeriler kendilerini zaferden zafere koşturan hükümdarların arkasından ağlıyor, feryat ediyordu. Hay Sultan Murat Han, hay! 1451 yılı Şubat ayının 16. Salı günüydü. Yine sokak sokak dolaşan münadiler yani tellallar milleti için hayırlı olan başka bir haberi yayıyordu insanlara. Şehriyar Cedid Sultan Mehmet Han yarın Edirne'de olacak. 1451 yılı Şubat ayının 17. Çarşamba günüydü. Başta Vezir-i Azam Halil Paşa ile Müftü Molla Fahrettin Acemi olmak üzere başkentte bulunan bütün vezirler, kaz askerler, beylerbeyi, Yeniçeri ağası, diğer devlet büyükleri, Serhat boylarından alelacele davet edilen Akıncı beyleri

Kapıkulu askerleri ve şiddetli soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülen halk şehirden dışarıya çıkmışlar, yeni hükümdarı beklemeye başlamışlardı. Nihayet henüz 19 yaşında bulunan genç hükümdar uzaktan görülmüştü. Arkasında kalabalık bir maiyet vardı. Kır ve yürük bir ata binmişti. Sağında ve yarım at boyu gerisinde hocası devrin tanınmış ilim ve din adamı Molla Hüsrev vardı. Padişah hocasına bu şeref mevkii vermekle ilme ve ilim adamlarına verdiği önemi milletine de göstermek istiyordu. İkinci Mehmet ikinci kez tahtı babasına bırakarak Manisa sancağına çekildiği zaman Molla Hüsrev Sultan Murad'ın kaz askerliğini bırakmış onunla beraber Manisa'ya çekilmişti. Şimdi bu vefakarlığın mükafatını görüyordu. Alay iyice yaklaştığı zaman istikbaline çıkanlar genç padişaha alkış tutuyorlardı. Padişahım çok yaşa, devletin bin yaşa. 1451 yılının Şubat ayının 18. Perşembe günüydü. Edirne'de Yeni Saray'da yapılan cülüs töreni çok parlak oldu. Sultan II. Mehmet atalarının şanlı tahtına oturdu. 1451 yılı Mart ayının 11. Perşembe günü Sultan II. Mehmet hem cülüsünü kutlamak hem de İstanbul'da bulunan Osmanlı Şehzadesi Orhan Çelebi için veri gelmekte olan tahsisatın 300 bin akçeye çıkartılmasını istemek üzere Edirne'ye gelen Bizans elçilerine karşı mülayim davrandı. Onlara dedi ki, gidiniz imparatorunuza söyleyiniz. Namesinden memnun oldum. Ricalar yerine getirilecektir. Biz dost ve sadık kaldığı fena yolla sapmadığı takdirde bizden de dostluk görecektir. Bu sözler üzerine vezirlerden bazıları hayal kırıklığına uğradılar. Böyle cevap verilmemeliydi. Mülayim davranılmamalıydı. Genç padişah vezirlerin yüzlerinde beliren hoşnutsuzluğu gördü. Fakat sesini çıkarmadı. Elçiler gittikten sonra görüyorum ki Bizans elçilerine verdiğim cevaptan memnun kalmadınız. Fakat yanlış düşünüyorsunuz. Hislerinizi saklamasını bilin. Aksi takdirde muvaffak olamazsınız. Müsterih olunuz. Cennet mekan pederimin açtığı zafer yollarında yürüyeceğim ve sonra o yolu da Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır ki elbet Konstantinopolis fetholunacaktır. Onu fethetmeye muvaffak olan emir ne güzel hükümdar ve o asker ne güzel askerdir. Hazreti Peygamber'in mutlu kıldığı serdar biz olacağız. Biz Sultan Murat Han oğlu Sultan Mehmet Han buna muktediriz. Vezirlerin yüzlerindeki ifade değişti. Karşılarındaki padişah esnafına asla benzemiyordu. İlim ve din tarihine şeref veren Molla Hüsrev'in gözlerinde tanelenen sevinç yaşları beyaz sakalına dökülüyordu. Müftü Molla Fahrettin Acemi de dayanamamış, o da gözlerinden yaşlar akıtarak elini öpmek istemiş fakat genç padişah vermemişti. Efendi, sizin gibi muhterem bir alime nasıl el öptürebilirim? Kıymetli dinleyenler, 15. yüzyılda Osmanlı ülkesi Anadolu'da ve Rumeli'de o kadar genişlemişti ki artık tabii merkezi İstanbul'dan başka yer olamazdı. Esasen Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi ve Sultan II. Murat aynı gaye için İstanbul'un kapılarına dayanmamışlar mıydı? Batı'da tam ve kamil bir egemenlik kurabilmek için İstanbul'un muhakkak Müslümanların elinde bulunması lazımdı. II. Murat 1444'te ordusuyla Varna seferine giderken Bizanslılar yol vermemişler, düşmanca davranmışlardı. Bunun üzerine padişah Cenevizlilerden 40 bin dükü altına gemi kiralamış ve Anadolu Hisarı'ndaki topların himayesinde askerini Rumeli sahine geçirebilmişti. O Bizans ki tereddiye uğramış varlığını, ahlakını ve medeniyetini kaybetmiş ve tarihini çoktan kapamıştı. 1451'de elinde ufacık bir üçgene sıkışmış bir avuç topraktan başka bir şey kalmamıştı. Sultan Mehmet Bizans'ın fethini daha şehzadeliğinde tasarlamış, zafer yollarını buradan açmak istemişti. Sevgili dinleyenler, 1452 Mart ayının 26. Pazar günü İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı'nın karşısında müstahkem bir hisarın temelleri törenle atıldı. Sultan Mehmet Karaman gailesini hallettikten sonra Rumeli'ye dönmek üzere yola düştüğü zaman Çanakkale Boğazı'nın Venedik donanması tarafından kapatıldığını haber aldı. Padişah bir vakitler babasının yaptığı gibi yürüyüş yönünü değiştirmiş, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına gelmişti. Burada Boğaz mıntıkasını iyice tetkik etmiş ve

ettirmişti. 1395'te Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen Anadolu Hisarı'nın karşısına müstahkem bir kale yaptırmak kararını verdi. Bu suretle İstanbul'un ilk kuşatılması başlayacak, Karadeniz ve hatta Tuna yolu ile Bizans'a gelen bütün yardımlar kesilecekti. Bu mevki Boğaz'ın en dar yeri olup büyük bir önemi vardı. Son Bizans İmparatoru Konstantin Drages, elçiler yollayarak kale bina edilmesinden vazgeçilmesini rica etti. Sultan II. Mehmet elçilere, İmparatorunuzun Macarlarla ittifak edip babamın Rumeli'ye geçmesine mani olmak istediği zaman ne kadar fena durumda kaldığımızı ne çabuk unuttunuz. Kadırgalarınız Boğaz'ı kapadılar. Pederim, Cennet Mekan Sultan Murat Han, Cenevizlilerden istinaneye mecbur oldu. Ben o vakit henüz pek genç olarak Edirne'de idim. Müslümanlar dehşetlerinden titriyorlardı. Siz onların musibetlerine karşı tahriklerde bulunuyordunuz. Rahmetli babam Rumeli sahilinde bir hisar yaptırmaya daha Varna Savaşı'ndayken ahdetmişti. O yemini şimdi ben yerine getiriyorum. Kendi arazim üzerinde gönlümün istediğini yapmaklığıma muhalefet için elinize ne hak ne de kudret var. Anadolu sahili benimdir. Çünkü ahali Türklerden ibarettir. Rumeli sahili de benimdir. Çünkü siz savunmasını bilmiyorsunuz. Hem de acizsiniz. Genç hükümdar yerinden kalktı, kaşlarını biraz daha çattı. Sesini biraz daha yükselterek, gidiniz, efendinize söyleyiniz. Şimdiki padişah esnafına asla benzemez. Benim iktidarımın vasıl olduğu yerlere onların ameli bile yetişemeyecektir. Hisar'ın inşaatı devam ettiği sıralarda Bizanslılara ait İstanbul'a civar olan yerler ve bu arada Vize, Ahyolu, Silivri ve diğer kaleler alınmıştı. İnşaat Temmuz ayının sonuna doğru tamamlandı. Sultan II. Mehmet 28 Ağustos'ta o zaman Boğaz Kesen adı verilen Rumeli Hisarı'ndan ayrılarak İstanbul surları önüne geldi. Vezirler ve kumandanlarla beraber surların durumunu tetkik ve kuşatmanın şekli hakkında kararlar aldıktan sonra Edirne'ye döndü. Derhal savaş hazırlıklarına başlanması emrini verdi. Sevgili dinleyenler, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta İstanbul'un fethini anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Hacı Bayram-ı Veli. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu.
1: Bilmek istersen seni, can içre ara canı. Geç canından bul anı. Sen seni bil, sen seni. Bayram özünü bildi. Bileni anda buldu. Bulan ol kendi oldu. Sen seni bil, sen seni.

0: Selamün aleyküm. Kolay gelsin baba.
1: Sağ olasın evlat. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Türbedar baba. Buralarda bir küçük kutu olacaktı. Gördün mü?
1: Gördüm. Orada sandukanın üzerinde duruyor. Ne yapacaksın o kutuyu?
0: Ben şeyhin doğduğu köydenim. Kimim kimsem yok. Askere gitmeden önce türbesine gelerek kutuyu ona emanet etmiştim.
1: Ya, demek doğduğu köydensin. Onun hayatını bilir misin?
0: Bilmem mi hiç? Analarımız, babalarımız onun menkıbelerini dinleye dinleye büyümüşler. Biz de öyle büyüdük. Uzun kış gecelerinde ocak başında sesimizi çıkarmadan dinlerdik. Bu büyüklerin hayatı manevi gıdamız olmuştur.
1: Evlat, zahmet olmazsa sen de bu garibi anlat ha.
0: Zahmet olmaz olmasına da gücümüz yeter mi bilmem ki.
1: Yeter, yeter. Hele anlat sen.
0: Çubuk çayının kenarında küçük bir köydür Zülfadıl. 1352 senesinde köylülerden Koyunlucu Ahmet'in bir oğlu olur. İsmini Numan koyarlar. Küçük Numan'ın hikayesini Çubuk Çayı şöyle anlattı bana.
2: Çubuk Çayı derler bana. Bir kayadan doğarım. Gece gündüz demem, dağlar aşar, ovalar geçerim. Nice köyler, şehirler bilirim. Nice insanlar gördüm. Ama çok az gördüm Numan gibisini. Onu ninnilerimle uyutur, tatlı tatlı akan şırıltımla uyandırırdım. Ben aktım, aktım, yıllar geçti. Numan'ın boyu bir ekinciye erişti. İlk abdestini benim suyumda aldı. İlk namazını kıyıcığımda kıldı. Boyu bir ekinci kadardı ama aklı deryalar gibiydi. Durmadan sorular sorardı. Öyle sorular ki büyükler cevap veremez. Çocuk aklı deyip başlarından savardılar. Köyün imamı tutmuştu elinden. Ona Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor, ilk bilgileri veriyordu. Bir de benimle söyleşirdi. Gelir bitmez tükenmez sualler ederdi.
3: Ey su, neden böyle başını taşlara vurur vurur akarsın?
2: Senin alnını secdeye koyduğun gibi ben de secde etmekteyim. Bu da benim Allah'a ibadetim.
3: Çubuk, acı mı çekmektesin ki kıvrım kıvrım kıvrılırsın? Derdin mi var inim inim inlersin? Hiç susmazsın.
2: Susar mıyım hiç? Allah'ın adını zikretmekteyim ben. Bundan hiç bıkar mıyım? Beni anlardı. Eğilip yüzüme baktığında onun gözlerinde başka bir cihan görürdüm. Bana dokunduğunda ateşinden buhar olurdum. Kur'an-ı Kerim okurdu oturup kıyıcığıma. Ağlardı. Onun bir damla gözyaşının denizlerden daha büyük, daha güzel olduğunu düşünürdüm. Çubuk çayı olacağıma onun bir damlacık gözyaşı olsaydım diye hayıflanırdım. Yıllar geçti, ben aktım.

0: soruları kesilmedi, hocasını bunalttı.
1: Ahmet, bu çocuğa öğretecek bir şeyim kalmadı. Soruları karşısında aciz kalmaya başladım. Allah ona öyle bir akıl vermiş ki.
2: Maşallah hocam, maşallah. Akıllı olması

0: olur, çok akıllı olsak.
1: Koyunluca, Koyunluca. Böyle bir çocuk cihana her zaman gelmez. Onu köylü yaparsan vebal olur bilesin.
0: Hocam, Kur'an-ı Kerim'i öğrettiniz, daha ne öğrenecektik?
1: Ahmet oğlum, ilmin sınırı yoktur. Ben derim ki Ankara'ya, medreseye ver bu çocuğu.
0: Ver demek kolay hocam. Nasıl okuturuz? Hem burada bir sürü iş var, onları kim yapacak?
1: Koyunluca, bu çocuğu buralarda yazık edersin. Bunun hesabını verirsin. Devlet ilim öğrenmek isteyenden para almaz. Allah ilim okuyana, okutana kolaylık gösterir.
0: Vebalden korkarım hocam. Eğer kendisi de isterse göndeririz.
2: Öyle bir istiyordu ki kelimeler bu isteği ifadeden aciz kalır. Hemen hazırlanıp yola çıktı. Bir müddet daha ondan ayrılamadım. Yanı başında usul usul aktım. Onun varacağı yere varamayacaktım. İnsan olmadığıma üzüldüm o. Sanki beni anlamış gibi sevgiyle baktı. Serin suyumdan sıcacık avucuna aldı, bir yudum içti. İşte böylece ayrıldık.
3: Çubuk bunu asırlardır böyle anlatır durur. Tabii anlayana. Ben de sana öylece diyiverdim. Numan Ankara'da medreseye yazılır. Bütün gençlik senelerini ilme verir. Tefsir, fıkıh, hadis gibi din ilimlerini öğrenir. Zamanın fen ilimlerinde yetişir. Müderrislerin ona öğretecekleri bitmiş ama onun ilme olan susuzluğu bitmemiştir.
4: Numan, bizim sana vereceklerimizi sen fazlasıyla aldın. Bizi geçtin elhamdülillah.
5: Estağfurullah hocam. Daha öğrenecek çok şey var.
4: İlmini başkalarına aktaracak vakit geldi.
5: Ben bu haldeyken başkalarına ne öğretebilirim ki?
4: Bizde sana verecek ilim kalmadı. Ancak medresemizde müderrislik makamı verebiliriz.
5: Ben burada müderris değil, talebe olmak isterim.
4: Burada talebe olarak kalman ziyan olman demektir. Buna razı gelmem. Bursa'daki medreseye git. Alimleri bizden ileridedir.
3: İlim Çin'de de olsa gidip alacaktı. Bu kadar yakına gitmekten geri kalır mı Numan? Kalkar gider. Orada çok şey öğrenir. Kısa zamanda onların ilmine yetişir. Müderrislik teklif ederler. Bursa'da bir müddet müderrislik yapar. Sonra Ankara'ya döner. Müderrisliğe kara medresede devam eder. Kısa zamanda talebeleri ve ahali tarafından sevilir, sayılır. Ama onun hala cevapsız kalan soruları vardır. Ruhundaki açlığı bir türlü giderememiştir. Cemiyet karışıklıklar içinde çalkalanmakta. Moğol istilasının ve Haçlı seferlerinin yorgunluğu devam etmektedir. Bir yandan Bizans tekfurluklarıyla amansız bir savaş sürerken, bir yandan da iç kavgalar çıkmıştır. İnsanlar bezgin ve ümitsiz bir hale düşmüştür. Bütün bunlara rağmen bir devlet kurulmuştur. Bu Müslüman devletten korkanlar Anadolu insanının ümitsizlik ve bezginliğini değerlendirmeye çalışır. Devleti bölüp yok etmek isterler. Müderris Numan bu duruma üzülmekte ve ahaliye yardımcı olmaya çalışmaktadır.
6: Numan! Numan!
7: Epeydir sesleniyorum. İşitmiyorsun. Yine tefekküre dalmışsın.
5: Duymamışım. Farkına varmadım seni.
7: Böyle ıssızlarda dolaşıp nefsinle uğraşmakla eline ne geçiyor?
5: Nefsimin pençesinden bir kurtulabilsem, huzuru bulacağım.
7: Huzur filan derken deliliğe varma sakın.
5: Bundan ben de korkarım. Yanlışlığa düşmek istemem. Bu sebeple kendime bir mürşit bulmalıyım.
7: Ne? İlmi terk mi edeceksin?
5: Bir mürşit bulsam, ona hizmetten asla geri durmam. Lakin bu ilmi terk mi demektir?
7: Numan, hallerini doğru bulmuyorum. Talebelerinden başka şeylerle uğraşmamanı tavsiye ederim.
5: Talebim?

0: Artık talebeler ilim için gelmiyor bize. Para, şan ve şöhret için geliyorlar. İlme sadık birkaç talebem olmasa müderrisliği çoktan bırakmıştım.
1: Her zaman ahalinin müşkil bir vaziyette olduğunu söylersin. O halde onların müşkillerinin halli için uğraş. Lakin bu hallere düşme.
0: Ben bunun tecrübesini yaptım. Gönülleri kararmış onların. Akıl ve mantık kâr etmiyor. Gönüllerine seslenebilmek gerek.
1: Seslen öyleyse.
0: Bunun için de gönül gözüyle görmek, gönül sözünden anlamak gerekir. Bu da bizde yok.
2: Evet. Müderris Numan, gönül gözüyle görmek, gönül sözünden anlamak istemektedir. Medresesindeki odasına kapanıp sabahlara kadar ibadet eder.
3: Efendim, rahatsız ediyorum. Fakat dışarıda derviş kılıklı biri sizinle görüşmek için bekliyor efendim.
0: Al içeri gelsin. Derviş, hoş geldin. Buyur, soluklan hele. Uzaktan mı gelirsin?
4: Kayseri'den geliyorum efendim. Hiç durmadım buraya kadar. Onun için yoruldum.
0: Acelen neydi ki? Mola verip istirahat etseydiniz ya.
4: Hocamın emrini bir an evvel yerine getireyim diye acele ettim.
0: Hocanız mı? Nasıl bir emir verdi ki size böyle canla başla koştunuz geldiniz?
4: Efendim, benim ismim Şucai Karamani. Hocamsa Hamidi Veli'dir. Ankara'da bir müderris Numan vardır. Onu bulun, selamımı söyleyin. Dergahımıza davet edin buyurmuşlardır.
0: Hocanız bizi nereden tanır da dergahına davet eder?
4: Büyüklere akıl sır ermez efendim. Onlar gönül gözüyle baktıklarından bizim görmediklerimizi görür, işitmediklerimizi işitir. Sizi de öyle gördü ki tanışalım buyurdu.
0: Baş üstüne, bu davete icabet etmek gerekir. Gidelim. Gidelim de nasibimizi görelim.
2: Zaten bir gece önce rüyasında derede boğulmak üzereyken nur yüzlü bir kimse onu kurtarıyordu. Numan rüyasından hemen sonra gerçekleşen bu davete tereddütsüz icabet eder. Talebeleriyle vedalaşıp tedrisi bırakır. Şucai Karamani ile yola çıkarlar. Yol kısadır ama onlara yıllarca sürmüş gibi gelir. Bir bayram sabahı Kayseri'ye varırlar.
5: Mübarek bayramınız kutlu olsun.
6: Bayramınız kutlu olsun.
7: Hayırlı
6: bayramlar.
8: Hoş geldin ya Numan. Davetimizi kabul etmekle bizi sevindirdin.
0: Davetinizle ben şereflendim. Bayramınız mübarek olsun.
8: Gelişin bize bayram oldu. Bugün Allah'ın izniyle iki bayramı bir arada yaşıyoruz.
2: Bundan sonra müderris Numan'ın lakabı bayram olur. Numan ismi unutulur.
8: Diriyiz daim, ölmeyiz. Karanlıkta hiç kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize gece gündüz olmaz.
2: Bayram hocasının derin bilgisini ve kerametlerini görerek ona bağlanır. Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenir. Gönlü Allah sevgisiyle dolar. Gözü dünyayı görmez olur. Hocasının teveccühleri altında olgunlaşır.
8: Bayram, zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batini ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün. Artık bunlardan birini seçmelisin. O yolda çalışıp yükselmelisin. Hangisini murad edersen onu seç.
0: Akıl, rüşt bize yar olmaz diyorsunuz. Ben de akıl ve mantığım

0: buldum. Gönüllerin hudutsuz olduğunu anladım. Onun için tedrisi bırakıp size koştum. Tasavvufu murad ederim.
1: Zor olanı seçeceğini biliyordum. Şimdi şu nasihatlarıma kulak ver. Allah'ın emirlerine uy. Yasaklarından sakın. Kalbi temizlemenin esas yolu budur. Keramet sahibi olmak zor değildir. Fakat gayen keramet değil, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Şunu unutma ki insan için en büyük saadet Allah'ın rızasını elde etmektir. Bayram, şimdilik ayrılıyoruz. Ben Tebriz'e gideceğim. Sen de bu arada gezerek insanların hallerini gör. Ama sakın nasihatlarımı unutma. Allah izin verirse dönüşte görüşürüz.
2: Bayram, Şam ve Hicaz bölgelerini, Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaşır. Hocasının nasihatlerinden hiç çıkmaz. Bütün vaktini ibadet ve murakabe ile geçirir. Uzun bir aradan sonra Kayseri'ye döner. Hocasını orada bulamaz. Çeşitli yerleri dolaşır. Hocasından haber sorar. Kimse bilmemektedir. Bayram üzgündür. Gördüğü bir rüya üzerine Bursa'ya gider.
1: Somun, müminler, somun.
3: Somuncu baba geldi, somuncu baba.
4: Bir tane versene somuncu baba.
1: Alın şunu. Alın bakalım, alın. Bu sonuncusuydu. Yarına inşallah.
3: Yok vallahi ben de bir tane aldım. Herkes kapıştı. Bana bugün de kalmadı. Ben sana veririm, ben de
5: bu kalabalığın sebebi ne? Sen niye üzülürsün be fakir?
6: Niye üzülmeyeyim? Bugün de Somuncu Baba'nın ekmeklerinden alamadım.
5: Somuncu Baba mı? O da kim?
6: Ona ekmekçi koca da derler. Derviş kılıklı bir fırıncıdır. Biz de görünüşüne aldandık. Ama büyüklerden olmalı. Neden dersen, Ulu Cami'nin inşaatında çalışan yüzlerce işçiye o küçücük fırından ekmek yetiştirdi de her gün. Ekmek ki, ne ekmek, mis gibi kokar. Yemiş olsaydın bir somun ekmek için niye üzüldüğümü anlardı.
5: Bu kişiyi nerede bulurum?
6: Eşşehir'in çıkışında virane bir fırını var. Ama şimdi daha oduna gitmiştir belki.
1: İşte benim yeni dergahım. Nasıl buldun? Burada talebelerin çiğ gönülleri yerine ekmek pişiriyorum.
5: Bunun hikmetini anlayamadım efendim. Sizin gibi bir zat nasıl olur da bir ümmi gibi davranır? Ben isterim ki bu fırını bırakın da Kayseri'ye dönelim.
1: Ah bayramım, ah. Daha bunun hikmetini mi soruyorsun? Bunu bana sorma. Anlayabilirsen sen anla.

Evet. Bursalıların Somuncu babası Hamidi Veli Hazretlerinden başkası değildi. Tebriz'den dönünce Bursa'ya yerleşmiş, fırıncılık yapmaya başlamıştı. Bursa'da bulunan Emir Sultan Hazretleri bir vesileyle onun ne büyük bir veli olduğunu anlar. Aralarında derin bir muhabbet başlar. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı tamamlanır. Hamidi Veli hutbeye çıkar. Fatiha suresinin 7 çeşit tefsirini yapar. Bursalılar Somuncu babalarının ne yüksek bir veli olduğunu görüp hayrette kalırlar. Cami çıkışında onun elini öpmek isterler. Somuncu baba onların bu isteğini kırmaz. Allah'ın izniyle her üç kapıdan da çıkma kerametini gösterir.

0: Bunu duymuştum. Camiden çıktıktan sonra sır olmuş değil mi?
1: Öyle bilinirse de hakikatte şöhret afettir hadisi şerifine uyarak Bursa'da durmak istememiştir. Bayram'ı da yanına alarak Niğde'nin Aksaray ilçesine gider. Burada talebesi Bayram'la birlikte insanlara irşatta bulunurlar. Artık ona Hamidi Aksaray denmektedir. Buradan Bayram'la birlikte hacca giderler. Bayram o mübarek toprakları ziyaret ederek hac ibadetini ifa eder. Artık o Hacı Bayram'dır. Hacı Bayram ve hocası dönüşte yine Aksaray'a gelirler. İnsanlara Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmaya devam ederler. Hamidi Veli Hazretleri Hacı Bayram'a vekalet ve hilafet verir ve bir müddet sonra ölümsüz aleme göçer. Hacı Bayram-ı Veli hocasına karşı son vazifelerini yapıp Ankara'ya döner.

0: evlatlarım, hiddetlenmeyiniz. Birbirinize karşı kin tutmayınız. Hiddet ve kin hakikati gören gözleri kör eder. İyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Birbirinizi seviniz. Birbirinize yardım ediniz. Helal kazancınızdan yoksullara da veriniz. Allah yolundan ayrılmayın. Ona isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyin. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir.
1: Müminler karşılarında bu güzel, bu güleç, bu müşfik insanı görünce etrafına toplanırlar. Çeşitli aşırılıklar içinde yollarını şaşırmak üzere olanlar bu insanı kamilde orta yolu bulur, huzura kavuşurlar.
0: Benim maksudum bu alem değildir. Lakin illahu. Benim derdime derman değildir. Lakin illahu.
1: Efendi Hazretlerinin ünü bütün Anadolu'ya yayılır.
2: Akşemseddin, yine derin düşüncelere dalmışsın.
3: Şu söz dinlemez nefsimi nasıl terbiye edebilirim, onu düşünüyorum.
2: İlahiyattan tıbba kadar bütün ilimleri öğrendin. Ahlak bakımından da senin gibi kamil bir insan görmedim. Sense hala nefsinle kavga ediyorsun.
3: Nefsimin bütün isteklerini terk etmem gerek. Ama bunu tek başıma yapamıyorum.
2: Müderrisliği bırakacaksın ha? Öyleyse Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye git. Büyük bir alimmiş. Belki o sana yol gösterir.
4: Selamun aleyküm.
3: Hacı Bayram'ı ararım, onu bilir misiniz?
5: Ah, bilmez olur muyum? Bak, şu kalabalığı gördün mü?
3: Şu bir dükkandan çıkıp diğerine girenleri mi diyorsun?
5: Evet, bu öndeki zat aradığın kimsedir.
3: Çarşı pazar dolaşıp ne yapıyor onlar?
5: İnsanlara doğruları anlatıyorlar, para topluyorlar.
3: Büyük veli denen Hacı Bayram yardımları karşısında para topluyor ha? Öyleyse Hacı Bayramınız sizin olsun.
5: Aksakallı, hey Aksakallı. Ayıldı, gitti. Bu paraların muhtaçlar için toplandığını söyleyecektim.
1: Akşemseddin işin aslını öğrenmeden ayrılır. Daha önceden adını duyduğu Şeyh Zeyniddin'e talebe olmak için Halep'e doğru yola

0: çıkar. Fakat Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına daha niceleri gelir. Eşrefoğlu Rumi, Bıçakçı Ömer Efendi, Hızır Dede ve daha niceleri. Akşemseddin dünyayı gözünden gönlünden silmiş olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin para topladığını sanarak onunla konuşmaya lüzum bile görmez. Oysa Hacı Bayram-ı Veli dünyayı kalbinden çıkaramayan talebelerini dergahından çıkarmaktadır. Şeyh Hazretlerinin ak bıyık atlı talebesi mal ve mülkle fazla meşguldür.
1: Yavrum, dünya gelip geçicidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar mal olsa murad alınmaz. Gafil olma, geri dönülmez.
2: Hocam, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya malı ile meşgul olmak gerekmez mi?
0: Eyvah, cevap edebe aykırıdır.
1: Evladım, madem ki dünyayı terk edemiyorsun, öyleyse bizi terk et.
0: Bu ak bıyık sultanın ciğerine işler. Hatasını anlar, dergahı terk eder. Aylar sonra pişman olarak geri dönecek, Hacı Bayram-ı Veli onu tekrar kabul edecektir. Akbıyık Sultan onun meşhur 8 halifesinden biridir. Bu arada Hacı Bayram bir yandan irşatlarına devam eder, bir yandan da tarlalarda ekin biçerek köylülere yardımcı olur.
3: Hocam, şu aksakallı deminden beri bizi seyrediyordu. Bakın şimdi de ekin biçmeye başladı.
1: Gördüm. Gördüm de iltifat göstermedim. Siz de farkına varmamış gibi davranın.
0: Evet, bu Akşemseddin'dir. Hacı Bayram-ı Veli'ye dönmüştür. Fakat iltifat görmez. O aldırmayarak işe girişir. Yemek zamanına kadar Şeyh Hazretlerinin müritleriyle beraber çalışır. Yemek vaktinde Şeyh müritlerine kendi eliyle burçak çorbası ve yoğurt verir. Fakat Akşemseddin'e hiçbir şey vermez. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir.
3: Şeyhimiz şu garibe yemek bile vermedi. Neden acep?
4: Fakat o darılıp gideceğine bizimle birlikte yoruluncaya kadar çalıştı. Öylesine yoruldu ki.
3: Ya, evet. Şuna bakın. Köpeklerin çanağından yiyecek.
4: Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin.
1: Hey köse. Beri gel. Köse, kalbimize girdin. Gel benim soframa otur.
4: Tövbe ettim. Af dilerim.
1: Zincirle ve zorla gelen misafirin ağırlanışı işte böyle olur.
4: Halep'e vardığım gece bir rüya gördüm. Boynumda bir zincir vardı. Zincirin bir ucu sizin elinizdeydi. Ben Şeyh Zeynettin Hazretlerine gitmek istedikçe...
1: Ben seni... kendime doğru çekiyordum. Az daha boğulacaktın ki uyandım.
4: Bu rüyayı ilahi bir emir sayarak hemen geri geldim. Affınızı dilerim.
0: Akşemseddin talebeliğe kabul edilir. Hacı Bayram onu yüksek manevi mertebelere eriştirir. Akşemseddin diğer müritlerden farklıdır. Hızla ilerler. Bu arada Hacı Bayram'ın etrafı iyice kalabalıklaşır. Fakat bunu kıskanan münafıklar zamanın padişahı 2. Murat Han'a çıkarlar.
5: Sultanım, Ankara'da Hacı Bayram isminde biri aleyhinizde bazı sözler ederek saltanatınıza kast edermiş. Maazallah, bir isyan çıkmasından korkarız.
0: Padişah bir müddet düşündükten sonra ferman eyler.
6: O kimseyi hemen gidip alın. Emrimize baş kaldırıp isyan ederse zincire vurarak getirin.

0: Selamün aleyküm baba.
1: Ve aleyküm selam evlatlarım. Nereden gelip nereye gidersiniz?
0: Hacı Bayram adında birini arıyoruz. Etrafına adamlar toplayıp padişahımıza isyan cüretinde bulunurmuş. Onu yakalayıp Dersaadet'e götüreceğiz.
1: Aradığınız Hacı Bayram benim.
0: Fakat

0: Nasıl olur? Biz devletin selametine göz dikmiş, gözü dönmüş kanlı bir eşkıya ile karşılaşacağız sanıyorduk.
1: Gidelim çavuşum. Sultanımıza bu nur yüzlü zatın masum olduğunu söyleyelim.
2: Evlatlarım, geleceğinizi biliyorduk. Onun için Kösem Akşemseddin ile yola çıkıp sizi bekledik. Padişahımızın mübarek emri başımızın üzerinedir. Hadi, ellerimizi zincirleyin de gidelim.
0: Sizi yanlış anlatmışlar efendim. Edebe mugayir bir hareketten haya ederiz. Atlara buyurun da gidelim.
3: Hacı Bayram yol boyunca çavuşlarla sohbet eder. Onlara nasihatlerde bulunur. Nihayet Edirne'ye varırlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri o günkü ulemanın, vüzeranın ve hakanın bulunduğu bir heyetin önüne çıkarılır. Rahattır. Sorulan bütün sorulara çekinmeden cevap verir. Sonra huzurdan çıkarılır. Heyet bir süre görüştükten sonra Hacı Bayram tekrar huzura çağrılır. İkinci Murat Han kararını açıklayacaktır. Salonda sultanın yankılanan ayak sesinden başka hiçbir ses duyulmamaktadır.
4: Hocalarım, paşalarım, vezirlerim, bilir misiniz bu devletin kuvvet ve ihtişamı nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben diyeyim size. Devletimizde yaşayan evliyadan, ulemadan ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Hak Teala Hazretleri onların duasını üzerimizden eksik etmesin. O evliyanın, ulemanın cümlesi Allah'ın makbul kullarıdır. Osmanlı topraklarını nurlandırıp irşad ederler. İşte bugün bizler onlardan birine daha kavuştuk elhamdülillah. Bu mübarek zatı ta Ankara'dan buraya bin bir zahmet vererek getirttik. Buna ziyadesiyle müteessiriz. Ama onunla teşerrüf etme imkanını bulduğumuza memnunuz. Sizler çekilebilirsiniz. Sizi buraya kadar yorduk. Ama sonunda bir büyük bulup ferahladık. Size verdiğimiz üzüntülere karşılık ikramlarda bulunmak isteriz.
2: Sultanım, siz onları ihtiyacı olanlara veriniz. Bizim dünya malında gözümüz yoktur.
4: Bizi bağışlamıyor musunuz yoksa şeyhim? Eğer reddederseniz bizi derin üzüntülere gark edersiniz.
2: Sultanım, mutlaka bir ihsanda bulunmak istiyorsanız talebelerimin devlete vereceği vergilerden muaf tutulmasını arzu ederim.
4: Bu emrinizi yerine getirmekten çok memnun olurum. Hem de bu yolda bir hizmetimizin bulunması bizi mesrur eder. Derhal bir ferman hazırlatacağım.
3: Hacı Bayram-ı Veli Edirne'de bir süre kalır. Edirne camilerinde tebaaya emr-i marufta bulunur. Müminler akın akın onu dinlemeye giderler. İkinci Murat Han bu imkanı bulmuşken Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin nasihatlerinden bol bol feyiz alır. Birlikte saatlerce her konuda sohbet ederler.
4: Devleti ebed müddetin orta yerinde şu murdar Bizans durdukça kamil manada huzura eremeyiz.
2: Bilirim sultanım. İçimize çeşitli fitneler sokarak Ali Osman'ı yıkmak diler.
4: Anın için bu kafir diyarını alıp İslam'ın nuru ile nurlandırmak isterim.
2: Sultanım, sizden önce Bizans devletini almak isteyen Hakanlar çıktı. En son rahmetli dedeniz Yıldırım Han Gazi bu işe teşebbüs eylemişti. Lakin kat'i netice müyesser olmadı.
4: Şeyhim, bu günahkar Allahu Teala'nın izni, evliya-i kiramın himmet ve berekatıyla Bizans'ı almak ister. Bu Konstantiniyye ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne ulvi mertebedir. Dualarınızın berekatiyle zaferden ümit varım.
2: Cenab-ı Hak ömrü şerifinizi ve devlet-i alinizi yümünle eylesin.

ancak İstanbul'un alındığını siz göremeyeceksiniz. Ben de göremeyeceğim. Ama şu köşede oynayan çocukla bizim Akşemseddin görecekler.

0: Evet, tarihin bu dört mühim siması bir aradadır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ki Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunun büyük alimlerinden biri, Şehzade Mehmet'i kucağına almış, sevip okşuyor. O Şehzade Mehmet ki yakın bir gelecekte İstanbul'u alacak, alemlerin efendisi tarafından övülmüş bir kumandan olma şerefine nail olacak. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onun gözlerinde şimdiden fethi seyrediyor.
1: Şeyhim, burada kalınız. Nasihat ve dualarınıza muhtacız.
2: Sultanım, talebelerim Ankara'da yolumu gözler. Dönüp onlarla meşgul olmalıyım.
1: Madem ki gitmek dilersiniz, misafirimize mani olmayız.
0: İkinci Murat Han, Hacı Bayram-ı Veli'ye talebelerini vergi ve askerlikten muaf tuttuğunu irade eden bir ferman verir ve onu kapıya kadar uğurlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri yine talebelerinin başındadır. Elinde Murat Han'ın yazdığı ferman vardır. Talebelerin yalnızca ilimle meşgul olmaları için vergi ve askerlikten muaf tutulduğu işitilmektedir. Birçok kişi vergi ve askerlikten kurtulmak maksadıyla Hacı Bayram-ı Veli, Kuddise-i Sirruh'un talebesi olduğunu iddiaya başlar. Gün gelir bunlar öyle çoğalır ki Ankara'nın mali ve askeri nizamı bozulur. Bunun üzerine devlet Şeyh Hazretlerinden talebelerinin bir listesini ister. Hacı Bayram, Ankara'nın Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurar. Kendisine intisap edenlerin buraya toplanmalarını ister. Çadırın önüne yüzlerce kişi doluşur. Dağ taş mürittir.
3: Ey beni sevenler, bugün burada talebelerimi kurban etmem lazım. Canını bana feda eden çadıra girsin.
4: Elindeki bıçağın büyüklüğüne bak.
3: Gerçekten kesecek. Delirmiş olmalı.
4: Bakın bir kadın çadıra girsin.
3: Arkasından da bir adam girdi, gördünüz mü?
4: Eyvah. Çadıra giriyor.
3: Eyvah.
4: Kesecek onları.
3: Çadırdan çıkan kanlara bakın.
5: Seyfah kesti onları.
4: Hadi çabuk kaçalım buradan.
5: Çabuk olun.
0: Meydan birdenbire boşalır. Aslında Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri daha önce çadıra getirttiği bir koyunu kesmiştir. Böylece kaç sadık talebesi olduğu ortaya çıkar. Bunlar maalesef bir kadın ve bir erkekten ibarettir. Listeyi saraya gönderir.
2: Akşemseddin, evladım, nefsine muhalefet ederek kısa zamanda olgunlaştın. Artık açılma zamanın geldi.
6: Sizden ayrılmak bana çok zor geliyor. Gitmesem olmaz mı?
2: Artık burada durmanın lüzumu yoktur. Vazifen başlamıştır. Murat Han'a söz verdik. Şehzade Mehmet'i yetiştireceksin. Hadi vakit kaybetmeden yola düş.
6: Bizi himmetinizden mahrum bırakmayınız.
7: Şeyhim, bazı talebelerinize 40 yıldır icazet vermediniz. Akşemseddin'i ise kısa bir müddet zarfında halife yaptınız. Bunun hikmeti nedir?
2: Her ne görüp duyduysa hemen inandı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden talebeler görüp işittiklerinin aslını ve hikmetini tahkik ederler. Akşemseddin ise teslim olup dediklerimize

0: Bu mürşidi kamil daha birçok talebe yetiştirdi. Hacı Bayram-ı Veli insanları ehli sünnet ve cemaat yolunda birleştirerek onları yeni çağlara hazırladı. Himmetiyle devletin temelini kavileştirdi. Ordu-yu Hümayun onun duasıyla bereketlendi. Ve her fani gibi günü gelince o da ruhunu Rabbine teslim etti. 1449 senesinde öteki aleme göçtü.
1: Hay ağzına sağlık yiğidim. Ne de güzel anlattın. Allah senden razı olsun.
0: Allah senden de razı olsun baba. Lakin hava neredeyse kararacak. Ben şu kutuyu alayım da kararmadan gideyim.
1: Tabii alabilirsin, al. Bir defasında ben bu kutunun yerini değiştirmek istemiştim. Fakat kıpırdatamadım.
0: Türbedar baba, işte emanetim. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle yiğidim. Ey yüce Allah'ım, sen nelere kadirsin.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Efendim hac rehberine hoş geldiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Haccın en mühim anlarını, en coşkulu, en can alıcı noktalarını ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz. Bugün de tavaf ve say ibadetlerini inşallah konuşacağız. Kabe'nin etrafında dönmenin sırrından Safa ve Merve tepeleri arasındaki o büyük arayışın hikmetlerini ne kadar birçok meseleyi, mühim meseleyi mülahaza edeceğiz değerli Hakan Öner hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, hayırlı geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah
0: nasılsınız, afiyetle siz
1: inşallah. Elhamdülillah, çok şükür. Hamd sana olsun.
0: Allah Teala hamdınızı daim eylesin inşallah. Muhterem hocam, Kabe ile ilk karşılaşan, Beytullah'ı ilk gören kardeşlerimiz için hac ibadeti evvela tavafla başlıyor. Dolayısıyla biz de sohbetimize tavafla başlayalım dilerseniz. Tavaf nasıl başladı, nereden geldi? Her bir, yani bir turunu ifade eden şavt kelimesinin anlamını az çok biliyoruz ama bunun temel kuralları nelerdir? Ve bu şavt esnasında dilimizden hangi dualar, hangi zikirler dökülmeli?
1: Evet, haccın zirvesi diyebileceğimiz ve hac dediğimiz zaman da aklımıza gelen tavaf gerçekten haccın en kıymetli yerinde bulunuyor. Bir müminin en fazla hacda meşgul olduğu ve beraber olduğu yer Beytullah ve Kabe. Nasıl olmasın ki? Orası Rabbül Alemin'in yeryüzünde yaratmış olduğu en kıymetli yer. Beytullah denilen yer. Ondan bir tane daha yok. İkincisi yok. Yani Allahü Teala'nın evi. Mescitler de camiler de Allahü Teala'nın evi sayılır. Ama Kabe'ye isnaden. Ama Beytullah birdir. Bir tanedir. Hatta o sebeple hac da ömürde bir defadır. Çünkü haccın sebebi Kabe'dir. Kabe bir tanedir. Onun için hac da ömürde bir defadır diye alimler bunu zikrederler. Bire 100.000 sevabın verildiği, içine gelenin, onun yanına varanın, Allahü Teala'nın misafiri olduğu, onun konuğu olduğu o en özel anda yapılacak en özel, en kıymetli, en faziletli, en büyük iş Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. O sebeple hacca gidenler Beytullah'a varırlar. Ümreye gidenler Beytullah'a varırlar. Bir iş için mi Mekke-i Mükerreme'ye uğradınız? Hac yapmayacaksınız, ümre yapmayacaksınız ama bir işiniz var. Mekke'ye gidiyorsunuz. Yine ihramlı girmeniz gerekir ve o Kabe'ye, Mekke'ye vardığınızda Kabe'yi tavaf etmeniz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'ye dışarıdan her geldiğinde önce Kabe'yi tavaf ederdi. Hatta cahiliye döneminde bile birisi dışarıdan, ticaretten, şehir dışından geldiğinde önce Kabe'ye uğrar, orayı tavaf ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde dedesi Abdülmuttalip onu alıp ilk olarak Beytullah'a getirdi. Yani hayatın merkezinde, hacda ve ümrede, bizim hayatımızın da merkezinde Beytullah vardır, Kabe vardır. Yönünü Mescid-i Haram tarafına çevir denildiğinde müminin en kıymetli ibadeti olan namaz günde 5 defa oraya doğru dönülür ve Beytullah'la her namazımızın mutlaka bir irtibatı vardır. Şu kalbimizi Beytullah'a yönelttikten sonra ancak namaza durabiliyoruz. O sebeple kıymetli ve orada da en önemli ibadet tavaf etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere her gün Kabe'ye 120 rahmet iner. Bunun 60'ı tavaf edenleredir. 40'ı namaz kılanlara, 20'si de Kabe'yi seyredenleredir. O sebeple en kıymetli, en büyük sevap, en faziletli amel Kabe'ye tavaf edenlere verilen ameldir. Beytullah'a gelen kişinin de ilk olarak hani ne yapayım ben? Tavaf mı edeyim? Namaz mı kılayım? Kur'an mı okuyayım? Kabe'yi mi seyredeyim diye bir tercihte bulunacaksa önce tavaf etmesi gerekir. Zaten tavaftan sonra tavaf namazı vardır ve o tavaf esnasında da zaten Beytullah'ı seyretmektedir. Evet. Şimdi biz gelelim hacca. Bir hacımız Beytullah'a vasıl olduğunda hangi çeşit haccı yaparsa yapsın, yani ister ifrat haccı, ister temettu haccı, ister kıran haccı, hangisi olursa olsun mutlaka ilk olarak Beytullah'a gelecektir ve Kabe-i Muazzama'yı tavaf edecektir. Evet. Bu herkes için böyledir. Beytullah'a vardığında ilk olarak o Kabe-i Muazzama'yı görmenin heyecanı ve onu görme esnasında duaların kabulünün bilinciyle orada Allahü Teala'ya yalvarır, gönlü heyecanlanır. Biz günümüzde de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Hacılarımız veya ümrecilerimiz Beytullah'a geldiğinde tabii günümüzde Mescid-i Haram'ın

0: direkleri çok.
1: Evet.
0: Mescid-i Haram'ın kapıları çok geride. Yani eski zamandaki Mekke'nin mahalleleri şimdi Mescid-i Haram'ın içi oldu. Ve bugünümüzde inşaat çalışmaları da çok fazla var. O sebeple gruplar halinde Kabe-i Muazzama'yı gördüğümüzde, geldiğimizde önce böyle direklerin arasından parça parça görünüyor. Fakat biz bunu, hacılarımız ilk görüşlerini böyle olsun istemiyoruz. Onun için diyoruz ki, Mescid-i

0: en güzel görebileceğimiz, önümüzde direklerin olmadığı, o bedenimizle, kalbimizle, nazarımızla Beytullah'ın arasında başka bir şeyin olmadığı bir ana geldiğimizde size başınızı kaldırın, Beytullah'a bakın diyeceğiz. O ana kadar da başınızı kaldırıp bakmayın diyoruz. Evet. Ona da hacılarımız tamam diyorlar, ümrecilerimiz tamam diyorlar. Ve başları önlerinde eğik olarak gelip o sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz, direklerin arasından, inşaatların arasından geçiyoruz. En sonunda onları güzel bir şekilde Beytullah'la mülaki olacakları bir yere geldiğimizde başınızı kaldırın, Beytullah'a bakın ve dualarınızı yapın diyoruz. İşte o an dünyayla irtibatın tamamen koptuğu bir ana geliyoruz. O an insan kendi benliğiyle, kendi nefsinden, kendi şeytanından, kendi kusurlarından, kendi hatalarından, her şeyden irtibatını bir anda kesiyor. Öyle oluyor ki ne ticaret aklında kalıyor, ne ailesi aklında kalıyor, ne çoluk çocuğu aklında kalıyor, ne onun zihin dünyasını meşgul eden sebepler, hiçbir şey kalmıyor. O an sanki böyle Rabbi ile mülaki olmuş gibi bir hazzı, bir hissi yaşıyor. Peki bunu kimler yaşıyor? Sadece alimler mi? Okuyarak gidenler mi? Bilerek gidenler mi? Hayır. Herkes bu anı yaşıyor, bu heyecanı yaşıyor. Hangi bilgi birikime sahip olursa olsun, hangi makama, manevi makama, mevkiye sahip olursa olsun, ister veli olsun, ister alim olsun, ister bir esnaf olsun, bir anne olsun, hiç fark etmiyor. O Beytullah'a gelen herkes o manevi atmosferin içine giriyor ve kalbinde onun sıcaklığını, onun muhabbetini hissediyor.
1: Unutulmaz bir anıya dönüşüyor, çok hatıraya dönüşüyor. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, evet, mutlaka ilk hatırladığı şey, evet, de Kabe-i Muazzama'yı o ilk gördüğü an olmuş mutlaka oluyor. Hocam, kıymetli seyircilerimiz için burada Kabe-i Muazzama'nın da bir maketini hazırladık.
0: Evet, evet,
1: belki bunun üzerinden de anlatırsanız, evet, akılda daha yapalım, iyi kalıcı olur.
0: Tabii yapacağız. Tabii oraya çocuklar da geldiğinde, yani 2 yaşında, 3 yaşında hiç fark etmiyor, herkes o muazzam atmosferden etkileniyor. Evet. Ve o ilk heyecanı yaşadıktan sonra biz onları grup halinde yine alıp onları Hacer-i Esved köşesinin yakınına, bu köşeye doğru, evet, getiriyoruz. Ve önce niyetlerini yaptırıyoruz. Hangi tavafı yapacaksa o tavafı yapmaya niyet ediyorlar. Grup halinde bu şekilde, bu köşede Rükn-i Yemani oluyor. Rükn-i Yemani köşesinden doğru geliyoruz. Ve Hacer-i Esved köşesine geldiğimizde ellerimizi kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Yani o, buna istilam deniliyor. Eğer Hacer-i Esved'in yakınındaysa bunu öpmek gerekir. Ama genellikle bugün kalabalık olduğundan dolayı ona yaklaşmak ve öpmek mümkün olmadığından ellerimizi kaldırarak Bismillahi Allahu Ekber diyoruz ve tavafa başlıyoruz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı gibi, peygamberlerin yaptığı gibi, onu selamladığı gibi biz de adım adım aslında Peygamber Aleyhisselam Efendimizin izinden gidiyoruz ve sağ avucumuzun içini öperek grup halinde buradan sol omuzumuz Beytullah'dan ayrılmayacak şekilde ve erkeklerin de ihramlı olanların sağ omuzları açık bir şekilde, evet, ve buradan grup halinde gidiyoruz. Bu hemen Hacer-i Esved'le Kabe kapısı arasındaki bu alana da mültezem deniliyor. Evet. Mültezem mutlaka gerekli olan demek. Yani o kısımda yapılan duaları Cenab-ı Allah kabul ediyor. Evet. Mutlaka kabul oluyor anlamına geliyor mültezem. Efendimiz Aleyhisselam buraya saadetli vücudunu, yanağını, göğsünü yaslardı ve orada dua ederdi. Tabii günümüzde kalabalıktan dolayı bu mümkün olmadığı için, ama onun uzağında da olsa, daha uzağında da olsa, her nerede olursa olsun o hizada yapılan dualar kabul olur. Ve Beytullah'a tavaf eden de 7 defa buradan geçer. Ve ondan sonra Kabe'nin kapısından geçer. Hemen burada Makam-ı İbrahim vardır. Makam-ı İbrahim'in önünden veyahut da arkasından geçerek böylece Beytullah'ın etrafında bir tur döner. Burada bu kısımda da yarım daire şeklinde Hicri İsmail vardır. Evet. Hatim kısmı vardır. Altın oluk vardır. Evet. Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kabirleri bunun içerisindedir. Ve o yarım dairenin içerisi de Beytullah'ın içi sayılır. Kabe'nin içi sayılır. O sebeple biz o yarım dairenin de dışından geliriz ve bu Rükn-i Yemani köşesinden geçeriz. Eğer çok dibinin yakınından geçersek Rükn-i Yemani'yi selamlarız elimizle. Ama uzaktan geçersek selamlamadan geçiyoruz. Ve bu arada Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, yani Rükn-i Yemani ile bu köşeyle

0: Rükn-i Hacerül Esved arasında Rabbena atina fid dünya hasene dualarını okuruz. Yani ey Rabbimiz, biz senden dünyada iyilik istiyoruz. Ahirette de iyilik istiyoruz ve bizi cehennem azabından koru. Hadis-i şerifine gereğince namazlarda da okuduğumuz bu duayı yaparız. Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi ve Hacerül Esved köşesine geliriz. Bu bir tur oldu. Bunun adı bir şarttır. Evet. Bu bir tavaf mı? Hayır, bu bir tavaf değil. Bu bir tur. Peki tavaf ne zaman oluyor? 7 tur döndüğümüz zaman ancak bir tavaf oluyor. Ve buraya geldiğimizde tekrar Bismillahi Allahu Ekber diyerek Hacerül Esved'i selamlarız. Avcumuzun içini öperiz ve devam ederiz. İkinci turumuz devam olur. Buraya geliriz 2, tekrar geliriz 3, tekrar geliriz 4, tekrar dolaşırız 5, tekrar geliriz tavaf ederiz 6 ve en sonunda 7. turu gelir. Tekrar buraya geldiğimizde, her köşeye geldiğimizde Bismillahi Allahu Ekber diyerek elimizi Beytullah'a doğru kaldırır ve istilamımızı yaparız. Böylece tavafımız gerçekleşmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurduğu üzere men ete hazel beyt, kim bu beyte gelirse felem yerfuz ve lem yefsuk, orada kadına yaklaşmaz ve günah işlemezse, taşkınlık yapmazsa raca'a keyevmi veledethu ummuhu, annesinin onu doğurduğu ilk günkü gibi tertemiz olarak memleketine döner. Bu ne kadar büyük bir müjde. Bu Beytullah için verilen bir müjde. İnsanın annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması, bembeyaz olması, ve böylece temizlenerek tekrar memleketine, ülkesine dönebilmesi gerçekten çok kıymetli ve çok büyük. Bir de dualar var tabii. Burada en faziletli okunan dua Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Bu dualardır. Tabii bundan sonra da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar vardır. Allah'ım bu beyt senin beytindir. Bu harem senin haremindir. Benim bedenimi, benim cesedimi sen bu haremi hürmetli kıldığın gibi benim bedenimi de ateşe haram kıl şeklinde dualar yapılır. Ve salavat-ı şerifelerle, tekbirlerle, bize verilen tavaf dualarındaki dualarla tavaflarımız tamamlanır. Orada illa şu dua okunması gerekir diye şart bir dua yoktur. Tavsiye edilen dualar vardır. Zaten günümüzde grup hocalarımız bize dualarımızı okur. Biz de onunla beraber duaları tekrarlarız. Ama o da şart değildir. Kendimiz de bireysel olarak da dua edebiliriz. Hatta etmeliyiz de. Her birimizin derdi var. Her birimizin ihtiyaçları var. Rabbimize arz edeceğimiz hallerimiz var, konularımız var. Orası istiyorum demenin yeridir. Orası yalvarmanın yeridir. Ya Rabbi, ben senin rahmetini istiyorum. Allah'ım senin affını istiyorum, mağfiretini istiyorum. Bana ihsanını ver, ikramını ver. Benim günahlarımı bağışla, çocuklarımı şöyle kıl, malımı böyle kıl. Ne istenmez? Haram olan bir şey istenmez. Günah olan bir şey istenmez. Onun dışında her şey istenir. Dünyalık da istenir mi? Dünyalık da istenir. Helalinden istenir. Rızık istenir, hatta
1: bereketi
0: yine
1: istenir.
0: Tabii böyle bir dua da vardır. Allah'ım bana öyle rızık ver, beni öyle zenginleştir ki ben senin helallerinle yetineyim ki haramlara muhtaç olmayayım şeklinde. Zenginlik de istenir, dua edilir, her şey orada istenir. Tabii ayrıca kişinin kendi haline göre duaları da vardır. Hani bir de şu vardır, sevdiklerimiz bizi çağır diyenler vardır, bana orada dua et diyenler vardır. Eğer mümkünse de gitmeden önce, yani hacca ümreye gitmeden, Beytullah'a gitmeden önce de telefonumuza veyahut da notlarımızın arasına o kişilerin isimlerini yazalım. O Beytullah'a gittiğimizde ya Rabbi şu kulun, şu kulun, şu kulun, şu kulun senden istemişti, buraya gelmek istemişti, beni çağır demişti. Ya Rabbi onlara da buraya gelmeyi nasip eyle, lütfeyle diye, hani umumi dualardan ziyade hususi duaları da yapmak önemli.
1: Evet. Hocam tavafa başlarken selamladığımız Hacerül Esved çok mühim sünnet-i seniyelerden birisidir bu selamlama. Karataş anlamına gelen bu Hacerül Esved'i biraz daha tanıyalım da isteriz hocam. Hacerül Esved nedir? Bunun geçmişteki tarihsel sürecinde neler yaşandı? Ve selamlamadaki usul, erkan nedir? İnsanın, müminin dünyasındaki sadece bir selam.

0: semadan mı ibarettir? Ruh dünyasında nasıl bir manevi etkisi vardır?
1: Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Hacer-ül Esved'in kıymetini beyan ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hacer-ül Esved'e gelmiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam seni öpmüştür. Onun için ben de seni öpüyorum demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öptüğü, saadetli dudaklarının değdiği kıymetli bir taştır. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'in ve makamı İbrahim'in cennet yakutlarından bir yakut olduğunu Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Cenab-ı Allah onu cennet yakutlarından olarak indirdi. İlk olarak Kabe'nin hemen yakınındaki Ebu Kubeys Dağı'na indirilmişti. Hazreti İbrahim aleyhisselam tavafın başlangıç yeri olarak onu oradan getirdi ve bugünkü Hacer-ül Esved dediğimiz bu köşenin olduğu yere yerleştirdi. Zaten Hacer taş demek, Esved de siyah demek. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki o yeryüzüne indiğinde ilk olarak süt gibi beyazdı, bembeyazdı. Ancak insanların günahları sebebiyle o rengi siyaha dönüştü buyuruyor. Ama mahiyeti hala aynıdır ve onun şöyle de bir özelliği vardır ki adeta bir kamera gibi gelenleri kaydetmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, "Vallahi leyeb'athenne Allahul hacara yevmel kıyame." Allah'a yemin olsun ki o Hacer-ül Esved'i Allahü Teala kıyamet günü diriltecek, ona Allahü Teala hayat verecek. Ve lehu aynani yubsiru bihima, onun iki gözü vardır, o iki gözüyle görmektedir. Ve lisanun yentiqu bihi, ve onun konuşan bir dili olacaktır. Yeşhedu bihi ala men istelemehu bi hakkin, onu hakkıyla istilam edenlere şahitlik edecektir. Yani ya Rabbi, bu falan kulun geldi, istilam etti, Allah'ın adıyla başlıyorum dedi, senin adını andı, beni öptü veyahut da elini kaldırdı, ben onu gördüm, şahidim ki geldi, senin beytine, Kabe'ne ulaştı, Allah'ım onu affet, ona rahmet et, onu cennetine dahil eyle diye Hacer-ül Esved bir taş, cansız bir varlık ama bizim için şahit edecektir. O sebeple bir tavafta en az 7 tane böyle şahitlik vardır.
0: Evet.
1: Kişi ne kadar tavafını artırırsa da o kadar çok şahitliği çoğalacaktır.
0: Evet. Allah-u Teala o şahitliği çoğalanlardan eylesin bizleri de inşallah. Aynen. Hocam bir de makam-ı İbrahim'den bahsetmiştiniz. Hemen Kabe-i Muazzama'nın kapısının olduğu tarafta. Bu makam-ı İbrahim tabii ki İbrahim Aleyhisselam'ın da ayak izinin olması hasebiyle bizler için makam olması itibariyle önemli. Tavafı bitirdikten hemen sonra da kılınan tavaf namazı var. Tavaf evet. namazıyla birlikte hem makam-ı İbrahim'i size sormuş olayım hem de bu burada tavaf alanına mataf denilen o yerde kılınan namazın ehemmiyeti, faziletini sormak isterim.
1: Allah Celle Celaluhu bize en kıymetli ibadetleri peygamberi vasıtasıyla, peygamberleri vasıtasıyla bize tarif etti. Orada yapılan ameller en kıymetli ameller. Hani kişi ben Kabe'ye vardığım zaman acaba ne yapayım? İşte Kabe'de ne yapmak lazım? Kabe'de ne yapılması lazım? Böyle sorarız ve merak ederiz. Zaten Cenab-ı Allah bunların hepsinin cevabını bize vermiş.
0: Evet.
1: Binlerce yıl önce peygamberlerle vermiş ve en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle vermiş. O Beytullah'a varılması, oraya ulaşılması İnsanın hayatının en kıymetli anıdır. Allahü Teala'nın evine girmiş olmak çok yüce bir mertebedir. Oraya girdiğinde ne yapılır? Tavaf edilir. En kıymetli şey de tavaftır. O bir günde inen 120 rahmetin yarısı, yani onun 60'ı tavaf edenleredir. Bu ne demek hocam? Bunun mana derinliği çok büyük. Bunun fazilet olarak anlamı var. İnsana verdiği sevabın çoğalması var. Cennetteki derecelerinin yükselmesi var. İnsanın mana aleminin olgunlaşması, zahiri sıkıntılarının giderilmesi. Kim bilir o 120 rahmet bizim hayatımızı nerelerine sirayet edecek?
0: Evet.
1: Onun bereketi nerelerine yayılacak? Nerelere kadar gidecek? Hazreti İbrahim aleyhisselam o Kabe'yi tavaf etti. Onun tavafının bereketi asırlara, nesillere yayıldı. Hazreti Adem aleyhisselam tavaf etti. Onun bereketi bize kadar geldi. Belki bizim tavaflarımız ardımızdan gelecek evet. olan nesillere sirayet edecek. İnşallah. Zaten bizim de gayemiz nesillerimiz iyi insan olsun, salih ve saliha insanlar olsunlar. Allahü Teala'ya ibadet eden iyi insanlar, iyi kullar olsunlar. Hepimizin gayesi evet. bu ya.

0: İşte bu tavaflar belki oralara kadar sirayet edecek ve gidecek. En kıymetli şeyleri yapıyoruz. Hacer-ül Esved'i selamlamaktır. Bismillahi Allahu Ekber demektir. Allahu Ekber'le selamlamaktır. Tesbihleri okumaktır. Ve Kabe-i Muazzama'nın etrafında olan her şey de en özel şeylerdendir. En özel yerlerdendir. En özel makamlardandır. İşte onlardan bir tanesi de hemen yakınında bulunan makamı İbrahim'dir. İsmi İbrahim'in makamı. Yani bir makamdır hocam. Aslında cennete ulaştıran bir makamdır. Günahlarından arındıran bir makamdır. Allahü Teala'ya yaklaştıran bir makamdır. Allahü Teala'nın hediyesi, ikramı, ihsanı olan bir makamdır. Cennet taşlarından, cennet yakutlarından bir yakuttur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ı inşa ederken burada da yine makette görüldüğü üzere böyle taşlar vardır. Temelinden itibaren gelen ve ardından yükseltilen günümüzde yaklaşık 10-12 metre yüksekliğinde ve yine 10-12 metre genişliklerinde olan bir küp şeklinde yapılmış bir binadır. Ama bu taşları yükseltirken de Hazreti İbrahim Aleyhisselam biraz kendi boyunu aştığında artık bir iskele olarak o taşın üstüne çıkarak elindeki taşları yerleştirmiş. Hazreti İsmail Aleyhisselam ona taşları vermiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da yerine yerleştirmiştir. Evet. Ama bu fiiller o kadar önemlidir ki İbrahim Aleyhisselam'ın hani üzerine basarak iskele olarak kullandığı taş, haşa, ne ehemmiyeti var ki denilebilir belki günlük hayatta, bizim hayatımızda. Senin üstüne basarak bir yere çıkıp ulaştığın bir şey, bir iskele görevi, ama o taş cennet taşlarından, o taşın üzerine basan ayak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ayağı ve oraya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın saadetli ayaklarının izi kalmıştır. Hatta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz viladetinde, doğumunda oradaki makam-ı İbrahim'deki ayak izini bilen, ayak izinden, el izlerinden çok iyi anlayan bir kabile demiştir ki İbrahim'in makam-ı İbrahim'deki ayak izlerine en çok benzeyen ayak Efendimiz, bu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ayaklarıdır diye söylemiştir.
1: Evet, Kabe-i Muazzama Allah-u Teala'nın evi olarak adlandırılır ya hocam. Onun hemen yanında makam olarak İbrahim Aleyhisselam'ın bir makamının olması bile kıymeti harbiyesini anlama noktasında bizlere önemli
0: zaten
1: işaretleri bulunuyor.
0: Cenab-ı Allah da ayette o makamı İbrahim'de kendinize namazgah edin diye buyurmuş ve bizlere hediye etmiştir.
1: Evet. Hocam vaktimiz daralıyorken say ve say ibadetini, Safa ve Merve tepeleri arasındaki o gidiş ve dönüşün hikmetini sorayım size. Aynı zamanda buralardaki izdiham durumunda da teknik pratik bir takım detaylar varsa onları da arz ederseniz seviniriz.
0: Tabii Beytullah'ın çevresinden bahsediyoruz. Ona en yakın olan yerlerden bahsediyoruz. Safa ve Merve tepeleri de ona en yakın olan iki tepe ve yine hac ve ümre ibadetinde Beytullah'tan hemen sonra gelen ikinci vazife Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y etmektir. Evet. Evet, biz geldik hac veyahut da ümre için veyahut da ziyaret için Beytullah'a geldik. Veyahut da Mekke'deyiz, böyle gün aşırı veyahut da her gün gidip Kabe'yi tavaf ediyoruz. Biz tavaf ettiğimizde tavafımız bittikten sonra zemzem içiyoruz, tavaf namazı kılıyoruz. Evet. Eğer hac ve ümre yapıyorsak ümremizin sa'yi ve haccimizin de sa'yi vardır. Sa'y nedir? Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Hacıların ve ümrecilerin ikinci yapmış olduğu iş de Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. İşte ben bunun etrafında döndüm. Şimdi iki tepe arasında niçin gidip geliyorum? O da bir annemize dayanıyor. Bir kadın, o bir hanım. O Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Hacer annemiz. Allahü Teala'nın emri gereği İbrahim Aleyhisselam hanımı Hazreti Hacer ve daha bebek olan oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı Beytullah'ın olduğu yere hemen Hacer-ül Esved'in az ilerisinde zemzem kuyuları vardır. Günümüzde kapatılmıştır. Evet. Ama eskiden gittiğimizde biz bu kuyuları gördük. O zemzem kuyularının olduğu yere bırakır. Ve tabii yanlarındaki yiyecek içecek bir müddet tükendikten sonra o gün Beytullah'ın duvarları da kaybolmuştur. Üstü kumlarla örtülmüştür. Ve zemzemin yeri de kaybolmuştur. Belli değildir. Ancak Allahü Teala Hazreti Hacer annemizi ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yalnız bırakmamıştır. Hazreti Hacer annemiz bir su bile bulabilir miyim ümidiyle Safa tepesine çıkmıştır. Onun saadetli ayakları oraya değmiştir. Ve etrafına bakınıp Allahü Teala'ya dua etmiştir. Oradan hemen Safa tepesi bu taraflara denk gelir. Oradan inip hemen bir

0: 450 metre kadar yürüyüp Merve Tepesi'ne çıkmıştır. Merve Tepesi'nden de yine aynı şekilde bakmıştır. Böylece Safa Tepesi'nden Merve'ye, Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye, Merve Tepesi'nden Safa'ya ve sonunda da 7. defa tekrar Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne gittiğinde 7. gidişinde Merve Tepesi'nde bir ses duydu Hazreti Hacer annemiz. O zaman baktı ki bugünkü Zemzem kuyusunun olduğu yerde oğlu Hazreti İsmail var ve suyla oynuyor. Evet. Hazreti Cebrail aleyhisselam geldi ve orada Zemzem suyunu onlara çıkardı. İşte Hazreti Hacer annemizin o koşturması, Allahü Teala'ya teslimiyeti, tevekkülü ama aynı zamanda da gayreti, bir rahmete, bir nimete, bir berekete kavuşmak için göstermiş olduğu gayret öyle tesirli ve öyle ihlaslıydı ki Cenab-ı Allah kendisinden sonra gelen kıyamete kadar bütün müminlere onun yaptığının aynısını siz de yapın. Onun ahlakıyla ahlaklanın, onun haliyle hallenin, onun büründüğü maneviyata bürünün diye bizlere de bunu bir hac ve ümre menasiki ibadeti olarak Cenab-ı Allah bize bildirmiştir. Ve ayet-i cellede Allahü Teala buyurdu. Estaizu billah. İnne Safa vel Mervete min şa'airillah. Muhakkak Safa ve Merve tepeleri Allah'ın nişanelerindendir. Yani Allahü Teala'nın dininin nişanelerinden, nasıl ki namaz gibi, Beytullah gibi, İslam denildiğinde, din denildiğinde yapılan en önemli amellerdendir. Ama birer tepedir. Evet. Safa ve Merve tepeleri birer taştan ibarettir. Bir ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyeti Hazreti Hacer annemizin ayaklarının değmesiyledir. O ayağa değdi, o sıradan bir taş olmadı. Artık ayette bildirilen ehemmiyetli bir yer oldu ve Allahü Teala'nın dininin bir nişanesi oldu. Bugün hacca ve umreye giden, sağ yapan herkes Hazreti Hacer annemizin bu hatırasını yaşatır ve devam eder. Diğer konu da tabii biz Beytullah'a vardığımızda orada bizim gibi binlerce, milyonlarca insan vardır. Herkes oraya ulaşacaktır. Herkes orada tavaf etmek isteyecektir. Herkesin aktığı bir nokta, bir maksat ve bir gaye vardır. Bir yön vardır. İster Yemen'de ol, ister Amerika'da ol, ister Avustralya'da ol, ister Avusturya'da ol, ister Afrika'da ol, ister kuzeyde, ister güneyde. Nerede olursan ol, herkes oraya döner ve her cihetten gelen insan da hangi milletten olursa olsun herkes oraya akar. Tabii bu akmanın, orada bulunmanın bir insani olarak kalabalığı, bunun bir yönetimi, zaman yönetimi, kalabalık yönetimi mutlaka vardır. Orada bir kalabalık olacaktır. İşte bu kalabalıkta zaman zaman izdiham da olabilir. Yani kişi Kabe'ye gideceği zamanları, tavafa gireceği vakitleri, bunu iyi planlaması, hatta bir şirkette bir grupla gidiyorsa hocalarının talimatlarına göre. Mesela biz Beytullah'a gittiğimizde, kalabalık gruplarımızla geldiğimizde, ilk defa Kabe'yi göreceğimizde, gün içerisinde namaz vakitlerinin arasında değil, mesela sabahla öğlen arasında bunu yapıyoruz veyahut da yatsı namazından sonra sabah namazına kadar olan o geniş vakitte yapıyoruz ki evet, hem kalabalığa girmeyelim hem kalabalığa da sebebiyet vermeyelim. Yani bir ibadeti yaparken, aşkla şevkle yerine getirirken onun nezaketini, onun letafetini, onun ruhuna uygun güzelliği de ahlak olarak sergilememiz lazım. Yani böyle hırçın bir tavırla veyahut da orada bir izdihama sebep verecek bir şekilde de hareket etmemek gerekir.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Allah-u Teala gidecek olan kardeşlerimize usulüne uygun, adabına riayet edecek şekilde bu ibadetleri yapmayı nasip eylesin. Amin. Gitmek isteyip de henüz gidememiş olan kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin diyelim inşallah. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bugün hac noktasında çok önemli, mühim bir yere sahip olan tavaf ve say ibadetlerini konuştuk. Kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, hac rehberinde heyecanımız büyük. Zira haccın zirve noktalarını, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı konuşuyoruz. Bugün vakfenin ehemmiyetini, sırrını, Allah-u Teala'nın huzurunda durmanın ehemmiyetini, Arafat'ta yapılan duaların ehemmiyetini, Müzdelife'de manevi hazırlığı ve Mina'da şeytanın hilelerine karşı fırlatılan o taşların hikmetlerini kıymetli Hakan Öner hocamla birlikte hasbihal edeceğiz. Hocam, dilerseniz sohbetimize bir duruşla başlayalım. Bu duruş ki vakfedir, değil mi? Allah-u Teala'nın huzurunda durmak anlamına gelir. Bir durma nasıl Allah-u Teala'nın katında bu kadar kıymetli, büyük bir durum olur?
2: Şimdi haccın zirvesini konuşuyoruz. Gerçi haccın her ameline haccın zirvesi diyoruz. Hepsi kendi içinde bir zirve. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El haccu arafe. Hac Arafat'tır. Çok büyük bir cümle. İki kelimeden oluşuyor ama haccın en büyük rüknünü bize bildiriyor. Hac Arafat'tır. Gerçekten de o büyük mücadele, o büyük duruş. Ben buradayım ya Rabbi. Buraya aidim. Ben sana aidim. Senin emrindeyim. Senin emrine durdum. Senin emrinde durdum anlamını ifade eden bir duruştur. Hani biz dilimizde de ifade ederiz. Bir duruş sergilemek diye. Kişi aslında her fiiliyle, hayatının her ameliyle bir duruş sergiler. Ya güzel ahlakta, ya çirkin ahlakta. Ya iyilikte bir duruş sergiler, ya kötülükte. Ya güzel ahlakta veyahut da çirkin ahlakta. Ama insan bir duruş sergiler. Neyle? Sözleriyle, fiilleriyle, durduğu mekanla, durduğu yerde. İşte Arafat böyle bir yerdir. Hacılar hangi çeşit haccı yaparsa yapsın, haccı ifrattan bahsediyoruz, haccı temettudan bahsediyoruz, haccı kırandan bahsediyoruz. Herkes çeşitli vilayetlerden, memleketlerden geliyorlar. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyorlar. Uzak yollardan geliyorlar. İster uzak yoldan gelmesin, Mekke'nin içinde olsun, Mekkeli olsun, İster Mekke'de yaşayan biri olsun, İster dışarıdan gelen olsun, ama herkes ortak olarak Arafat'ta vakfe yapar. Ve Arafat'ta vakfe tektir. Bütün herkes için de aynıdır. Orada herkes artık ihramlıdır. Ve herkesin dilinde bir kelime vardır, bir cümle vardır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Buyur Allah'ım, ben her şeyimle senin emrine geldim. Buyur ya Rabbi, senin hiçbir ortağın yoktur. Bütün hamd, nimet sana aittir. Burada verilen vurgu budur. İnsanın her şeyden soyutlanarak Allah-u Teala'nın emrine geldiği, teslim olduğu, şirkten arındığı, Allah'tan gayri şeylerle irtibatını kestiği, Rabbine yöneldiği ve şükür, bütün hamdler, bütün övgüler, bütün nimetler Allah-u Teala'ya ait olduğunun bildirilmesi ve vurgulanmasıdır. İşte o vakfe durmaktır, Arafat'ta durmaktır. Hacılarımız Arafat denilen yere gelirler. Bugün Mekke-i Mükerreme'den Arafat denilen yere yaklaşık bir 20 kilometre mesafe vardır. Oraya günümüzde hacılar arabalarla, otobüslerle intikal ettirilirler. Arafat'ta, Arefe günü sabah namazında artık herkes Arafat'tadır. Oraya taşınmıştır. Bir gün öncesinden, yani Zilhicce'nin 8'inden, 8. günün akşamından itibaren intikaller başlar, taşınmaya başlar ve herkes

0: Arafat'a gelir. Artık öğle namazı vakti olduğunda bütün hacılarımız artık Arafat'tadır. Bütün Mekke oraya gelmiştir. Gönüller oradadır. Hayat oradadır. Din oradadır. Herkesin kalbi aynı anda atmaktadır. Aynı heyecanla, aynı vurguyla atmaktadır. Milyonlarca insanın maksadı aynıdır. Kıyafeti aynıdır. Heyecanı aynıdır. Hissi aynıdır. Allah'ım beni affet demektedir. Ve orada bir duruş sergilemektedir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu anlatır. Der ki Allah Celle Celaluhu'nun hacdaki emirlerinin pek çok hikmeti vardır. Hac öyledir ki işte gittin Beytullah'ta dönmek. Yani bir mekanın etrafında 7 defa dönmek bir ibadettir. Kıyafetlerinden soyutlanıp beyaz 2 parça havluya bürünmek, ihrama girmek, ihrama niyetlenmek bu bir ibadettir. 2 tepe arasında gidip gelmek, gidiyorsun geliyorsun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bu bir ibadettir. Ve yine gidiyorsun bir mekanda duruyorsun belli bir vakit aralığında. O Arefe günü öğlen namazından Arefe gününün güneş batımına kadar olan sürede Arafat sınırlarının içinde durmak zorundadır.
1: Evet.
0: Orada duruyorsun. Aslında tabii oradaki asıl olan konu Allah-u Teala'ya ibadet etmektir. Ama ismi ibadet etmek değildir. İsmi durmaktır.
1: Evet.
0: O durmak öyle kıymetli, öyle şerefli, öyle değerlidir ki insan bilinçli de olsa bilinçli olmasa da, bilincini kaybetse de, o an uykuya dalmış olsa da, komada, bitkisel hayatta, kendinde olmayan bir vaziyette bile olsa o Arefe günü, vakfe vakti kişi vakfe yapmış sayılmaktadır. Yani o an Allah-u Teala'nın emrini dinlemenin ve Cenab-ı Allah'ın şurada durun dediği yerde durmanın kıymeti, değeri o kadar büyük, o kadar azametlidir ki orada Rabbül Alemin'in öyle bir rahmeti vardır ki herkesi kuşatır. O sebeple Arafat'ta Peygamber aleyhisselam bir kişi ben Arafat'ta vakfe yaptım da acaba affedildim mi dememelidir.
1: Evet.
0: Bunu bile demesi günahtır. Çünkü orada Allah-u Teala bütün kullarını affı mağfiret eder buyuruyor. Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellemin kendi haccında Peygamber aleyhisselam Arefe gününün sabahında Mina'dan hareket etti ve öğlene doğru o Nemra Mescidi'nin, günümüzdeki Nemra Mescidi'nin olduğu yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için bir kıl çadır kuruldu. Peygamber Aleyhisselam orada istirahat buyurdu ve öğlen vakti olduğunda Peygamber Aleyhisselam oradan vadinin ortasına, yani bugünkü Arafat Tepesi'nin olduğu yere doğru Peygamber Aleyhisselam geldi, vakfesini yaptı, dua yaptı, namazını kıldı, sahabelere namaz kıldırdı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine duasını yaptı. Veda hutbesini Peygamber aleyhisselam orada irat buyurdu. İşte orada Cenab-ı Allah'ın buyurduğu Estaizu billah el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi kemale erdirdim, tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti, üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve radiyetu lekumul islame dina. Ve size din olarak da İslam'ı seçtim mahiyetindeki dinin kemale erdiği, dinle ilgili Peygamber aleyhisselamın yerine getirdiği şeylerin tamamlandığını Cenab-ı Allah buyurdu. Ve bu da bizim için çok büyük bir müjde oldu. Evet. Bu da Arafat'ta meydana geldi.
1: Evet. Hocam vakfeyi tanımladınız. Vakfeden sonra Arafat'taki vakfeye de değindiniz. Biraz daha burayı da açmak isterim. Zira burada bir dua var.
0: Evet.
1: Arefe günü öğle namazından sonra yapılan dua var. Bu duanın manevi ehemmiyeti nedir? Ve gitmiş olacak, gidecek olan kardeşlerimiz hangi dualarla, dualarla istifade edebilir?
0: Orada adeta bir cennet havası yaşanmaktadır. Öğlen vakti, o vakfenin başladığı an, o duaların, ellerin semaya açıldığı an, orada binlerce, milyonlarca insanın aynı anda amin sesleriyle yürekleri titrediği, dillerinde Allah-u Teala'nın zikri, gözlerinde Allah korkusundan akan o damlaların, o tüylerinin ürpermesi, adeta diken diken olması, bütün herkesin bu havaya bürünmesi, orada bambaşka bir manevi atmosferi içine almaktadır. O gün herkes bir yakarış halindedir. Allah-u Teala'ya dua etmektedir. Orada çok kapsamlı dualar vardır. Günümüzde Arafat Vakfı duaları kitaplarında da vardır. Hocalarımız da bize o duaları yaptırmaktadır. Rehberler, manevi rehberler, hocalarımızın nezaretinde

0: dualar edinmektedir ve uzunca bir dua edinmektedir. Öyle ki içinde her türlü zikrin, her türlü duanın, her türlü isteğin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın dualarının yer aldığı bir duadır. Bir dua manzumesidir. Peygamberlerin duaları o duanın içerisinde vardır. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri o duanın içinde vardır. Dünya olarak dünyada istenmesi gereken şeyler o duanın içinde vardır. Hastalıklardan kurtulma, belalardan kurtulma, hüzünden, kederden, gamdan halas olma, başındaki sıkıntıların giderilmesi onda vardır. Dünyevi lütuflara, nimetlere, ihsanlara, bolluğa, berekete, rızka kavuşmak onun içinde vardır. Ahiret saadetine erişmek orada vardır. Kabrin sıkıntısından kurtulmak onda vardır. İmanla bu dünyadan göç edenlerden olmak onun içinde vardır. Kabrin bir cennet bahçesi olması, hesabının kolay görülmesi, sırat köprüsünden bir şimşek gibi geçmesi, cennete ulaşması, cemalullah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşabilmesi bunlar vardır. Kendi şahsı için yaptığı dualar, ailesi için yaptığı dualar, çocukları için yaptığı dualar, bütün ümmeti Muhammed için yaptığı dualar vardır. Çünkü orası en özel yer ve en anlamlı yerdir. Arafat'ın zaten kelime manası da Arafat bilmek demektir. Yani marifet, marifet durmaktadır. Günümüzde bu hız çağında, haz çağında olduğumuz, her tarafa koşturduğumuz, hemen ulaşacağımız bir anda Cenab-ı Allah bizi durdurmaktadır. Dur demektedir. O durmakta bir hayır vardır. Bazen durmak gereklidir, bazen geçmek gereklidir. Hac da böyledir. Bazen yürümen, bazen tavaf etmen, bazen koşman, bazen durman, bazen geçmen gerekmektedir. İşte orada o durulduğu anda verilen nimetler vardır. Geçin, yürüyün denildiği yerde ayrı nimetler vardır. Ama Arafat bilmek demektir. Bu bilmek de nereden gelir? Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama Allah-u Teala'nın emrettiği haç fiillerini öğretti. Ona bildin mi dedi, ahel araf de, araftu dedi, bildim. İşte Hazreti İbrahim aleyhisselamın öğrenmesi bildim anlamına geliyor. Marifet anlamına geliyor. Güzel koku, güzel kokulanma anlamına geliyor. Günahların affolunmasıyla bir marifete, bir Allah-u Teala'nın kulluğu, ben Rabbül Aleminin kuluyum bilincine varmayı ifade ediyor.
1: Evet. Hac ibadeti tabii ki mahşerin bir provası olduğu evet. gibi hayatımızın da aslında bir özeti niteliğinde olduğunu daha iyi anlıyoruz siz anlattıkça. Tabii ki Arafat'tan hemen sonra gönül rotamızı Müzdelife'ye çeviriyoruz hocam. Müzdelife'deki o manevi hazırlık sürecinin mahiyeti, aynı zamanda Müzdelife'nin kıymeti harbiyesiyle birlikte orada sembolik olarak taş toplamanın da ehemmiyetini dinleyelim isteriz.
0: Tabii şimdi Arafat'tan Müzdelife'ye geçeceğiz. Arafat'tayız. Öğlen vakti namazlarımızı cem'i takdimle kılıyoruz. Yani iki namazı birleştirerek kılıyoruz. Bu nasıl oluyor? Öğlen vaktinde öğlen namazıyla ikindi namazını beraber birleştirerek kılıyoruz. Buna cem'i takdim diyor. Yani cem'i birleştirmek demek, evet. takdim de öne almak demek. Yani ikindi namazını öğlen namazını vaktine alarak öğlen namazında kılmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadeti böyledir. Bütün hacılar da ibadetini böyle yaparlar. Cem'i takdimle namaz kılınır. Namazın ardından vakfe duaları yapılır. O ikindi vaktinde ikindi namazı kılınmaz çünkü öğlen vaktine kılınmıştır. Evet. Ama güneş batana kadar yine tesbihe, duaya, Kur'an okumaya devam edilir. Güneş battıktan sonra Arefe günü artık Arafat'tan hacılarımız otobüslerle Müzdelife'ye kadar götürülürler. Yaklaşık bir 8-10 kilometre bir yolculuk neticesinde Müzdelife'ye varılır. Müzdelife'de yine Allah-u Teala'nın hacda durulmasını, vakfe yapılmasını emrettiği mekanlardandır. O gece Müzdelife'de kalınır, sabah vakfe yapılır. Ama günümüzdeki bazı uygulamalardan ve yine mezheplerin içtihadına uygun olarak bazen gece vakti o kalabalığın sirkülasyonunu da ayarlayabilmek için Suudi hükümeti tarafından işte siz artık Müzdelife vakfenizi tamamlayın ve Mina'ya doğru hareket edin şeklinde talimatlar verilir. Bunun fıkhi ayrıntıları çoktur. Orada zaten hocalarımız bize hangi ibadetin en güzel şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa onu bize yaptırırlar. Ve bu şekilde biz Müzdelife'ye varırız. Müzdelife de aynı şekilde Arafat gibi bu sefer gece vakti orada ibadet etmenin Allah-u Teala yakarmanın

0: bir hassasiyetidir. Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva annemiz orada birbirlerine kavuşmuşlar ve orada bir aile olmuşlardır. Hazreti Adem aleyhisselamın yalvardığı gibi, Hazreti Havva annemizin yalvardığı gibi, diğer peygamberlerin, Hazreti İbrahim aleyhisselamın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalvardığı gibi yalvarmaktır. Onların ulaştıkları manevi lütuflara, ikramlara kavuşabilmektir. Cenab-ı Allah onlara verdiği ikramları bugün oraya giden o hacılara da vermektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece vakti oraya vardığında, tabi günümüzdeki gibi aydınlatma ve ışıklandırma yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti orada tebessüm etmiştir, gülmüştür, neşelenmiştir. Sahabe-i kiram efendilerimiz şaşırdılar. Ya Resulallah, bir gece vakti sizi böyle güldüren, böyle sevindiren, böyle neşelendiren nedir? Peygamber aleyhisselam Efendimiz, şeytanın çırpınmasını gördüm. Onun başına topraklar saçtığını, eyvah ben mahvoldum dediğini gördüm demiştir. Çünkü Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin affını Arafat'ta istemiştir. Dua etmiştir ve Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Müzdelife'de bu müjdeyi bildirmiştir. O ümmetin affolunduğunun müjdesini kendisine verince şeytanın da mahvolduğunu görmüştür ve bundan dolayı tebessüm etmiştir. Günümüzde de Arafat vaktesini tamamlayıp Müzdelife'ye gelenler bu müjdeye, bu nimete, bu ikrama nail olurlar. Ayet-i Celle'de de Cenab-ı Allah buyurur, Estağfirullah, فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ Siz Arafat'tan aktığınızda, döndüğünüzde, فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ O meş'ar-ı haramın yanında, yani Müzdelife'de Allah-u Teala'yı zikredin. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Size hidayet ettiği gibi, size öğrettiği gibi o Allah-u Teala'yı anın. Bu ayet-i cellede iki defa zikredin geçer. Bir tanesi fezkuru, bir tanesi vezkuruhu şeklinde. Yani o Müzdelife'de de o gece vakti, o sabah vakti ne yapılır? Allah-u Teala'yı zikredilir. Cenab-ı Allah anılır. Zaten hayatın en önemli şeyi de kulun Rabbini anmasıdır. Onu hatırlaması, onu yad etmesidir. Şöyle bir düşünelim. Bir evlat hayatının her anında anne babasını bilmeli, onları yad etmeli, onları unutmamalıdır. Değil mi? İnsan hayatının belli dönemlerinde annesini babasını unutuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir evlat anne babasını unutmaması gerekiyorsa ya kul Rabbini unutabilir mi? Onu bazen unutuyor diyebilir miyiz? İşte kulun en büyük şerefi Rabbi ile irtibatını kurmasıdır ve onu anması, onu zikretmesidir. Onun Rabbi olduğunu, kendinin onun aciz bir kulu olduğunun farkına ve idrakına varmasıdır. İşte o gece vakti de orada bulunulur ve Müzdelife vakfesi yapılır. Sabah namazı kılınır, namazdan sonra eller açılır, dualar edilir, vakfe yapılır ve ondan sonra da Müzdelife'den Mine'ye doğru hareket edilir. Ve orada da yine şeytan taşlamak için taşlar toplanır. Onlar da büyük bir özenle, büyük bir heyecanla toplanır ki Mine'ye vardığında şeytan taşlama ibadetini yerine getirebilsin diye.
1: Hocam, haccın en heyecanlı duraklarından birisi Mina'dır hiç şüphesiz. Dolayısıyla Mina'yı konuşalım istiyoruz biraz da. Mina'nın kıymeti harbiyesi nedir ve aynı zamanda burada büyük şeytana atılan 7 adet taştaki hikmet nedir? Usul erkanı, pratik detayları nelerdir?
0: Tabii bir hacının zihin dünyasını en çok böyle meraka celbeden konulardan biri de şeytan taşlama hadisesidir. Haccın adeta böyle bir coştuğu. Şimdi Arafat'ta durmak vardır. Arafat'ta durulur, dua edilir. Müzdelife'ye geçilir, orada da durulur, dua edilir. Ama Mina öyle bir yerdir ki adeta sanki böyle şeytanın ortaya alınıp da linç edilmesi hadisesi insanın aklına gelir. Tabii bunlar kitaplarda geçer. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetine bir nişanesi olarak, bir sembol olarak bunlar yapılır. Ama o sembolün altında manevi hikmetler, manevi faydalar vardır. Hiçbir şey sadece şekilden ibaret değildir. Tabii orada belki bizzat şeytanın bulunması ve bizzat şeytanın taşlanması, Allah-u Teala'nın bu emrinin bize verilmesi, bunun yansımasının nasıl olduğunu ancak Allah-u Teala bilir. Ama burada en önemli konu Rabbül Alemin'in emrini yerine getirmektir. Şimdi bir ibadetten bahsediyoruz. Hacılar Mina, Müzdelife'de vakfelerini

tamamladıktan sonra artık yürüyerek o milyonlarca hacı bir sel halinde haccın artık son ibadetlerini, son amellerini tamamlamak üzeredir. Mekke'ye gelmiş, bir kısmı Medine ziyaretinde tamamlamış, Mekke'deki ziyaretlerini bitirmiş, Kabe'yi tavaf etmiş, Safa Merve arasında sağ yapmış, ibadetlerini tamamlamış, Arafat'a gelmiş, Müzdelife'ye gelmiş, artık haccın sonuna doğru, zirvesine doğru, son amellerine doğru, en önemli merhalelerinden bir tanesi olan şeytan taşlama aşamasına doğru gelmiştir. Orada hacıların yürüyüşü normal bir yürüyüş değildir. Bir A noktasından bir B noktasına ulaşma değildir. O an insanların gayreti, o yüzlerindeki heyecan, gözlerindeki pırıltı, insanların aşkı şevki öyle bir büyüktür ki oraya akma esnasında giden insanların yanında bulunduğunuzda ancak bunu anlayabilirsiniz. Bazen şöyle olur. O yürüyüş esnasında biraz daha ileri yaşta olduğunu düşündüğümüz bir amcamızın, bir teyzemizin elinde bir çantası vardır. Belki bu bir çantacıktır. Küçük bir şeydir. Bazen şöyle deriz. Hani eğer taşımakta zorlanıyorsan ben biraz size yardım edeyim mi deriz. Onu bir aldığımızda elimizde ne kadar ağır. Amca, teyze sen bunu nasıl taşıyorsun? İçine pek çok eşya koymuştur. Belki kendine biraz da yük etmiştir ama o azimle, o yürüyüşle çantasının ağırlığının ne kadar olduğunun bile belki farkında değildir. Çünkü bir an evvel o şeytan taşlama mahalline ulaşıp şeytana taşlamanın gayreti ve heyecanı içindedir. Tabi Mina dediğimiz yer Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrini yerine getirdiği yerdir. O gayreti gösterdiği, o teslimiyeti gösterdiği yerdir. Yani Mina bir bereket anlamındadır. Oraya giren herkes o berekete, o nimete, o lütfa nail olur. Çünkü orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam en büyük teslimiyet örneğini orada göstermiştir. Allahü Teala ona yavrusunu kurban etmesini emretmiş ve o emri Mina'da yerine getirmiştir. Ve evladına, yavrusuna Hazreti İsmail Aleyhisselam'a 7 veyahut da 13 yaşlarında olan o yavrusuna ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Sen bu konuda ne diyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Fenzur mâzâ terâ. Sen bir bak bakalım bu konuda ne diyorsun? Aslında İbrahim Aleyhisselam bu soruyu niye sordu? İbrahim Aleyhisselam teslimiyet sahibiydi. Hazreti İsmail Aleyhisselam da teslimiyet sahibiydi. Zaten o teslimiyet sahibi olmasalar o emri nasıl yerine getirilecekti? Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bu sergilediği teslimiyeti, İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği teslimiyeti bize göstermek için, bizim o manzarayı idrak edebilmemiz için Cenab-ı Allah onları konuşturdu. O da ne dedi? Ya ebetif alma tu'mer seteciduni inşaallahu minessabirin. Ey babacığım sen Allahu Teala'nın sana emrettiğini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve İbrahim Aleyhisselam bu emri yerine getirdiğinde Hazreti Cebrail Aleyhisselam hemen gökten bir koçla yeryüzüne indi. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme fiili gerçekleşmeden hemen ben ona yetişeyim diye semadan seslendi. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Hemen Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam bu tekbiri duyunca semaya baktılar ki Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor. Hemen Hazreti İsmail Aleyhisselam La ilahe illallahu vallahu ekber dedi. Ve İbrahim Aleyhisselam da ne dedi? Allahu Ekber ve lillahil hamd. İşte bu tekbir günümüzde kurbanda söylediğimiz bu tekbirler, hacda söylediğimiz, Arafat'ta söylediğimiz, Müzdelife'de söylediğimiz bu tekbirlerin de manası bu. İşte kişiler yine Arafat'ta, Müzdelife'den Mina'ya telbiyelerle, tekbirlerle gelirler ve Mina'da artık büyük şeytan denilen yerde bulunurlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, şeytan İbrahim Aleyhisselam'a 3 yerde farklı farklı olarak göründü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu emrini yerine getirmesine engel olmak istedi. Ona vesvese vermek istedi. Ve İbrahim Aleyhisselam şeytanı taşladı. İşte o 3 yerde şeytanı taşlaması vesilesiyle de küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diye isimlendirdiğimiz

0: mekanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeytanı taşlamasına binaen uygulanan, ibadet edilen yerlerdir. Ve bayram gününün birinci sabahı ne yaptık? Arafat'tan geldik, Müzdelife'ye, Arefe günü oradaydık. Bayram gecesi Müzdelife'deydik, bayram sabahı Müzdelife'deydik ve oradan çıktık. Şimdi Mina'ya geldik, artık Mina'da bayram sabahı Mina'dayız. Ne yapıyoruz? O toplamış olduğumuz Müzdelife'deki küçük taşlarla, o nohut büyüklüğündeki taşları alarak onların her birisi elimize baş parmağımızla bu şehadet parmağımızın arasına alıp Bismillahi Allahu Ekber rağmen lişşeytani ve hizbihi, Allah'ın adıyla başlarım. Allah en büyüktür. Şeytan ve taraftarlarına rağmen, onların inadına rağmen diyerek o belirlenen mekana taş atılır. Ve böylece her birisi tesbihle, zikirle, belirlenen duayla taş atılır ve o taş atılma hadisesi, manzarası bütün hacıların yaşadığı bir haldir. O bayram gününün, birinci gününün sabahı küçük şeytan taşlanılmaz, oradan geçilir. Orta şeytan taşlanılmaz, oradan da geçilir. Büyük şeytana gelindiğinde orada büyük şeytan dediğimiz yerde, yani ona Akabe cemresi de deniliyor. Orada 7 tane taş atarak haccın en önemli fiillerinden bir tanesi olan bayramın birinci günü büyük şeytanı 7 taşla taşlama fiili, ameli, ibadeti yerine getirmiş olur. Artık Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakına, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetine, sabrına, onlara verilen nimetlere de hacının kavuştuğu, manen ve zahiren güzelleştiği bir zirvedir bina.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah-u Teala tüm öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin. Hacca giden kardeşlerimizi bu öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Gitmeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda Allah-u Teala nasip müyesser eylesin diyelim. Programı da böyle sonlandırmış olalım. Efendim Hakan Öner hocamızla birlikte bu bölümde de haccın önemli duraklarını konuştuk. Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, şeytan taşlama ibadetlerinin önemini, ehemmiyetini konuştuk. Bir başka bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle selam ve hürmetlerimizi arz ederiz.

0: Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bugünkü dersimizde kelime-i tevhid zikrini işleyeceğiz inşallah. Zikru kelimeti tevhid başlığına geldik. Şimdi Avs Hazretleri buyuruyor ki وَهُوَ bu zikir, kelime-i tevhid zikri, Nakşibendi tarikatının Halidi kolunda, özellikle Havs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbakir Hüseyin Hazretleri tarihiyle gelen, günümüze gelen Halidi kolunda iki kısımdır diyor. Birinci kısım sadece kalp ile gizli bir şekilde, yani başkasının da duymayacağı bir şekilde kişinin kalbi ile kelime-i tevhid zikrini çekmesi, birinci kısım budur. Buna da ennefyu vel isbat zikri denilir. Yani sadece kalben çekilen kelime-i tevhid zikrine Havs Hazretleri diyor ki ne diye isimlendirilir? Ennefyu vel isbat diye isimlendirilir. Bir diğeri ise, yani yine la ilahe illallah kelime-i tevhid zikri, bu sefer hem dil ile hem de kalben çekilen zikir vardır. Bu da tabi sadece kendisinin duyabileceği şekilde, sadece kendisine işittirecek şekilde olan bir zikirdir. Ona da hatmi tehlil denilir. Hatmetut tehlil diye isimlendirilir. El musamma bi hatmeti tehlili. Şimdi la ilahe illallah zikri ile alakalı hem ayeti kerimelere baktığın zaman, hem hadisi şeriflere, hem alimlerin sözlerine baktığın zaman bu zikrin faziletiyle ilgili bir sürü ayet, hadis ve alimlerin sözleri varid olmuştur. Ayetlerden örnek verecek olursak, Havs Hazretleri buyuruyor ki, feminha o ayetlerdendir, yani kelime-i tevhid zikrinin faziletini bize bildiren ayetlerdendir. Hangisi? Muhammed suresi 19. ayet. Estağuzubillah, Allah-u Teala buyuruyor ki, fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan

başka hiçbir ilah yoktur. Şimdi birinci dipnota baktığın zaman İmam Maverdi Hazretleri En-Nuket ve'l-Uyun isimli eserinde bu ayet-i celileyi tefsir ederken 3 mana veriyor bu ayete. Üçüncü manası bizim istişhadımız, orayı okuyayım. Buyuruyor ki İmam-ı Maverdi, yani fezkur, ayette bulunan fe'lem, sen bil ki diyor ya, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bil. İşte oradaki bilmekten kasıt ey fezkur, yani la ilahe illallah kelime-i tevhidini zikret. Fezkur zikret neyi? En la ilahe illallah, yani la ilahe illallah zikrini yap. فَعَبَّرَ عَنِ الذِّكْرِ بِالْعِلْمِ ayette fezkur yerine fe'lem dedi Allah-u Teala. Neden? لِحُدُوثِهِ عَنْهُ. Çünkü Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığını bilmek, tabi hakikatte bilmek, yani bu hani bilgi anlamında değil, nefsin bilmesi, Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilahın olmadığını ve dolayısıyla bütün ibadetlerinde sadece onun için yapması, ona hiçbir şekilde ibadetlerinde şirk koşmaması. Çünkü insan Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Amaç nedir? O yapmış olduğu kullukta sadece ona kulluk etmek. Başkasını ortak etmemek. İşte bu hakiki bir bilgidir. Allah'tan başka bir ilah olmadığını bilmek bu hakiki bir bilgidir. İşte bu da bu zikirle meydana geldiğinden dolayı, bu bilgi de zikirle meydana geldiğinden dolayı fezkur yerine fe'lem dedi Allah-u Teala. Yani zikret yerine bil dedi. O bilgi de neyden kaynaklanıyor? La ilahe illallah zikri ile meydana gelmiş oluyor. İmam-ı Razi Hazretleri'nin bir sözü var. O da şimdi okuyacağımız ayetle ilgili. İlk önce ayeti okuyalım, daha sonra buraya dönelim. Şimdi bir diğer ayette Fatır Suresi 10. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Estağfirullah. İleyhi Allahu Teala'ya yes'adul kelimut tayyibu. Güzel sözler, güzel kelimeler Allahu Teala'ya yükselir. Yani Allahu Teala'ya ulaşır. Şimdi bu ayeti tefsir ederken kelime tayyib, yani buradaki güzel sözler, güzel kelimelerden kastın la ilahe illallah kelimesi olduğunu, kelime-i tevhid olduğunu söylemişler alimler, tefsir alimleri. Şimdi İmam-ı Razi ise bu konuda şöyle buyuruyor. İnne kulle kelimetin yes'adu el meleku biha. Bütün mesela güzel kelimeleri, bu tesbih olabilir, farklı zikirler olabilir. Melekler kişi eğer tesbih ederse, zikrederse, güzel şeyler söylerse, Allah-u Teala'yı medh ederse, sena ederse, överse, melekler o kelimeleri alıp ne yapar? Allah-u Teala'ya ulaştırır. İlla ancak kavlu la ilahe illallah hariç. Kelime-i tevhid ise fe innaha tas'adu bi nefsiha. Bizzat kendisi Allah-u Teala'ya yükselir bu kelime-i tevhid. Ondan dolayı delili diyor ki, delili de az önce okuduğumuz ayet-i celiledir. Estaûzu billah ileyhi yes'adul kelimut tayyibu. Yani ey kavlu la ilahe illallah, la ilahe illallah sözü bizzatihi kime ulaşır? Allah-u Teala'ya yükselir. Allah-u Teala'ya ulaşmış olur. Şimdi hadis-i şeriflere gelecek olursak, kelime-i tevhid zikrinin faziletiyle ilgili birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Önceki derslerimizde de diğer konulardan örnek verirken de la ilahe illallah zikrinin faziletine de aslında değinmiş olduk. Yine hatırlayacak olursak, Hazreti Ali kerramallahu vechehu'nun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl zikredeyim ya Resulallah hadis-i şerifidir. Şimdi burada Hazreti Ali kerramallahu vechehu, onu tekrar edecek olursak, buyuruyor ki Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü diye şöyle bir sualde bulundum. Dulleni ala akrabit turuki ilallahi azze ve celle. Allah-u Teala'ya beni yaklaştıracak olan yolların en yakınını ve kullarına en kolay olanını ve Allah-u Teala katında da en faziletli olan şeyi bana göster. Beni ona yönlendir ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki ya Ali, ey Ali, aleyke bi mudavemeti zikrillahi sirren ve cehren. Açıkta da olsa, gizli de olsa Allah-u Teala'nın zikrine devam etmek ile ne yaparsın? Bu söylediğini elde edersin. Hazreti Ali de buyurdu ki kullun nasi zakirune.

Resulullah bütün insanlar zikrediyor. Yani bu şekilde zikrediliyor zaten. Ve innema uridu en tahusseni bi şeyin. Bana özel bir şey söylemeni istiyorum ya Resulallah. Yani bana öyle bir zikir öğret ki, bana öyle özel bir şey söyle ki, hani bana özel olmuş olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki, ya Ali, efdalu ma kultu ene ve nebiyyune min kabli. Ben ve benden önceki olan peygamberlerin söylediği şeyin en faziletlisi nedir? La ilahe illallah. Kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah zikridir. وَلَوْ اَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْاَرَض۪ينَ السَّبْعَ. Yedi kat gökyüzü ve yedi yeryüzü, yedi kat yeryüzü diyor, eğer bir kefeye konsa, وُدِعَتْ فِي كَفَّةٍ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِي كَفَّةٍ, La ilahe illallah zikri de başka bir kefeye konsa, la racahat la ilahe illallah, la ilahe illallah zikri ne olmuş olur? Ağır basar. Yine bu zikrin faziletiyle alakalı Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhuma buyuruyor ki, ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle söylerken işittim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, efdalu zikri la ilahe illallah, zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Ve efdalu duai, duanın en faziletlisi de elhamdülillah, elhamdülillah'tır. Şimdi bu ve buna benzer kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah zikrinin faziletini anlatan birçok rivayet ve hadis-i şerif vardır. Şimdi alimlerin sözlerinden örnek verecek olursak, Gavs Hazretleri şöyle buyuruyor, bu kelime-i tevhidin zikrinin faziletini bize bildiren sözlerdendir. Hangi söz? Kavlu Sufyan es-Sevri rahimehullahu teala. Sufyan es-Sevri Hazretleri'nin şu sözü. Buyurmuş ki mübarek, inne lezazete kavli la ilahe illallah, bu kelime-i tevhidin, bu kelime-i tevhid sözünün lezzeti, fil ahireti, ahirette, ke lezzeti şurbil ma'il baridi fid dünya, dünyadaki soğuk suyun lezzeti gibidir. Böyle sıcak yaz mevsiminde, bir yaz gününde böyle soğuk suya susamış olan bir kişi o soğuk suyu içtiğinde nasıl lezzet alıyorsa, bu kelime-i tevhid zikrinin, la ilahe illallah zikrinin lezzetini de ahirette o şekilde alacak. Yani onun karşılığını, onun sevabını ahirette o şekilde alacak. Bir diğer söz ise Sehl bin Abdullah et-Tüsteri Hazretleri kaddesallahu sirrahu buyurmuş ki, leysa li kavli la ilahe illallah sevabun illa nazar ilallahi azza ve celle. Diyor ki, la ilahe illallah'ın Allahu Teala'nın cemaline bakmaktan başka bir mükafatı yoktur. Yani bu ne demek istiyor? Aslında ahiretteki en büyük mükafat nedir? Cennette Allahu Teala'nın cemalini seyretmektir. İşte bu zikrinde mükafatı nedir ancak diyor, Allahu Teala'nın cemaline ne yapmaktır? Nazar etmektir. Cemalini seyretmektir. Allahu Teala'nın cemalini herkes seyredemeyecek. Allahu Teala'nın cemalini herkes seyredemeyecek. Cennette bile mertebeler vardır ya. İşte o mertebelerin en üstünü nedir? Cennetteyken Allahu Teala'nın cemalini seyretmek. İşte bu la ilahe illallah sözü de, zikri de, bunun sevabı da ahirette karşılığı nedir? Allahu Teala'nın cemalini seyretmektir. Cennet ise sevabul a'mali, salih amellerin mükafatıdır. Cennetin kendisi salih amellerin mükafatıdır. Ama işte bu la ilahe illallah sözünün mükafatı ise Allahu Teala'nın cemaline ne yapmaktır? Müşahede etmektir, görmektir. Bu ve buna benzer daha bir sürü alimin la ilahe illallah zikri ile alakalı, sözü ile alakalı, kelime-i tevhid ile alakalı neyi vardır? Sözleri vardır. Şimdi dersin başında da ifade ettiğimiz gibi Gavs Hazretleri bu la ilahe illallah zikrini iki kısma ayırdı. Birincisi nefi ispat zikri, la ilahe illallah diye çekilir bu zikir ama kalben çekilir. Yani kendisi bile duymaz. Aynı nasıl Allah lafzı celalesini kalp ile ya da lataiflerle çekerken içimizden çekiyorduk. Aynı şekilde bu la ilahe illallah zikri kalben çekildiği zaman
Buna en nefyu vel isbat.

zikri denilir. Bir diğer kısım ise hatmetü tehlil. Hatmetü tehlil, tehlil de normalde la ilahe illallah'tır kelime anlamıyla. Tehlil, la ilahe illallah'tır. Hatmetü tehlil ise la ilahe illallah zikrinin hatmi demek. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğun zaman nasıl ki bir hatim oluyor? Bu zikir de 70 bin defa çekildiği zaman, 70 bin defa çekildiği zaman buna da hatmi tehlil deniliyor. Yani la ilahe illallah zikrinin hatmi deniliyor. Dolayısıyla bu nefi ispattan farkı nedir? İkisi de la ilahe illallah zikridir. Biri kalp ile çekilir. Yani kalp ile dille söylenmez. Diğeri ise yani hatmi tehlil ise dille beraber kalple çekilir. Ve tabi söylenirken, dille söylerken de sadece sessiz bir şekilde, kendisinin duyabileceği bir şekilde çekilir. Tabi bunların hepsi, bu anlattıklarımızın hepsi de hepsi bir mürşide kamilin nazareti altında ve onun telkiniyle, izniyle, öğretmesiyle olur. Yani bir mürit bu yolun ilk başlarken kalp zikriyle başlar, sonra lataifle devam eder, en son nefi ispata başlar. Nefi ispata yani la ilahe illallah zikrine başlar. Tabi Nakşibendi tarikatının halidi kolu ve Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni'nin yoluyla günümüze gelen bu tarikat adabı bu şekildedir. Terbiye metodu yani zikir olarak, virt olarak müritlere verilen virtler, zikirler bu şekilde verilir. En sonda nefi ispat zikrine eğer bir mürit başlarsa onunla beraber işte hatmetü tehlil, tehlil hatmi ne yapılır? Kendisine verilir. 70 bin defa la ilahe illallah zikri neymiş demek ki? Hatmi tehlildir. Şimdi bu hatmi tehlil, 70 bin defa zikir, bu meşru mudur? Bununla ilgili hiç alimler bir şey söylemiş midir? Kitaplarda bu hatmi tehlille ilgili bir bilgi var mıdır? Bununla ilgili Gavs Hazretleri buyuruyor ki, başlık atmış, buyuruyor ki meşruiyetu hatmeti tehlili. Hatmi tehlilin meşru oluşuna dair konu. Bu konuya da İbn Arabi kaddesallahu sirrehu Hazretlerinin sözüyle başlıyor. Buyuruyor ki: "Vellezî usîke bihi", İbn Arabi Hazretleri buyuruyor. "Vellezî", artık tavsiye ediyor, vasiyet ediyor kendi müridanına ya da kendi talebelerine. "Vellezî usîke bihi", sana vasiyet ettiğim şey, sana tavsiye ettiğim şey, "en tuhafize ala en teşteriye nefseke minallahi bi itqi rakabetike minen nari." Kendini ateşten azat ederek, kendini ateşten azat ederek nefsini Allahu Teala'dan satın almayı muhafaza etmeni sana tavsiye ediyorum, diyor Hazreti İbn Arabi Hazretleri. Bu tabi nasıl olacak? Kendini ateşten azat ederek nefsini nasıl koruyacaksın? Allah-u Teala'dan nefsini satın alıyorsun, satın alarak kendini ateşten azat ediyorsun ve bu şekilde kendini muhafaza ediyorsun. Bunu ne ile yapacaksın diyor Hazreti İbn Arabi Hazretleri? Bi en tekule la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek 70 elf merre, 70 bin defa. Yani hatmi tehlil demek istiyor. Fe innallaha, şüphesiz Allahu Teala yu'tiqu rakabataka biha, o la ilahe illallah zikri sebebiyle diyor seni azat edecek, minen nari ateşten, ev veyahut da rakabete men taquluha anhu minen nasi, sen okuyorsun o zikri ama sevabını başkasına hediye ediyorsun. Mesela vefat eden birine sevabını hediye ediyorsun, Allahu Teala onu da o okuduğun zikrin sevabını kendisine hediye ettiğinden dolayı o zikir hürmetine, onun hürmetine ne yapmış oluyor? Kime hediye ettiysen o kişiyi de Allahu Teala bağışlamış oluyor, ateşten kurtarmış oluyor. Şimdi bu diyor, bu 70 bin defa la ilahe illallah okumak ve bunun da istilah olarak, terim olarak hatmi tehlil hani deniliyor. Bu diyor varit olmuştur. Fizalike haberun nebeviyyun. Nebevi bir haber vardır, bir rivayet vardır bununla ilgili diyor. Şimdi ve huve, o haber de nedir? Men kâle la ilahe illallah 70 elf merre, 70 bin defa la ilahe illallah diyen kişi kânet fidâehu minen nâri. Ne yapmış olur? Ateşten kurtuluşu olmuş olur. Kendisini ateşten kurtarmış olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde dediği rivayet edilmiş. Tabi baktığın zaman bununla ilgili, bu rivayetle ilgili Molla Ali Kari Hazretleri dipnotta açıklamış.

dipnota bakabilirsiniz. Kale Molla Ali el-Qari rahimahullahu teala fi kitabihi Şerhü Şifa. Şerhü Şifa isimli eserinde Molla Ali el-Qari Hazretleri şöyle buyurmuş. Hukiye hikayet edilmiş, denilmiştir ki Anil Arifi billah Muhiddin İbn Arabi, Muhiddin İbn Arabi rahmetullahi aleyhi den hikayet edilmiş. O da demiş ki ennehu kad belagani anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan bana bir haber geldi ki, bir haber ulaştı ki, bir rivayet ulaştı ki ennehu men kâle la ilahe illallah 70 elf merre gufire lehu. 70 bin defa la ilahe illallah diyen kişinin bağışlandığına dair Efendimiz'den bana bir haber, bir rivayet ulaştı diyor Hazreti İbn Arabi rahmetullahi aleyhi. Bunu da kim naklediyor? Molla Ali el-Qari Hazretleri Şerhü Şifa isimli eserinde. Tabi bu konunun yani bu 70 bin defa la ilahe illallah zikrinin çekilmesi ve o zikri başkasına da eğer sevabını hediye edersen onun da Allah-u Teala o zikir sebebiyle, vesilesiyle onu bağışladığına dair Gavs Hazreti buraya bir kıssa sadedinde bir nakil getirmiş. Buyuruyor ki Gavs Hazretleri, وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُ الْعَبَّاسِ أَحْمَدْ بِنْ عَلِي بِنْ مَيْمُونَ بِنْ أَبِي اَتَّوْزَرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عُرِفَ بِالْقَسْتَلَّانِ بِمِصِرِ. Şimdi az önce ismini saymış olduğum zat ki Mısır'da Kastallani diye meşhur olan bir zat var. Mısır'da El-Kastallani diye meşhur bir zat var. Bu zat diyor ki İnne Şeyhe Eber Rabi' El-Kefif El-Maliki Ebu Rabi'i Kefif isimli bir zattan şunu bize naklediyor. El-Kastallani Hazretleri bize Ebu Rabi' El-Kefif Hazretlerinden şunu naklediyor. Ebu Rabi' el-Kefif Hazretleri diyor ki biz bir gün bir yemek sofrasında oturuyorduk. وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ هَذَا الذِّكْرَ وَمَا وَهَبَهُ لِأَحَدٍ. Bu Ebu Rabi' el-Kefif Hazretleri, Ebu Rabi' el-Kefif Hazretleri bu zikri 70 bin defa zikretmişti. La ilahe illallah zikrini ve henüz sevabını bir başkasına hibe etmemişti. Daha sonra diyor ki وَكَانَ مَعَهُمْ عَلَى الْمَائِدَةِ. O sofrada onlarla beraber شَابٌ صَغِيرٌ, küçük bir delikanlı vardı. مِنْ اَهْلِ الْكَشْفِ مِنَ الصَّالِحِينَ. O küçük delikanlı da keşif ehliydi. Salih olan zatlardandı. Keşif ehliydi. Ve masada, o sofrada onlarla beraber oturuyordu. فَعِنْدَمَا مَدَّ يَدَهُ اِلَى الطَّعَامِ. O genç çocuk, keşfi açık olan, salihlerden olan o çocuk elini sofrada yemeğe uzattığı vakit ağlamaya başladı. Sofranın başında oturanlar dediler ki hayırdır dediler, seni ağlatan şey nedir? Niye ağlıyorsun? Çocuk da dedi ki hazihi cehennemu eraha ve era ummi fiha. Dedi bir an bana cehennem zahir oldu, cehennemi gördüm ve annemin cehennemde olduğunu şahit oldum, müşahede ettim, gördüm. Keşfen artık Allah-u Teala ona gösteriyor ve annesinin de cehennemde olduğunu görüyor ve ağlamaya başlıyor. وَمْتَنَعَ مِنَ الطَّعَامِ. Yemekten kendini alıkoyuyor, yemek yemiyor. فَأَخَذَ فِي الْبُكَاءِ. Ve ağlamaya başlıyor. Şeyh Ebu Rabi' el-Kefif Hazretleri diyor ki işte burada فَقُلْتُ فِي نَفْسِ. Ben içimden, çocuğa bir şey demiyor, İçimden dedim ki اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّي قَدْ هَلَّلْتُ بِهَذِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا. Ya Rabbi sen biliyorsun ki ben 70 bin defa la ilahe illallah zikri çektim. وَقَدْ جَعَلْتُهَا عِدْقَ اُمِّ هَذَا السَّب۪يِّ مِنَ النَّارِ هَذَا كُلُّهُ فِي نَفْسِ. Ve diyor ki ben yapmış olduğum bu hatmi tehlili, yani bu 70 bin defa la ilahe illallah zikrini, bu çocuğun annesinin cehennemden, ateşten azat olması için, kurtulması için ben ona hediye ettim ya Rabbi. Yani onun sevabını ona hediye ettim. O vesileyle hediye ettim. Ve bunları da diyor hep kendi içimden diyor söylüyorum. Kalbimden diyor hediye ettim. Daha sonra diyor fekale sabi elhamdülillah dedi o genç çocuk. Elhamdülillah dedi. Era ummi kad haracet minen nari. Annemin o ateşten çıktığını gördüm dedi. Ve ma edri ma sebebu hurucuha. Tabi o cehennemden, ateşten çıkmasının sebebini de bilmiyorum dedi o çocuk. وجعل الصبي

0: yebtehicu sururen ve sevinmeye başladı. Ve ekele me'al cemaati ve o cemaatle beraber, o toplulukla beraber yemeye başladı. Şimdi bunun devamında Ebu Rabi' Hazretleri o 70 bin zikri, kelime-i tevhid zikrini yani hatmi tehlili o çocuğun annesine hediye eden, hibe eden ve ateşten kurtulmasına sebep olan o zat devamında diyor ki fesahha indi hazal haberun nebevi. Ben bu olayı yaşadıktan sonra bu nebevi olan haber, nebevi olan haber benim yanımda diyor sahih oldu. Anladım ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir haber sabit olmuştur. Bi keşfi hazas sabiyi, bu çocuğun keşfi ile. Ve sahha indi keşfu hazas sabiyi ve benim yanımda da o çocuğun keşfinin de sahih olduğunu ben anladım. Yani şeytani bir keşif olmadığını, yalan bir keşif olmadığını, doğru bir keşif olduğunu da anladım. Ne ile? Bil haberi, Efendimizin o haberiyle. Tamam inşallah. وَقَدْ عَمِلْتُ اَنَا عَلَى هَذَا الْحَد۪يسِ Mübarek devam ediyor. Bu hadisle diyor ben amel ettim. Bu kelime-i tevhid 70 bin adet la ilahe illallah zikrinin okunup hediye edilmesiyle alakalı. وَرَأَيْتُ لَهُ بَرَكَةً فِي زَوْجَةِ لَمَّا مَاتَتْ Hanımım, eşim diyor vefat ettikten sonra bu zikrin bereketini onun vefatında da gördüm diyor. Şimdi finalde sonuç itibariyle bu haber diyor Gavs Hazretleri فَمِثْلُ هَذَا الْخَبَرِ وَاِنْ ضَعِيفًا Bu haber ilmi olarak hadis ilmi çerçevesinde baktığın zaman her ne kadar zayıf olsa da hadis lakin yecuzu el amelu bihi fi fadailil amal. Fadailil amal diye isimlendirdiğimiz yerlerde bu hadis ile diyor amel edilmesi caizdir. Siyyema fi te'yidi nassin ve lem yuhalif el kıyas. Özellikle bir nassı teyit etme, vurgulamak amacıyla amel edilebilir. Tabi kıyasa da eğer muhalif değilse. Bundan dolayı diyor bazı mesela ulemalar, büyük zatlar ne yapmışlar? Vasiyet etmişler bunu. Mesela Molla Hüsrev gibi, İbn-i Kemal gibi. Ondan sonra Mişkatül Envar isimli eserde gelmiş bu. Şeyh Abdurrahman Bistami Hazretleri'nin bazı müsennefatlarında, bazı kitaplarında vaki olmuş. İmam Yafi'i mesela Şafii ulemasındandır. La ilahe illallah zikrinin 70 bin defa okunduğu zaman ateşten, cehennemden azat edildiğine dair sözü var. Şeyh Muhammed bin Ahmet Aliş Maliki Hazretleri'nin aynı şekilde. İbn-i Hacer el-Heytemi Şafii Hazretleri'nin fıkıh kitabında aynı şekilde. İmam Muhammed Alaüddin Abidin İbn-i Abidin Hazretleri'nin oğlu Hediyetül Alaye isimli kitabında yine aynı şekilde buyuruyor ki mesela kişi akrabalarından vefat eden biri varsa diyor 70 bin defa La İlahe illallah zikrini, işte İhlas suresini, diyelim ki 100 defa İhlas suresini, sayılarını falan da söylüyor. Diyor bunları okuyup sevabını olan hediye etmek, hibe etmekten gafil kalmaması lazım. İşte bunları da diyen nedir? Kimdir bunları da diyen? Fıkıh alimleridir. Dolayısıyla bunları bize Gavs Hazretleri naklederek bize neyi göstermiş oldu aslında? Hatmetü tehlil diye isimlendirilen kalp ve dil ile söylenen ve özellikle Mürşid-i Kamil'in nefi ispat dersi vermiş olduğu kişilere vermiş olduğu bu hatmi tehlil zikrinin meşruiyetini bize ne yapmış oldu? Bize açıklamış oldu. Böylelikle de kelime-i tevhid zikrini bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde inşallah delailül hayrat konusundan yani salavattır. Salavat da bir zikirdir. Bir zikir olduğundan dolayı zikir konusunda işliyor Gavs Hazretleri. Bir sonraki dersimizde de delailül hayrat konusundan inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Elmin Hacü Seni Ömer Faruk Çelik Elmin Hacü Seni

0: Yardım edeyim size. Tamam.
1: Teşekkür ederim. Çok poşet olunca böyle. Neyse, servis de gelir şimdi.
0: Eskiden pazara çıkarken herkes kendi pazar filesini yanında getirir ve aldığı sebze meyveyi bu filenin içine koyarak evine taşırdı. Sonra o file yıkanır, temizlenir. Bir sonraki pazara hazır edilirdi.
1: Evet, hatırlıyorum. Annem de fileyle giderdi pazara.
0: Bütün aldıklarınızı tek bir poşete koyabilecekken bakın elinizde tam 5 poşet var.
1: Doğru söylüyorsunuz. Dikkat etmiyoruz aslında. Evde de lazım oluyor. Çöp filan atıyoruz diye işte.
0: Plastik maddelerin doğada ve suda tam çözülmesi yüzlerce yıl alıyor. Mesela şu elinizdeki fazladan 4 poşet, yüzlerce yıl küçük parçalara ayrılacak, toprağı ve besinleri zehirleyecek, sonra da yediklerimiz vasıtasıyla bizlere. Bu durum sizin için de çok vahim değil mi?
1: Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Zararlı olduğunu biliyordum ama hiç böyle düşünmemiştim.
0: Kilometre kare başına 110 parça plastik atık düşüyor, biliyor musunuz? Mesela sadece Kuzey Denizi'nde toplam 600 bin ton plastik atığı bulunuyormuş. Bu geri dönüşü olmayan hasarı dünyaya sadece biz veriyoruz.
1: Ama her şey ambalaj içinde artık. Aldığımız hemen her şey kat kat plastiklere sarılı. Biz ne yapabiliriz ki?
0: Yapabileceklerimiz çok basit aslında. Hiçbir şeyi gerektiğinden fazla tüketmemek. Yani israf etmemek. Alışveriş davranışlarımızı, yaşam biçimlerimizi gözden geçirmek ve bilhassa plastikle aramıza mesafe koymak. Yoksa bize rahatlık diye sunulan ambalajlar, poşetler, plastikler sayesinde zehirlenmeye devam edeceğiz.
1: Hah, servis de geldi. İyi günler. Ya bundan sonra çok daha dikkatli olacağım söz. Fazladan poşet almak yok. Sağ olun.
2: Zamanıdır.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularına cevap verdi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazakistan ziyaretinin ikinci ayağında Türk dünyasının manevi başkentlerinden Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, mevcut işbirliğini dijitalleşme ve yapay zeka imkanlarıyla daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Türkistan bildirisini Türk devletleri liderleriyle imzaladıklarını hatırlattı. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne ilişkin soru üzerine Erdoğan, F-35 konusunda taleplerimiz ortada. Arkadaşlarımız Amerikalı muhataplarıyla temaslarını sürdürüyor. Müsbet bir netice almayı umuyoruz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan içinse, Kaan projemiz her geçen gün ilerliyor. Süreç tamamlandığında bu alanda artık yeni bir hikaye başlayacak. Kaan bizim için bir ilk adım. Daha ilerini, daha güçlülerini de yaparız, yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece Kaan değil, birçok savunma sanayi ürünümüz dünyanın ilgisini çekme başarısını gösteriyor. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026'da savunma sanayi alanındaki gücümüz ve etkinliğimiz ortaya konuldu. 150 binden fazla ziyaretçi orada ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve somut sonuçları gördü. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve bu arada 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Rakamlar hem ulaştığımız seviyeyi ortaya koyuyor hem de hedeflerimiz konusunda.

da bizleri daha çok gayretlendiriyor açıklamasını yaptı. Sosyal medya platformlarında 15 yaş altına yönelik yasal düzenlemenin yanı sıra dijital platformlar için yeni tedbirlerin planlanıp planlanmadığının sorulması üzerine Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Dijital dünya bugün hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Biz de bu gerçeği biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Teknolojiyi reddeden değil, teknolojiyi insanlığın hayrına kullanan bir anlayışla düzenlemeler yapıyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü dijital dünyanın kaotik atmosferi, çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışan yapılar ve maalesef kişilerle dolu. Sanal dünyanın görünen ve görünmeyen tehditlerinin ne kadar yıkıcı hale geldiğini hep beraber biliyoruz. Siber birimlerimiz sanal devriyeleriyle dijital suçlarla mücadeleye devam ediyor dedi. Aile haftası vesilesiyle bir kez daha biz bu kaleyi yıktırmayacağız diyoruz ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu. Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki dönüş alarm veriyor. Bunu artırmak geleceğimiz için çok önemli. Dijital teknolojilerin olumsuz sonuçlarından biri de malum bireyselleşme ve yalnızlaşmanın yaygın hale gelmesi. Bu durum toplumda ailenin ve aile değerlerinin hak ettiği ilgiyi görmemesi riskini beraberinde getiriyor. Bunlarla mücadele etmek, nüfusumuzu korumak için çeşitli önlemler almak, devlet olarak bizim asli vazifemiz. Bütün bunlarla beraber yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken bir siyasetçi olarak haksız eleştirilere maruz kaldık. Üç çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduk. Mevcut tabloda haklılığımız ortaya çıktı. Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı. 140 binin üzerinde gencimize toplam 11.6 milyar lira ödeme yaptık. Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları, çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız. Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağı çökertildi. MİT, Türkiye aleyhine faaliyetler yürüten ve iki farklı yabancı servise çalıştığı tespit edilen uluslararası casusluk ağı çökertildi. Dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri iki farklı yabancı servise aktaran 7 kişi yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Casusluk ağının başındaki BE dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Casusluk şebekesi içinde yer alan kişilerin Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgiler topladığı ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı tespit edildi. MİT'in uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde Türkiye aleyhine faaliyet yürüten şebekenin merkezindeki BE başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonda yalnızca şebeke üyelerinin kimliklerinin değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedeflerinin de ortaya çıkarıldığı ifade edildi. MİT'in operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladığı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Değerli dinleyenler, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Sağlık kaynakları İsrail'in düzenlediği iki hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, ölenler arasında kadınların da bulunduğunu belirtti. Cenazelerin Şifa Hastanesi ile Filistin Kızılay'ı tarafından işletilen Es-Saraya Sahra Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran kaynaklar, sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 kişinin, bir konut binasının bombalanması sonucuysa 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gazze kentindeki hastanelere kaldırılan yaralı sayısının 45'i aştığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana

yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2486 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.744'e, yaralı sayısının da 172.588'e yükseldiği bildirildi. Hamas silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmen duyurarak İsrail'e karşı direniş yürüyüşünün süreceğini vurguladı. Hareketin resmi sözcüsü Hazım Kasım yaptığı görüntülü açıklamada, "Hamas, Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyadaki tüm özgür insanlara, Filistin halkının en büyük mücahitlerinden biri olan, uzun bir cihat ve işgale karşı mücadele yolculuğunun ardından şehit düşen İzzettin el-Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin el-Haddad için taziyelerini iletiyor" ifadelerini kullandı. Kasım, Haddad'ın Filistin'in dağlarından bir dağ olarak kalacağını belirterek onun modern Filistin devriminin tarihindeki büyük isimlerin yanında yer aldığını, bunlar arasında İzzettin el-Kassam, Muhammed Daif ve Yahya Sinbar'ın bulunduğunu ifade etti. Haddad'ın şehadeti büyük bir kayıptır. Ancak bu yürüyüş devam etmektedir diyen Kasım, Filistin'in özgürlüğü uğruna bedel ödeyen erkeklerden oluşan uzun kervanın Mescid-i Aksa özgürleşene kadar yoluna devam edeceğini vurguladı. İsrail ordusu dün akşam Gazze şeridine yönelik saldırısında İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı Haddad'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ebu Suhayb olarak bilinen İzzettin el-Haddad, dün akşam Gazze kentindeki bir binaya düzenlenen İsrail saldırısında eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel su mutfilosu konvoyunun Libya'nın batısındaki Zilten kenti yakınlarındaki bekleyişi sürüyor. Anadolu Ajansı muhabirinin konvoydaki aktivistlerden aldığı bilgiye göre başkent Trablus'un 140 kilometre batısındaki Zilten kenti yakınlarında güvenlik güçleri konvoyu durdurdu. Aktivistler güvenlik güçlerinin pasaport kontrolü işlemlerinin ardından konvoyun yoluna devam edeceği konusunda kendilerine açıklama yaptığını ve işlemlerin bir an önce tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı. Küresel su mutfilosu konvoy aktivistleri güvenlik güçlerinin beyanlarına rağmen konvoyun 4,5 saattir Zilten kenti yakınlarında beklediğini kaydetti. Öğle saatlerinde Trablus'tan yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist bulunuyor. Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev, toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak ifadesini kullandı. Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin son 5 günde 64 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda yakalanan 1021 zanlıdan 319'u tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu son 5 günde 64 ilde operasyonlar düzenlendi. Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 1021 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin 319'u tutuklandı, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak

0: haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 zanlıdan 60'ı tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 119 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 60'ı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 ayrı internet sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine 13 Mayıs'ta 132 şüphelinin yakalanması için Kayseri, İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aranan 132 zanlıdan 119'u yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konulmuş, incelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edilmişti. İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin Beykoz ve Pendik'te bir ikamet ve bir aracı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 milyon 100 bin adet uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 78 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 5'i serbest bırakıldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta trenle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre yerel yetkililer Bangkok'ta yerel saatle 15.40 civarında tren ve yolcu otobüsünün çarpıştığını açıkladı. Kazanın ardından otobüsün alev aldığını belirten yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Görgü tanıkları da kazadan önce hemzemin geçidin bariyerinde arıza olduğunu söyledi. Tanıklar otobüsün raylara girdiğini ve trenin zamanında duramadığını belirtti. Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yemen hükümetine bağlı acil durum kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün akşam Hadramevt'in Abr bölgesindeki uluslararası karayolunda yolcu taşıyan bir otobüsün yük kamyonuyla çarpıştığı bildirildi. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından acil durum kuvvetlerine bağlı sağlık ekiplerinin Abr Hastanesi'nde yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı, daha sonra tüm yaralıların Hadramevt'teki Seyun Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada otobüs şoförünün yola çıkan develere çarpmamak için manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybettiği, bunun da kamyonla çarpışmaya yol açtığı ifade edildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 16-21, Bursa 13-22, Edirne 14-23, Kocaeli 15-22, Çanakkale 15-19, Balıkesir

Esir 12-25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 11-24, Aydın 13-27, Manisa 15-26, Denizli 13-26, Muğla 10-25, Uşak

0: bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 12-23, Konya 14-25, Kayseri 8-20, Sivas 4-21, Eskişehir 13-22, Nevşehir 5-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Trabzon 11-20, Rize 10-21, Samsun 12-22, Ordu 11-21, Giresun 11-14, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 1-16, Erzincan 3-21, Malatya 8-21, Van 5-14, Hakkari 6-17, Kars 3-15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 10-24, Diyarbakır 9-23, Şanlıurfa 14-26, Gaziantep 11-25, Mardin 12-21, Siirt 13-21 derece.
1: Ana haber bülteninin tekrarını dinlediniz.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Duaları işiten sultanların yere düşmeyen aminlerine itimat ederlerdi. Ahde vefa, gönülden gönüle bağlanmak demekti. Bundan 700 küsur yıl önceydi. O ise sultan mahfilinde derdine derman ümidindeydi. Ne zaman gönlü dara düşse, derdi verenin evine gider, derman dilerdi. Duymuştu ki babası Bizans tekfurunun davet ettiği düğünde gizlice zehirlenecekti. Bu nedenle babasının düğüne gitmesini istemiyordu. Hayır umuyorum deyip ellerini yüzüne sürdü. Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz? Onun babası Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'dir. O ise Orhan Gazi'dir. Otağına doğru giderken içindeki endişenin yerini huzur almıştı. Derdini derman verecek olana anlatmıştı. Bizans tekfurunun düğününe giden yol görünmüştü. Orhan Gazi, gitme demek için babasına koştu. Aldığı cevap kısa ve anlamlı olmuştu. Bilmediğin şeyler var Orhan. Bir baş bu kadar mı güzel itaati anlatır? Görüyor musunuz işte, Osman Gazi'nin yetiştirdiği evlat böyledir. Şimdi hüzün olsa da her yanda, sizce Orhan Gazi kaçar mı ecel olsa payında? Bizans tekfuru dört gözle gelecek misafirlerini bekliyordu. Aklı kaç karış havada hayaller kuruyordu. Bir yandan da zehri hazırlayan adamlarını seyredip güya Osman Gazi'nin sonunu hazırlıyordu. Osman Gazi 40 at dolusu hediye ile geliyordu. Düğün hediyeleri Bizans tekfurunun yüzünü güldürdü. Saray kapıları Osman Gazi'ye bu kapıdan girme diyordu. Osman Gazi saraya teşrif ediyordu. Bizans tekfuru şaşırdı. Bu kadar tedbirsiz, bu kadar hatalı olunur muydu? Gözü dönen tekfur, yemeye gerek kalmadı deyip kılıcına davrandı. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Allah Azze ve Celle. Meğer 40 civan mert yiğit cariye görünümündeymiş. Atların sandıkları ise yiğitlerle doluymuş. Peki tekfur söyle bakalım, şimdi seni benim elimden

Elimden kim kurtaracak? İstişare heyetinin sözcüsü seslendi. Artık gitme vakti geldi. Osman Gazi, daha düğün bitmedi, dedi. O gün orada Orhan Gazi Nilüfer Hatun'la evlendirildi. Hatırlayın, hayır umuyorum diyerek edilen duaya amin denildi. Koca Tekfur Osmanlı'nın esiri olur muydu? Tek dursaydın bütün bunlar başına gelir miydi? Zaman bütün sırları gönlüne alıp sırlarken Orhan Gazi'ye babasının her hali devleti, yönetimi öğretiyordu. Artık devlet-i âli Orhan Gazi'yi ağırlamaya hazırlanıyordu. Sultanoğlu sultanlığa açılan kapının önünde duruyordu. Bu sözler bize her güzel şeyin bir sonu olduğunu hatırlatıyor. Osman Gazi yerine öyle bir sultan bıraktı ki, vefatıyla rahatlayacağını zanneden Bizans kahroldu. Çünkü ecdat yerine adam yetiştirmeden göçmeyi adamlıktan saymıyordu. Orhan Gazi hayatını devleti ve milleti için feda etti. Hükümdarlığı süresince topraklarını 6 kat genişletti. Tebaasına nazik, hürmetkar ve cömertti.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını sizlere aktarıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayan, onun arkadaşları unvanına sahip olan sahabe-i kiram efendilerimiz müstesna kişilerdi. Onlar Efendimiz aleyhisselamı gören,

Peygamber aleyhisselamın kendisini gördüğü kişilerdi. Onu görmekle şereflenmiş, İslam'ın inişine, ilk ayetlere, vahye muhatap olmuşlardı. Vahyin ilk muhatapları onlardı. İslamiyet'i anlamak, kavramak ve yaşamakla ilk olarak vazifeli olan da kendileriydi. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok iyi bir şekilde yarenlik ettiler. Ona arkadaş oldular, ona destek oldular, onu çok sevdiler. Hem de o kadar çok sevdiler ki sözlerine başlarken "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey sorsa "Allah ve Resulü daha iyi bilir" derlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini her şeyden önde tutarlardı. Kendi canlarından, ailelerinin canından, bütün sevdiklerinden, her şeyden daha önde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Ve bundan 14 asır önce yaşamalarına rağmen o sevgiyi, o sıcaklığı bize de aktardılar. Onların hayatlarının detaylarında Peygamber aleyhisselama olan hayranlıklarını ve sevgilerini hissedebiliyoruz. Ve o sevgi ve muhabbetin esintisi bizlere de tesir ediyor. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını okuyan, onu öğrenen, onların hayatını dinleyenlerde oluşan his, Peygamber aleyhisselama karşı olan sevginin artmasıdır. İmanın artmasıdır, dine olan rağbettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle çok şeyleri yaşadılar ve manevi hazların en üstününü yaşadılar. Tabi bu sevgi öyle kolay olmadı. Sadece iman ederek ve Peygamber Efendimiz aleyhisselamla beraber olarak değil, bu aynı zamanda bir fedakarlığı da gösteriyordu. Onlar iman ettikleri o Allah ve Resulü için gerekli olan gayreti göstereceklerdi. Yeri geldi aç kalacaklar, yeri geldi uykusuz kalacaklar, yeri geldi korku çekecekler, yeri geldi işkence ve ızdıraplara katlanacaklardı. Bunların hepsini yaptılar. Yerlerinden de edildiler, yurtlarından da kovuldular, hicret de edildiler, işkenceye de maruz kaldılar. Ama ne olursa olsun onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdiler. Onun yolundaydılar. Hayatları Peygamber aleyhisselamla kesişiyordu. Bu uğurda, İslam uğrunda pek çok açlığa, susuzluğa, elbisesizliğe, maddi yetersizliklere de maruz kalmışlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz daha sonra, Peygamber aleyhisselamdan sonraki devirlerde, özellikle İslamiyet'in pek çok beldelere de yayıldığı zamanlarda artık insanların da yaşam şartları değişti. Biraz daha konfor arttı. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz ise Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber yaşadığı dönemi, o 20'li yaşlardaki Hazreti Fatıma annemizle olan evliliğini şöyle anlatıyor. Yani neleri vardı, neleri yoktu? Şu ifadelerinden anlayalım. "Ben" diyor, "Hazreti Fatıma ile evlendim radıyallahu anha. Yatağımız bir koç derisinden ibaretti." Bir koç derisi. Hani altında yün, kuş tüyleri, pamuk, başka şeyler, döşek, yaylı yataklar, ranzalar, bazalar, çok konforlu yatak odaları, böyle yok. Yattıkları yerde bir koç derisi. Onun gece vakti üzerinde yatıyorduk. Gündüz de su çeken devemize üzerinde yem yediriyorduk. Yani hem develerine yem yedirmek için kullanmışlar, hem de geceleri onları üzerinde yatmışlar. Yatak olarak kullanmışlar. Ve Fatıma'dan radıyallahu anha başka da evimizde hizmet edenimiz, ev işlerimize yardımcı olanımız yoktu diyor.

Bu hayatta yaşayan Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma annemiz. Kendisinden başka ev işinde ona yardım edecek kimse yok. Yattıkları bir üzerinde bulundukları koç derisi. Gündüz de onu başka işler için kullanıyorlar. Hayvanlarına yem yedirmek için kullandıklarını Hazreti Ali Efendimiz ifade ediyor. Said bin Ebi Bürde radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Babam bana ey oğul, biz Hazreti Peygamber'le beraber olduğumuz devrede bizi görseydin, bize yağmur isabet ettiği zaman bizden koyun kokusu duyacaktın. Çünkü bizim elbiselerimiz kaba yündendi diye buyuruyor. Hani onlar günün şartlarıyla koyun derisini tabaklamışlar, yani güneşte kurutmuşlar. Onu üzerlerine giymek suretiyle ancak bir elbise edinmişler. O da tabii kendi durumlarına, zamanlarının şartlarına göre artık ne kadar tabaklayabiliyorlardıysa, ama diyor ıslandığı zaman o yine koyun kokardı diyor. Bizim yanımıza yaklaşsaydın bizim koyun koktuğumuzu görürdün diyor. Peygamber Aleyhisselam zamanında yaşadıkları hadiseleri bize böyle aktarıyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle naklediyor. Biz Ashab-ı Suffe'den, yani Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi'nin bir köşesinde yer alan, ilim öğrenen sahabelerden 70 kişiydik diyor. 70 kişi sayısına kadar biz ulaştık. Hiçbirinin sırtında da bir aba yoktu. Ya bir izar, yani altlarına sardıkları bir kumaştan parça bez, veya boyunlarından bağlanmış olduğu halde bir elbise vardı. Yani boynundan böyle aşağı yere kadar onu örten bir kumaş parçası vardı. Kiminin elbisesi baldırının yarısına kadar ancak inerdi. Kiminin de topuklarına kadar inerdi. Avret yerleri görünmesin diye de elleriyle elbiselerini tutarlardı. Hani oturduğu zaman veyahut da hareket ettiği zaman elbise böyle yukarıya doğru sıyrılmasın da avret yerleri görünmesin diye de o kişi elleriyle tutardı diye anlatıyor. Hazreti Ayşe annemizin huzuruna bir kişi geldi. Hazreti Ayşe annemizin yanında hizmetlisi vardı. O hizmetlinin sırtında bir elbise vardı ki fiyatı 5 dirhemdi. Hazreti Ayşe o kişiye gözünü kaldır ve hizmetlime bak. O bu elbiseyi evde giymeye dahi tenezzül etmiyor. Halbuki Hazreti Peygamber zamanında bundan bir elbisem vardı. Medine'de süslenmek isteyen her kadın o elbiseyi benden emanet olarak alırdı diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Yani ilerleyen zamanlarda hizmetlisinin bile giymeye tenezzül etmediği bir elbiseyi Hazreti Ayşe annemiz diyor ki biz peygamberimizin zamanında bu elbise bize çok süslü gelirdi. Hatta gezmeye gidecek olanlar, süslenecek olanlar bu elbiseyi gelip benden ödünç olarak isterlerdi diyor. Evet, bunları anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Bir masal olsun, bir hikaye olsun, güzel bir masal dinleyelim diye değil. Niçin anlatıyoruz? İbret alalım diye. Evet, bizim de bugün elbiselerimiz, gömleklerimiz, kıyafetlerimiz, çoraplarımız, eşyalarımız var. Acaba kaç tane var? Şöyle bir defter kalem, kağıt kalem elimize alsak da, şöyle evimize gelsek acaba nelerden kaç tane var? Şöyle bir yazsak, kaç tane yastık, kaç tane döşek, kaç tane çarşaf, altımıza serdiğimiz, üstümüze serdiğimiz çarşaflar, pikeler, nevresimler, yorganlar kaç tane? Eşyamız, elbiselerimiz, çorabımız, pijamamız, gömleğimiz bunlar kaç tane, kaçar tane? Böyle bir yazsak acaba ne kadar bir nimet bizim evimizde var, hanemizde var, şahsımıza ait olanlar var, bunları bir görsek. Sahabe-i kiram efendilerimiz de Müslümandı, biz de Müslümanız. Onlar da bu dünyadan göç etti, biz de göç edeceğiz.
bunlar en azından biz evimizden bütün eşyaları atalım diye değil ama şükredelim. Var olan nimetleri nimet olarak görelim. Sahip olduğumuz lütufların farkına varalım ki isyankar olmayalım. Şu dilimizden yok cümleleri dökülmesin. Şu dilimizden feryadu figan değil Allahü Teala'ya hamdü sena dökülsün diye anlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin katlandıkları hadiselerden biri de soğuktu ve korku anlarıydı. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulundukları bir savaştan bahsetti. Onun yanında oturanlar, andolsun, yemin olsun eğer biz peygamberle beraber olsaydık şöyle şöyle yapardık dediler. Demek ki Hazreti Huzeyfe ilerleyen zamanlarda Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra sahabe olmayanlarla yani Peygamber Efendimiz'i görmeyen o kişilerle peygamberimizin zamanında yaşamayanlarla konuşurken oluyor bu hadise de onlar biz peygamberin zamanında yaşasaydık şöyle yapardık böyle yapardık diyorlar. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz diyor ki bunu temenni etmeyin. Ben sahabeleri Ahzab gecesinde gördüm. Yani Hendek Savaşı'nın olduğu gecelerde ben gördüm. Saf tutmuş oturuyorlardı. Düşman saflarında bulunan ve o gün henüz iman etmemiş olan Ebu Sufyan ve beraberindeki düşman üst tarafımızda, Kureyza Yahudileri de alt tarafımızdaydılar. Çoluk çocuğumuza, hanelerimize hücum etmelerinden korkuyorduk. Karanlık ve rüzgar bakımından ondan daha şiddetli bir gece görmedim. Esen rüzgarda yıldırımlara benzer sesler vardı. Öyle karanlık vardı ki birbirimizin parmağını dahi göremiyorduk. O kadar karanlıktı. Münafıklar evlerinin perişan olacağından bahisle Peygamber aleyhisselamdan izin istemeye başladılar. Ve savaş yerini Hendek'i terk etmeye başladılar. Halbuki evleri perişan falan değildi. Münafıklardan her kim Peygamber aleyhisselamın yanına gelip izin istemişse Efendimiz aleyhisselam kendisine izin vermişti. Ve izin verilenler teker teker sıvışıp gidiyordu. Biz ancak 300 kişiydik. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir ara bize yönelerek teker teker halimizi sordu. Ve benim yanıma geldi. Üzerimde düşmanın silahından bile koruyacak bir zırhım yoktu. Hatta soğuktan koruyacak bir elbise de üzerimde yoktu. Ancak sırtımda bir yün elbise vardı, o da hanımıma aitti. Ve o kadar kısaydı ki dizlerimden aşağıyı örtmüyordu. Ancak dizlerime kadar geliyordu. Hazreti Peygamber aleyhisselam yanıma geldiğinde iki dizimin üstünde oturmuştum. Bu kimdir diye sorunca ben Huzeyfe'yim ya Resulallah dedim. Tekrar Huzeyfe mi diye sorunca ben daha çok yere eğildim. Evet ya Resulallah Huzeyfe dedim. Bunu da ayağa kalkmamak için yapıyordum. Çünkü elbisem kısa, dizimin altını örtmüyordu. Fakat ayağa kalkmak zorunda kaldım. Peygamber aleyhisselam bana Kureyş ordusu içinde bir kaynaşma var. Git bana haber getir dedi. Ben o gece korku ve soğuk sebebiyle herkesten daha şiddetli bir haldeydim. Peygamber aleyhisselamın emri üzerine çıktım ve Hazreti Peygamber aleyhisselam benim için ey Allah'ım onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından muhafaza eyle diye dua buyurdu. Allahü Teala'ya yemin ederim ki Allahü Teala'nın içimde yaratmış olduğu korku ve soğuğu artık hissetmez olmuştum. Hepsi çekip gitti. Bende ne korku kaldı ne de soğuktan üşüdüm. Peygamber aleyhisselamın yanından
arkamı

Dönerek giderken bana ey Huzeyfe, sakın bana dönüp gelinceye kadar düşman içinde herhangi bir hadise çıkarma, herhangi bir kargaşa çıkarma diye tembih etti. Ben de böylece çıktım, müşriklerin ordusuna yaklaştım. Baktım ki bir ateş yanıyor. Esmer ve şişman bir adam ellerini ateşte ısıtıyor ve kalçalarına sürerek artık dönelim, artık dönelim diyordu. Bu Ebu Sufyan'dı. Henüz düşman saflarında ve Müslüman değildi. Bu geceden önce Ebu Sufyan'ı tanımıyordum. Evet, eve dönmek istiyorlardı. Ve artık ateşin ışığında adama atmak için okluğumdan beyaz başlı bir ok çıkardım. Yayıma yerleştirdim. Düşmanların başı olan, o gün henüz Müslüman olmamış Ebu Sufyan karşısındaydı. Hemen onu okla vurabilecekti. Diyor ki fakat Hazreti Peygamber'in düşman içinde bir hadise çıkarma sözünü hatırladım ve oku tekrar yerine koydum. Sonra bana bir cesaret geldi ve düşman ordusunun içine girdim. Baktım ki bana en yakın bulunan kişiler Beni Amir kabilesidir. Birbirlerine ey amirin ailesi haydi geri dönün artık burada yeriniz yoktur diyorlardı. Düşman evlerine dönmek, savaşı bitirmek istiyordu. Fırtına da onların üzerine doğru esiyor fakat onların sınırını aşmıyordu. Allah'a yemin ederim ki fırtınanın eşya ve yatakları içine savurduğu taşların sesini duyuyordum. Sonra Peygamber aleyhisselama doğru geldim. Yolun ortasına gelince 20 kişi civarında bir süvari kafileyle karşılaştım. Bu karşılaştığım kişilerin hepsi sarıklıydı. Bana arkadaşına söyle, Allah onu bunların şerrinden korudu dediler. Nihayet Resulullah aleyhisselamın yanına ulaştım. Peygamber aleyhisselam abasını sırtına sarmış namaz kılıyordu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah aleyhisselamın yanına döner dönmez eski soğuğu tekrar hissetmeye başladım. Çenem birbirine vuruyordu. Peygamber aleyhisselam bana gel diye işaret etti. Ona yaklaştım. Abasının eteğini sırtıma attı. Allah'ın Resulü bir hadiseyle karşılaştığı zaman namaz kılardı. Ona durumu anlattım. Gördüklerimi haber verdim ve ben onların aralarından ayrılırken onlar savaş meydanını terk etmek üzereydiler ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Ahzab suresi 9 ila 25. ayetleri indirdi. Bu ayetlerde şöyle buyuruldu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenuzkuru ni'metallahi aleykum. Ey iman edenler, ey müminler, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Şu nimetler ki, İrca'etkum cunud, üzerinize düşman ordusu gelmişti. Fe'erselne aleyhim riha ve cunuden lem teravha. Ve onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu gönderdik. Ve kâne Allahu bimâ ta'melûne basîrâ. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. İşte Cenab-ı Allah o müşriklerin üzerine Hendek Savaşı'nda çok şiddetli bir fırtına ve melaike ordusunu ki görünmeyen orduları o düşmanın üzerine gönderdi. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Onlar yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. O düşman her taraftan Müslümanları kuşatmıştı. وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ ve korkudan gözler kaymıştı. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ve yürekler ağızlara gelmişti. وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ ve bu esnada Allah hakkında
olmadık zanlara karşı.

Hunalike betuliyel mu'minune ve zulzilu zilzalen şedida. İşte o zaman müminler büyük bir imtihanla karşılaştılar. Büyük bir imtihandan geçirildiler ve adam akıllı sarsıldılar. Ve iz yekulul münafikûne vellezîne fî kulûbihim merad. İşte o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar şöyle dediler. Mâ va'adenallâhu ve rasûluhu illâ gurûra. Allah ve Resulünün vaat ettiği şeyler bizleri aldatmaktan ibaretmiş dediler. Haşa. Çünkü Peygamber aleyhisselam onlara hendekler kazılırken Yemen'in, Suriye'nin büyük İslam beldelerini işaretle o gün düşmanın elinde olan imparatorlukların fethedileceğini müjdelemişti. Ama karşılarındaki bir düşmanı henüz yenememişlerdi. Bunun üzerine Allah ve Resulü bizi aldatıyor haşa demişlerdi. Ve iz qalet taifetun minhum, onlardan bir grup da şöyle demişti. Ya ehle Yesrib la mukame lekum farci'u, ey Medineliler, sizin ne işiniz var burada? Sizin işiniz burada durmak değil, hemen dönün, bu savaş yerini terk edin. Ve yeste'zinu fariqun minhumun nebi. Evet, dönecekler ama öyle savaş meydanından kaçılmaz. Onlar münafık ama biz Müslümanız diyorlardı. Peki savaş meydanını nasıl terk edecekler? Ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki onlardan bir bölük de peygamberden izin istiyordu. Yekulun, şöyle diyorlardı. İnne buyutena avrah. Ya Resulallah, evlerimiz açıktadır. Koruması sahipsiz. Ve mâ hiye bi avrah. Halbuki evleri korumasız değildi. Onlar evlerimiz korumasızdır, biz bir evimize bakıp gelelim diyerek savaş meydanından kaçmak için izin istiyorlardı. İn yuridune illa firara. Bunların bu isteği kaçmaktan başka bir şey değildi buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve lev duhilet aleyhim min aktariha. Onlar Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı bile sümme su'ilul fitne, sonra kendilerinden bozgunculuk yapmaları, fesat çıkarmaları istenseydi le'atevha ve ma telebbesu biha illa yesira, evlerini hiç düşünmez, hiç vakit kaybetmeden hemen o bozgunculuğa doğru koşarlardı buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bugün savaşmaktan kaçanlar o gün eğer bir fitneye çağrılsa hemen koşarlardı. Ve laqad kanu ahadullah min qablu la yuvallun el edbar. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi. Ve kana ahdullahi mes'ula, Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekir. Kul len yenfa'kumul firaru in farartum minel mevti evil katli. Onlara şunu söyle. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Ve izel la tumetta'une illa qalila. O kaçıp kurtulmanız halinde azıcık bir faydalanmadan başka bir şey elde edemeyeceksiniz. Kul men zellezî ya'simukum minallâhi in erâde bikum su'a ev erade bikum rahme. Şunu da söyle. Eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecek? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, onu kim engelleyebilecek? Ve la yecidune lehum min dunillahi veliyya ve la nasira. Allah'tan başka kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ayet-i Celileler daha devam ediyor. Ancak biz sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Lüleci hocamızla beraberiz. Yani uluslararası literatürde isim yapmış, ozon konusunda meşhur bir hocamız. Bu hafta sizlerle ozonu konuşacağız. Ozonun tıptaki yeri, kullanım sahaları, kimlere ozon tedavisi verilir? Önce bir ozonun tarifini yaptıktan sonra açılımına gireceğiz. Öncelikle hocamıza hoş geldin diyelim. Mikrofonu kendisine uzatalım. Hocam önce bir ozonun tarifinden başlayalım. Ozon nedir? Molekül yapısında neler var? Ne işe yarar? Gibi açılımıyla başlayalım.
1: Peki ben hoş bulduk diyerek başlayayım o zaman. Tabii herhangi bir hastalıktan müzdarip olan dinleyicilerimizin de Allah'tan şifa dileyerek konuşmamıza başlayalım. Ozon oksijenin başka bir formudur. Diğer bir deyişle aktif oksijendir. Kimyasal açılım, formülizasyon açılımları yapıldığı zaman oksijen O2'dir. Ozon da O3. Yani bir bakıma oksijenin abisi oluyor. Zaten tedavide de en az %95 oksijenle karıştırılarak, hem oksijenden elde edilerek hem de oksijenle karıştırılarak kullanılıyor. Bugün tamamlayıcı tıp bağlamında ozon tedavilerini kullanıyoruz.
0: Alternatif tıp diyebilir miyiz?
1: Hayır, alternatif tıp evet. Diyemeyiz. Alternatif bir tıp değildir.
0: Değil.
1: Tamamlayıcı bir tıptır. Ancak ozonun mesela bizim MSEY hastanesinde kullandığımız gibi bel boyun fıtıklarında diskin içerisine vererek bel boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisinde tek başına kullanıyoruz. Başka bir karışım yapmıyoruz. Diğer taraftan disk kireçlenmelerinde, örneğin büyük eklem kireçlenmelerinde, eklemin içerisine vererek hem ağrıyı ortadan kaldırmak hem de fonksiyonlarını sağlamak için, bunlar nedir? Örneğin merdiven inip çıkarken oluşan ağrılar, namaz kılarken dizleri bükememe gibi problemlerin büyük çapta üstesinden gelen bir zararsız uygulama yöntemidir. Ozon vücudumuz içinde çok hayati bir görevleri var. Bildiğiniz gibi gerek tedaviye ihtiyaç duyan insanlarda, gerekse normal insanlarda siz oksijen

0: Yani akciğerlerinizi alabilirsiniz, vücudunuza oksijen alabilirsiniz ama vücutta herhangi bir nedenle bu oksijeni kullanmakta zorluklarla karşılaşabiliriz. Peki oksijene ihtiyacımızın arttığı durumlarda ise bu insanı belli hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Vücuda işte biz ozon verdiğimiz zaman, tıbbi terimini kullanmak istemiyorum, oksijeni taşıyan hemoglobin bir an önce dokuların oksijen vermek için yarışıyor. Kendi normalde tutuyor oksijeni taşırken belli oranlarda veriyor. Fakat dediğim gibi ihtiyaç hasılı arttığı zaman oksijeni vermekte vücut güçleniyor. Bazı değişik kimyasal mekanizmalardan dolayı oksijenin dokular tarafından kullanılması zorlaşıyor. Eğer insanın bu güç durumlarında biz tedaviye ozonu ilave edersek bütün dokularımız bu oksijen ozon sayesinde oksijeni bir an önce kazanır ve daha fonksiyonlarını yerine getirir hale gelir. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi 3 atomdan oluşan bir oksijen molekülü demiştik ozonun. Fakat ilginçtir. Biz ozonu, örneğin Almanlar buna kan yıkama diyor. Kandan verdiğimiz zaman nasıl veriyoruz? Bir bardak kadar kan alıyoruz. Bunun içerisine ozonu katıyoruz ve tekrar hastaya veriyoruz. Bu hastada birçok mekanizmaları yola geçir, şeye geçiriyor, harekete geçiriyor. Örneğin ağrının kesilmesi, vücudumuzda varsa herhangi bir enflamasyonun giderilmesi, vücudumuzda varsa bir kanser hücresi, buna karşı bir saldırı mekanizmalarının harekete geçirilmesi, diğer taraftan yaşlılığa neden olan bazı yıpranmalarımızda ortaya çıkan vücuttaki atıkların temizlenmesinde, enflamasyon varsa bunun yok edilmesinde ciddi yararları var. Şimdi biz temel olarak tabii ki ozonu ağrı tedavisinde kullanıyoruz. Çünkü ben bir ağrı tedavi uzmanıyım. O yüzden kendi sahamda daha çok kullanmak istiyorum. Fakat bunun ötesinde ozonun o kadar çok kullanım alanı var ki. Örneğin mesela çok müşahhas bir örnektir. Su ve gıdaların sterilizasyonu için bütün dünya bugün ve ülkeler kendilerinin yönetmeliklerini ozona göre ayarlamaya başlamışlardır. Çünkü ozon Allah'ın bize bahşettiği, kimsenin patentine sahip olamayacağı bir üründür.
1: Doğal bir ürün çünkü
0: doğal
1: yani
0: bir ürün.
1: Oksijenden elde edildiği için.
0: Zaten
1: Tabii.
0: hocam iki formu var. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olsun, dünyanın gündeminde olsun, ozon deliği, işte ozon tabakası deliğinde
1: Tabakası,
0: falan da.
1: evet.
0: Aslında bizim ozon tabakası dediğimiz şey 15 santimetre kalınlığında gökyüzüne mavi rengini veren bir oluşum. Cenab-ı Allah orada güneşten çıkan ultraviyole ışınlarını dünyaya gönderirken böyle bir ozon süzgecinden geçiriyor.
1: Ozon orada bile çok faydalı yani.
0: Tabii zaten oraya stratosfer tabakası diyoruz. O tabakada çok bol miktarda oksijen var. Güneşten çıkan ultraviyole ışınları bu oksijenlere çarptığı zaman oksijeni ikiye ayırıyor, bölüyor. Yani O2'yi O1 haline getiriyor. Bu O1 gidip başka bir O2 ile, yani tek değerli bir oksijen atomu gidip iki oksijen atomundan oluşan oksijenle birleştiği zaman işte ozon oluşuyor. Ve bu sürekli stabil bir gaz değil. Yani ozon bir gazdır ama stabil bir gaz değildir. Şöyle 20 dakika sonra tekrar oksijene dönüşüyor. Örneğin biz mesela eğer tabii ki buradan yöneticiler de bizi dinliyorsa okullarımızı kimyasal dezenfeksiyon maddeleriyle ameliyathane ortamlarımızı, tavuk kümeslerimizi, girdiğimiz havuzlarımızı, içme sularımızı ozonlasaydık, kimyasal maddelerle değil de ozonlasaydık hiçbir mikropla karşılaşmayacağımız gibi belli bir süre sonra bu kararsız yapısından dolayı ozonun çok mikropsuz, tertemiz bir oksijenle de karşı karşıya kalacaktık. Hiçbir kimyasal atık insan hayatını tehdit eden maddede artık olarak önümüzde durmayacaktı. İnsan hayatını da koruyan bir yöntem. Klordan farkı şu. Klor bildiğiniz gibi zehir, içtiğiniz zaman midenize zarar.

0: Daha bir sürü yan etkileri var. Gözlerinize zararlı. Mikrobu öldürüyor ama bu sefer sizin sağlıklı olan yapınıza da zarar veriyor. Gerek atıkları vasıtasıyla gerekse diğer direkt olarak.
1: Klor kimyasını vücuda sokmuş oluyorsunuz yani.
0: Gayet tabii. Şimdi diğer taraftan bunu ozonla mukayese edecek olursak, ozon klordan 3000 kat daha güçlü bir mikrop öldürücü etkiye sahip. Atıkların

0: artılması gibi birçok alanda kullanılıyor. Ama bizim esas kullanım alanımız tabii ki hekim olduğumuz için hekimlik alanında kullanmak. Hekimlik literatürüne de önce İkinci Dünya Savaşı'nda savaş yaralarından kapanmayan yaraların kapatılması için bu işe biraz da Hitler ön ayak olmuş o dönemde. Ve gerçekten o zaman antibiyotik yok, imkanlar yok, bir sürü problem var. Ozonu kullanarak bu yaraların tedavisinden ve ağrıların azaltılması için kullanılmış ve fevkalade iyi kullanılmış. O yüzden bugün Alman ekolü diye ozonlu bir ekol var. Onlar bu kan yıkama meselesini geliştirdiler ve tıbbın hizmetine sundular. Diğer taraftan aslında Amerika'da şu anda ozon kullanımı medikal anlamda yasak. Yasak olmasının nedeni ilaç sektörünün baskıları. Çünkü 1926'larda Amerikan Tıp Birliği bir kitap yayınlıyor. Diyor ki 124 hastalıkta, bunda hep klinik şefleri yazıyor, 124 hastalıkta ozonun kullanımı diye. Faydaları işte tüberkülozu yok ediyor. Birçok şey aklınıza gelebilecek birçok şeyin üzerinden.
1: Bir sürü mikroplara karşı kırıcı bir özelliği
0: çok
1: var.
0: Çok ciddi. Fakat bakıyorlar ki hekimler ilaçları terk edecekler. Tabii. Ozona doğru bir şey var, yöneliş var. O zaman 1933'lere gelindiğinde Amerika'da bu yönetimden hepsi değiştiriliyor çeşitli nedenlerden dolayı. Ve ozon Amerika'da o saatlerde yasaklanıyor. Fakat bugün 50'nin üzerinde eyaleti var Amerika'nın. 20 eyalette özel izinlerle ve bazı şeylerde çok ciddi kullanılıyor ve çok pahalı. Çünkü hani yasak, her zaman içinde yasağa bir meyil oluyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu dönemlerde 1933-34'lerde Alman bir araştırmacı iki kere üst üste Nobel ödülü alıyor. Nobel ödülü almasının nedeni de bu ozon hakkında yaptığı çalışmalar. Kanserin nedenini araştırıyor. Kanser hücreleri neden büyüyor? Evet, genetik yapımız, yediğimiz, içtiğimiz, dengesiz yaşamımız, sigara, ışığına maruz kalma, atom bombaları, şunlar, ama hepsi, her şeyin tetikleyici nedenleri var ama bunlar hücreye girdiği zaman nasıl muhatap oluyorlar insan vücuduyla? Ne oluyor da kansere dönüşüyor? Çünkü herkeste olmuyor kanser. Bazı insanlarda kanser oluyor. İşte o hazırlayıcı faktörlerle birleştirdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Yani bu o zamanki Nobel ödülü Weinberg'un buluşu. Diyor ki netice itibariyle kanser dediğimiz hastalık bir hücrenin otonomi kazanması, anormal bir yapıya dönüşerek normal yapısının bozulması ve çoğalmaya başlaması. Peki biz bu hangi hücreler bunu? Oksijensiz kalan hücreler bunu yapıyor. Onu tespit ediyor. Nobel almasının ödülü o. Demek ki hücrelerimiz oksijensiz kaldığı zaman kansere zemin hazırlanıyor. O zaman bugünkü teoride de ozon terapistlerin kullandığı teorilerin başında da gelir. Fakat yeni yapılan araştırmalar birçok daha başka mekanizmaların da devreye girdiği, tümöre karşı birçok şeyin savunmasına sebep olduğunu göstermiştir ozonun. Ozon girdiği zaman o oksijensiz ortam, bizim tıbbi dilimizde biliyorsunuz hocam, anaerobik ortam diyoruz. O ortam ortadan kalkıyor. Hücreler normal mekanizmalarını çalıştırmaya başlıyorlar ve kansere neden olunamıyor. Hatta kanserin taşınmasına neden genleri de baskıladığı için ozonun böyle fevkalade yararlı etkileri var. Ben ozon terapi eğitimini Rusya Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ve onların imzasıyla medikal bir akademide aldım eğitimimi. Orada bizi bu eğitim alırken kanser enstitüsüne götürdüler. Orada kanser tedavisi gören hastalarda ozon ilave ediyorlar. Kemoterapiye, radyoterapiye ve fevkalade faydalar. Kemoterapinin yan etkilerinin fevkalade azaldığını görüyoruz. Bir anda tümör markerlarının kemoterapi gören hastalarda işte uzun sürede düşmesine söz konusu, ama ozon katıldığında, ozon ilave edildiğinde tedaviye bu markerların süratle düştüğünü, insanların daha sağlıklı yaşama kısa sürede geçtiği görülüyor. Diğer taraftan ağrı kesici bağlamda artık bugün kanıtlanmıştır ki kronik ağrılı hastalıkların bütün hepsindeki temel nedenlerden bir tanesinin oksidatif stres olduğu ortaya çıkmıştır. Nedir bunlar? İşte romatizmal hastalıklardan tutun da diyabete kadar. Diyabet de bir oksidatif stres halidir. Diğer taraftan vücudumuz yıpranıyor, yaşlanıyoruz.

0: Bu ne anlama geliyor? Nedir yaşlılık? Yaşlılık, vücudumuzda normal hava %oksijen, %20 oksijen var normal havada. Bu %20 oksijeni biz alırken vücut bunu kullanıyor ve atıklar var. Bu atıklara da serbest radikaller diyoruz. İşte bu vücudun toksik atıklarını, kullandığımız toksik atıkları temizleyen bir antioksidan sistem var vücutta. 50 yaşlarına geldiğimizde artık bu sistem yetersiz olmaya başlıyor. Oksidatif stresin başladığı dönemden itibaren de birçok kronik hastalıklar ve başka diğer tehlikeli hastalıklarla vücut mekanizması karşı karşıya kalıyor. Eğer biz hayatımızın bu dönemlerinde hasta olalım veya olmayalım, ozon ilave edersek tedaviye, işte bu dengeyi lehimize çevirme imkanımız var.
1: Hani yani illa hasta olmak şart değil. Sağlıklı kişi de bu ozon tedavisinden istifade görebilir.
0: Fevkalade yarar görür. Tabii ki bir talihsizlikler oluyor. Türkiye'de ozon tedavisini çok değişik amaçlarla kullanılıyor ve bunu hani bilen de bilmeyen de kullanmaya kalkıyor. Çok güzel bir tedavi aracını da şey yapmış, insanların gözünde evet suistimali olarak düşürmüş oluyoruz. Halbuki öyle değil. Bizim gördüğüm şeylerde de kozmetik uygulamalar var ama Türkiye'de maalesef daha önce ozonun böyle tabii ki güzelleştirici etkileri var. Ozonu yağa emdirdiğiniz zaman işte hemoroidlerinden tutun da mide bağırsak sistemine kadar fevkalade etkileri var. Biz onları medikal anlamda da kullanıyoruz. Siz bunu sadece güzellik kozmetik alanda kullanırsanız sanki ozonu başka bir şekilde algılanmasına neden olursunuz ki yararından çok belki de bize zarar veren durumlar ortaya çıkabiliyor böyle durumlarda.
1: Gerçek amaç dışı kullanmış oluyor. Çünkü bazı alışveriş evet. merkezlerinde bakıyoruz yani bir köşeye yazmışlar ozon tedavisi diye. Aslında bunların böyle yapma yetkileri var mı? Yani bir de o var.
0: Hayır hocam yani... bu son derece tehlikeli bir şeydir. Şunun için söylüyorum. Bir kere ozon nasıl Allah-u Teala havadaki oksijeni %20 olarak ayarlamış. Biz bunu niye %20 bunu insanlar düşünmesi lazım. 30 değil. Biz aynı zamanda yoğun bakım doktoruyuz. %30 verdiğimiz zaman akciğerleri kurutuyoruz. Hastalıklara zemin hazırlıyoruz. Ha, demek ki her şeyin bir kararı var. Bu kararı bilmek eğitimle olur. Bir, bunu hekim insan karar verecek dozuna, uygulamasına, uygulama yoluna, süresine. Biz alelade böyle hemen bir cihaz alanların bir kolaycılığı var Türkiye'de maalesef. Medikal sektörde hemen bir şey satalım, bir jeneratör satalım. Arkasından işte o alan fark etmez kim olursa olsun gösterelim ve ozon tedavisine başlayalım. Fevkalade yanlış şeyler bunlar tabii. Bunlara mani olmak fakat mani olurken de iyi de yani kurdun yanında
1: yeşil de yakmamak,
0: yakmamak lazım. Bu bakımdan biz ozonun denetlenebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından kuralları belirlenmiş bir şekilde uygulanmasından karşıyız. Daha doğrusu her uzman kendi alanında kullanmalı. Yoksa tabii ki her derde belli katkıları var. Çünkü mikrobik diyoruz. Birçok hastalığın tedavinde malumunuz mikroplar var. Ama siz mesela bir dahiliye doktoruysanız bir hepatit C'de kullanabilirsiniz. Şimdi siz ağrı tedavisinde kullanmaya kalkarsanız bunun detaylarını bilemeyebilirsiniz.
1: Her branş kendi sahasında evet. kullanmalı.
0: Ben yani tavsiye ediyorum pratisyen arkadaşlarımıza ama bir uzman hekimle beraber çalışırlarsa o sahada yapabilirler. Yani ben her şeyi bununla yapıyorum. Az çok etkisi oluyor ama hocam bu o kadar basit bir hadise değil. Öyle market kenarlarında falan çıkacak. Yani bunlardan fevkalade sakınmak lazım. Hatta şuradan da söyleyeyim. Sorsunlar bize, biz her zaman açığız. MSH hastanesindeyiz. Hiçbir bilinmeyen yerden ozonlu yağ falan almaya kalkmasınlar. Çünkü bu ozonlu yağların üretim şekillerini Türkiye'de biliyoruz. Fevkalade zararlı bazı kimyasal durdukça lara neden oluyor. İşte biz bunların isimlerini vermekten şey yapıyorum. İşte tıbbi isimler işte aldehitler, ketonlar dediğimiz insan vücudu için zararlı maddeler birikebiliyor. O yüzden üretim aşamaları denetlenmiş ama kim tarafından? Bilen insanlar tarafından. İşte bakanlık gıda takviyesi olarak izin veriyor.
1: Yani hekim eliyle ve hekim denetiminde olması sağlıklı. Yoksa kesinlikle hekim harici kişilerde yani güzel bir yöntem fakat zararlı olabilir. O yüzden işi ehline teslim etmek lazım. Diyelim bir ara verelim, aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Sağlık olsun. Doktor Süleyman Erdoğdu. İslam.

0: İyi günler. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Düneci hocamızla beraberiz. Bize ozondan bahsediyorlar. Kendileri uluslararası camiada tanınan bir isim. Dolayısıyla ozon konusunu bu hafta gündeme getirdik ki dinleyicilerimiz de ozonun ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını bilsinler. Ve onunla ilgili olarak da eğer tedavi olmak isterseler hocamızla irtibata geçerler. Biz ilk bölümde ozonun tarifini yaptık. Nereden elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını tarifini yaptık. Şimdi bu kalan kısımda da tedavi şeklinden bahsedeceğiz. Biraz endikasyon dediğimiz kullanım alanlarını biraz daha geniş açacağız. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir genel bir hatırlatma yapalım. Yani ozon temelinde evet. Oksijendir. Evet. Yan etkisi yok. Evet. Bir zararı yok. Bir ilaç değil, öyle diyelim. Çünkü bizim o kimyasal ilaçlarda
1: kimyasal ilaç değil.
0: İlaç evet. Aslında doğru. Da yani tedavi amaçla kullanılan bir ilaç, doğru. Yanlış oldu bu kelime. Ama kimyasal olmadığı için bizde hep farmakoloji denilen ilaç bilimi hocaları hep şunu derler. Bizim medikal kimyasal ilaçlar bıçağın iki yüzü gibidir. Bir tarafını tedavi ederken öbür tarafta harabiyet yaparlar. O yüzden ilaç verirken biraz dikkatli olun. Dozunu iyi ayarlayın. Karaciğerler, böbrekleri mahvetmeyin diye sıkı sıkı tembih ederlerdi. Ozon tedavisinde böyle bir yan etki yok. Yan etki olmadığı için rahatlıkla kullanılabilir bir yöntem. Ama hekim eliyle olması gereken bir yöntem. Ya burada temel şeyimiz, evet, eğitimli bir hekimin denetiminde olması gerekiyor. Evet hocam, mikrofon sizde.
1: Peki, ben o başa döneyim de çok kısa olarak. Aktif oksijen anlamına gelir. Yani 3 atom, 3 oksijen atomundan oluşur. Aktif oksijendir. Süper oksijen olarak da bazı yerlerde geçmektedir. Tıp literatüründe de böyle geçmektedir. Şimdi kısaca bahsetmiştik, hani gökyüzünde ozon tabakası var. Allah-u Teala güneşten çıkan ultraviyole ışınlara stratosfer tabakasındaki oksijenlere çarpıyor. Oksijenler parçalanıp başka bir oksijenle buluştuğu zaman ozon oluşuyor. Ozon tabakası oluşuyor. İşte o tabaka mavi rengi veriyor dünyada. Eğer bu tabaka delinirse yerindeki canlılar güneş ışınlarıyla direkt ultraviyole ışınlarıyla karşı karşıya kalırlar. İşte kanser riskinden diğer birçok hastalıkları da maruz kalabilirler. Biz peki nasıl ozonu elde ediyoruz? Biz ozonu ozon jeneratörü dediğimiz içerisinde mikrogram mililitre düzeyinde ölçülebilecek bir ozonu tekrar oksijenden elde ediyoruz. Allah-u Teala'nın gökyüzünde yaptığı oksijeni parçalama işlemini biz teknolojik olarak bir cihazın içerisinde ark diyoruz. Bir ark oluşturuyoruz. O ark, yani bir şimşek çaktırıyoruz orada. O şimşek sayesinde oksijenler parçalanarak bizim hesapladığımız dozda ve fotometrik olarak ölçülebilen bir şekilde ilaca dönüşüyor. Ozona dönüşüyor. Şimdi ben bazı pratik şeylerden bahsedeyim, en çok karşılaştığımız olaylardan bahsedeyim. Yani ozonu siz nasıl hissedersiniz, şöyle söyleyeyim. Yağmur yağdıktan sonra deniz kenarına gittiğiniz zaman böyle temizimsi bir hava ile karşılaşırsınız. İşte ozon odur. Orada aldığınız koku ozondur. Eskiden, çok eskiden biliyorsunuz, Osmanlı zamanında evlerimizde sarnıçlar bulunurdu. Yağmur suları orada birikilirdi. Yağmur suları ozonlanmış sular. Ozonun içerisinden yukarıdan geçerken ozonlanmış su haline geliyor ve bunları kullanıyoruz. Bunları elimizi yüzümüzü kullanıyoruz, abdestleri kullanıyoruz. Mikropsuz pırıl pırıl insanlar oluyor o zaman. Eskiden bunlarla bulaşıklar yıkanırdı. Bulaşıkta herhangi bir mikrop bulunmazdı. Kimse de hasta olmazdı bunlardan dolayı. Siz şimdi dolapta bir gün bekletiyorsunuz yoğurdu, hemen bakıyorsunuz ki zaten yoğurt mu bekletiyorsun, ne bekletiyorsunuz belli değil. Normalde bakteri üremesi lazım, doğalsa üremiyor. Bir ay bekletiyorsunuz yoğurda bir şey olmuyor. Böyle bir şey var mı? Yani her canlının, normal canlının yaşam süreleri var. Bunlara o canlını devam ettirecek şeyler var. O zaman bunların hepsine katkıda bulunuyor. Şuraya geçeyim. Biz ana madde olarak bunu en çok karşılaştığımız dolaşım hadiselerinde, damarların yetersiz olduğu hadiselerde veya en çok da diyabetik ayak dediğimiz, diyabetik ayaklarda, yani şeker hastalarının ayaklarındaki dolaşım yetmezliğinde en çok kullanıyoruz. Çünkü burada şeker hastalığı biliyorsunuz malum, o da oksidatif stres nedeniyle oluşuyor.

0: ayaklardaki damarları, sinirleri, vücudumuzdaki damar sinirleri, gözlerimize varana kadar damar sinirleri mahveden, yiyen, kemiren bir rahatsızlık. Bunların bir yere açıldığı zaman da maazallah kapanması çok zor oluyor. Antibiyotikler veriyoruz, olmuyor. Hiperbarik oksijene gönderiyoruz, olmuyor. Hiperbarik oksijen de oksijen hocam ama niye bundan bir değil? O basınç altında verilen sadece normal bir oksijen. İtalya'da yapılan üniversitede bir Bocci hoca var, profesör, onun yaptığı çalışmalarda bu türlü kapanmayan yaralarda ozon tedavisi hiperbarik oksijen tedavisine nazaran 3 kat daha fazla etkilere sahip. O yüzden bizim tercih ettiğimiz bir şey, ayak yaralarında bu kapanmayan yaraları kısa sürede toparlar ve iz bırakmadan iyileşmesine neden olur. Diğer taraftan şekeri, vücuda ozon girdiği zaman şekeri, fazla şekeri hücrelere kullandırarak hem vücudumuza enerji sağlar hem de onun zararlı etkilerinden vücudumuzun organlarını, işte damarlarını, sinirlerini korumuş olur. Böyle bir diyabetikte etkisi var. Diğer taraftan karaciğer hastalıklarında özellikle hepatit dediğimiz, bunun A, B, C, baştan söyledik ya, çok güçlü bir mikrop öldürücü. Bu viral hastalıkların tüm münde fevkalade olağanüstü etkileri var. Etkileri şöyle oluyor. Bizim virüs dediğimiz bir şey zarf gibi düşünün. Zarfın içerisinde gizlenmiş bir mikroptur. Bu zarf da yağ tabakasından oluşur. İşte ozon verildiğinde bu yağ tabakasını eritiyor. Virüs o açığa çıkıyor. Yaşama ortamı yok. Ozon tepesine biniyor, onu öldürüyor. Yani vücuttaki demek ki mikrobik hadiseler ne kadar güçlü olursa olsun. Ben bir örnek verme bakımından söylüyorum. Amerika ile Mısır Sağlık Bakanlığı bir ortak proje yaptı. Sağlık Bakanlığı'nda 20 milyon hepatit C hastası var. Yani bunlarda kullanılan ilaçlar fevkalade ezici ağırlıkta dünyada ve çok büyük bir farmakoloji piyasası var. Amerika'yı şeyden çektirdiler, el çektirdiler araştırmadan ve orada Nabil Musaf diye bir profesör arkadaşımız var. Bizim hem kendisi ozon terapi dernek başkanı hem de kanser onkolojide başkanlık yapıyor. O devam etti Mısır programı. Mısır'da sadece benim arkadaşım 726 bin hastayı tam küre ettiklerini söyledim. Bizim de hepatit C hastalarımız oluyor ve viral yükü, tabii ki PCR dediğimiz çok gelişmiş cihazlarla biz bunlara bakıyoruz. Ve bu mikrobun viral yükünü 108 hafta içerisinde %90 söylüyorum. Vakaların büyük oranda %90 oranında düşürebiliyor.
1: Yani süper insan, bir şey bu ya.
0: Tabii süper bir şey. Hatta biz sirozu mesela geri dönüşsüz hastalık olarak biliyoruz. Sirozda artık hepatit hücreleri öldüğünü biliyoruz. Ama Mısır'da yine yapılan bir çalışmada elektron mikroskobuyla bunu gösterdiler. Ozon verdiler. Birçok hepatit afetse olan hücresi geri dönüşümü olabildi. Bunlar bilimsel olarak kanıtlandı. Bize bir de en çok ne geliyor? Kronik yorgunluk vakalarım. İşte iş adamlarım. Vücuduna aşırı yorgunluk hisseden, sabah kalkmakta zorluk çeken, kaliteli bir uyku uyuyamayan, uyku apne sırasında olabilir böyle şişmanlarda, uyku apne dediğimiz gece işte yer yer solunum kesilmeleri, kalp problemleri olabilir. Bunların sakınmasında ozonun fevkalade yararlarını görüyoruz. Ağrılı durumlarda görüyoruz. Kronik yorgunluğun dediğim gibi başka komponentleri var. Bunun örneğin şöyle söyleyelim, insan asabını bozan hastalıklar var. Bunların içerisinde yine bu kronik hastalıklar, fibromiyalji dediğimiz adenoromatizmaları da söz konusu. Bu hastalıklarda da gerçekten insan psişik yapısını düzenleyici mekanizmaları harekete geçiriyor. İnsanın eskimiş, fonksiyonunu yapmaktan fonksiyonları azalmış, sinir iletimlerinde ortaya çıkan rahatsızlıklarda da fevkalade yararları var. Bu mekanizmaları düzenliyor. Alzheimer'da, Parkinson'da özellikle yürüme problemi olan yeni Parkinson hastalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Alzheimer hastaları yeni olmuş kısa dönemleri, yani yeni hadiseleri hatırlayamıyorlarsa bunların hatırlanmasında ozonun verdiğimiz zaman fevkalade etkileri gözüküyor. Dünyada başka otistik çocuklar var. Biz biliyoruz ki bunlar ne oluyor? Vücutta daha ziyade bazı elementler birikiyor. Beyinde özellikle. Beyine ulaşıp da onları eritecek bir şey yok. Ama ozon çok güçlü yağ eriten bir şey. Onun için kozmetik sanayinde hani selülit yağların giderilmesinde kullanılıyor ama diğer taraftan metalleri de okside ediyor. Metalleri okside etmesi, metalleri eritmesi anlamına geliyor.

0: vücudumuzda böyle biriken sağımızda solumuzda. Çünkü biz balık yiyoruz ve hatta genetik olarak bazı şeyler annemizden geçiyor şöyle böyle. Bu otistik çocuklarda da ozonun kullanılması uzun sürede beyindeki oluşabilecek bu ağır metal toksitesi olsun, kronik toksitli hadiselerinde olsun ve diğer tablolarda da iyileşmeler sağlıyor. Mesela bugün psikiyatrik hastalıkların bazı temellerinde parazitler teoriler var. Bunlarda da fevkalade yararlı. Sakinleşmek istiyorsanız, rahat uyumak istiyorsanız, mide bağırsağınızın rahat çalışmasını istiyorsanız ozon tedavisini ben öneriyorum. Diğer taraftan biz tabii ki baştan söyledim konuşmamızda, bel boyun fıtıklarının tedavisinde kullanıyoruz. Kireçlenmelerin tedavisinde kullanıyoruz. Yani elimizde çok güçlü bir silah. Ha, nasıl kullanıyoruz? Diğer tedavilerle birlikte kombinasyonlar yapabiliyoruz. Tek başına kullanabiliyoruz. Ozonun bir dozu var. Ozon hangi yollardan veriliyor diyorsak şöyle. Kan yoluyla verebiliyoruz. Aşı şeklinde verebiliyoruz. Suları ozonlayarak verebiliyoruz. Yağları ozonlayarak verebiliyoruz. Direkt kasın içerisine enjekte edebiliyoruz. Sadece serumları, mesela Rus ekolü de serumları ozonluyor. Onları da veriyoruz. Şöyle söyleyelim, eğer siz bir beyinde tıkanma hadisesi geçirmişseniz nörolojik uzmanınıza bu tedavileri sormanızda fayda var. Mutlaka bu beyindeki plakların oraya giden tıkaç yapan hadiselerin eritilmesinde ozonun fevkalade yararları var. Sadece akut beyin kanamalarında kullanmıyoruz ama beyin kanaması olmuş. Belli bir organlarınızda işte hasarlar oluşmuşsa 6 ay sonra geldiğinizde 6 ay sonra yapabiliyoruz. Bunları fevkalade güzel bir şekilde kullanıyoruz. Ozonun diğer bir kalp hastalıklarında özellikle de trigliserit ve kolesterol dediğimiz bunların düşürülmesinde fevkalade yararları var. Nasıl oluyor? Yağları okside ettiği için ve bunlar da yağ komponentleri olduğu için kolesterolün düşürülmesinde. Mesela çok basit söyleyeyim. Kalp için kolesterol zararlı diyorlar. Ben tersini söylüyorum. Niçin kolesterol herkeste gidip o kalbin damarına yapışmıyor da bazı insanlardaki kalp damarına gidip yapışıyor, plak oluşturuyor. Aslında ozon orada koruyucu bir mekanizma. Neyi koruyor peki? Vücudumuzu neden koruyor? Problem burada. Neden koruyor? Dün bir televizyon kanalında seyrettim. Kanser nedeninin 6 tane kanser nedeninin sebebi enfeksiyon olarak bulunmuş yani. 6 kanser çeşidinin nedeni enfeksiyon hocam. Enfeksiyonu yok edecek güçlü bir silah bu. Bir. İkincisi parazitler teoriler var. Biz vücudumuzda bu parazit dediğimiz minik varlıkları alıyoruz. Bunlar damar cidarına gidip tutunuyorlar. Damar cidarına tutununca damarları biz diseksiyon yani yarmak için damarı harap etmeye başlıyorlar. İşte sanki gözü var gibi kolesterol gidiyor, onun tepesine biniyor, orayı oraya yapıştırıyor. Onun için kolesterol oraya yapışıyor. Bazı tuz teorileri falan var ama biz de böyle söylüyoruz. Çünkü bu da kanıtlanmış şey. Peki şöyle söyleyeceğim. Eğer bizim dediğimiz doğruysa parazitler gidip kalp damarının duvarlarına veya sizin damarlarınızın duvarına yapışmışsa, siz kolesterolü düşürürseniz veya yok ederseniz o alttan çıkacak canlılar sizin damarınızı parçalayacak. Gerekli tedaviye bile vakit bulamadan damarınız parçalanma ihtimaliyle karşı karşıya. Ozon peki burada ne artısı var? Ozon bu yağ tabakasını erittiği gibi altından çıkan mikrobu da öldürüyor. Çok güçlü bir şekilde öldürüyor hem de. Bugün Lyme hastalığı var. Amerika baş edemiyor. Sadece ozonla baş edebiliyorlar. Çok ciddi bir kronik hastalıklar. Her tarafınız ağrıyor, her tarafınız. Eklemleriniz, başınız, boynunuz, omuzunuz, beliniz, sırtınız. Sabah kalkınca dövülmüş gibi kalkıyorsunuz.
1: Bunlara ozonu verince bütün şikayetler kalkıyor.
0: Gelsinler, konuşma zorluğu çekenler. Yani konuşma zorluğu çekenlerden kastım şu. İşte bu Alzheimer olsun, Parkinson olsun, bu hastalıklarda ya da akciğer hastalıklarında KOAH'ı var hastanın. Sen buna tüple dolaştıramazsın bu hastayı. Bir ozon tedavisine sokun bakalım. Siz denemek için sokun. Çok fakir fukara varsa gelsinler, ben ücretsiz yapacağım. Çok mağdur insanlar varsa bir etkilerini görsünler. Gözlerinin bir anda açıldığını, konuşmaya başladığını, hareketlerinin düzeldiğini görecekler. Diğer bir kullanım alanımız da tabii ki kanser hastalıklarında kanser tedavisine.

0: ek olarak kullanılıyor ama Türkiye'de sanıyorum Sağlık Bakanlığı gerekli düzenleme yapıldıktan sonra bu ek tedaviler de gündeme girecektir. Bugün dejeneratif hastalıklar dediğimiz kireçlenme hastalıklarında yani vücudumuzun kireçlendiği eklemlerimize olan uygulamalarda bu fevkalade yani orada liste olarak konmuş zaten. Biz şunu istiyoruz. Sağlık Bakanlığı her uzmanlığın kendi alanında bunu kullanmasına biraz daha şey yapması lazım. Biz mesela müracaat ettik. Bize 6-7 yıl önce hiç de sağlıklı olmayan bilgilerin yer aldığı bazı aktarımlarda bulunuyor. İşte ozonun etki mekanizması tam açıklanamadığı için tamam şu şu şu şu hastalıklarda şu şu şu şu fevkalade yararları var ama işte tam açıklanamadığı için biz de müsaade etmiyoruz gibi bir şey. Ama bu iş öyle değil. Ben sayın müsteşarımıza söyledim. Sadece yanık hastalarından Türkiye bunun bütçesini karşılayabilir. Birçok antibiyotik kullanılıyor.
1: Yanık hastalarda da biz ozon tedavisi uyguluyoruz.
0: Kesinlikle hocam. Yani. İki çeşitte bir ozon enteresan bir şey hocam. Yüksek dozda kullandığınız zaman mikropları öldürüyor. Düşük dozda kullandığınız zaman epitelizasyon dediğimiz bu derileşmeyi sağlıyor.
1: Yara iyileşmesini evet. Güçlendiriyor.
0: Şimdi kanıtlanan başka bir olay var. Bu diyabet hastalarında biliyorsunuz damarlar harap olunca vücudun yedek damar sisteminden anjiyogenezis dediğimiz yeni damar sisteminin oluşumuna neden olmuş. Bu kanıtlanmış bilimsel olarak şu anda bilinen bir şey. Ama maalesef bu literatürü biz daha ziyade komünist ülke literatürlerinde görüyoruz. Niye? Oraya kapitalizmin baskısı yok. Bir.
1: İki, İlaç sektörü oraya çok müdahil olamıyor. İlaç mafyası bulaşamıyor.
0: Hocam devlet bunlara para vermek istemiyor.
1: Evet.
0: Ozonu dayamış. Ben Rusya'da gördüm tabii, şeyi.
1: Ücretsiz bir yöntem yani. Hocam, ozon antibiyotik ilaçları paralarına baktığın zaman çok daha ekonomik bir boyutlarda.
0: Mesela kadınların vajinal bazı şeyleri var. Mantar enfeksiyonları var. Baş edilemiyor hocam. Gittik gördük onu da tertemiz oluyor insanlar. Ortopedi dediğim gibi ameliyattan çıkmış bir baktım 10 tane hastanın ayağına torba geçirmişler, ozonluyorlar. Yani torbalama sistemi de var, onu demek istiyorum. Vücuttan bunların sauna şekli var, içine giriyorsunuz ozon veriliyor falan. Sadece güzellik anlamında değil yani böyle medikal fevkalade yararlı olan bir sistem. Orada antibiyotik kullanmıyor, düşünebiliyor musunuz? Siz antibiyotik kullanmadınız ameliyat sonrası 5 günü hesap edin hocam.
1: Ülke ekonomisine bir katkıdır aynı zamanda.
0: Ağrı kesiciler vermiyorsunuz. Yani bunlar sadece verdiğimiz antibiyotikler masum şeyler değil. Bunlar dediğim gibi gidiyor karaciğerine. Şimdi biz romatizmal hastalıklarda ozon kullanıyor, hastalar rahatlıyor. Ama şöyle bir durum var. Siz buna karşılık nedir karşılık fazla kullanacağınız? İşte belli ilaçlar. Bir kısmı piyasadan çekildi. Niye kalp rahatsızlığı yapıyor? Öbürdekiler de karaciğerden geçiyor bütün hastalıklar. Böbrekten geçiyor. Böbrek ve karaciğer probleminiz varsa ne olacak? O ilaçları kullanmadan ağrıyla ölecek misiniz? Yok. O zaman yani de şunu söyleyelim biz kısaca. Elinizde bir sürü alternatif var. Bunlardan bir tanesi de doğal olan zararı olmayan ozon.
1: Ben şimdi hasta gözüyle konuşacağım. Ben şimdi hastayım veya hasta değilim. Hani dedi ki 50 yaşından sonra ozon tedavisi olsun. Ne yapacağım ben, başıma geleceklerini bir anlatır mısınız? Geldim size ozon tedavisi olmak istiyorum. Peki. Benden kan alacaksınız herhalde. Şimdi, kaç seans olacak? He. Kaç hafta sürecek? Ağrılı mı, ağrısız mı? Biraz da sonuçlardan bahsedelim.
0: Tabii. Ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Yani bazı mekanizmaları söylediğim zaman hekim arkadaşlar karşı çıkabilir ama şöyle. Vücudun bir adaptasyon mekanizmaları var. Soruyorum, hemostaz diyoruz buna. Bu adaptasyon mekanizmalarını siz nasıl tespit ediyorsunuz? Var mı elinizde adaptasyon mekanizması tespiti? Yok.
1: Yok öyle bir.
0: Ne zaman tespit ediyorsunuz?
1: Hastalık bir olursa çıkıyoruz. Evet.
0: Hemogram yaptırıyoruz her hastaya. Kan değerleri allak bullak olmuş. Beyaz küre aşağı düşmüş. Onun komponentleri değişmiş. Ya niye değişiyor bunlar? Ha, vücut bir tehditle karşı karşıya. Spesifik veya non-spesifik bu adaptasyon mekanizmaları var. Biz bunları regüle etmeliyiz, düzenlemeliyiz, yoluna sokmalıyız. Bunu da doğal yollardan yapmalıyız. Bunu bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmayacağız. Kemoterapi yapıyorsunuz hastaya, saçı başı dökülüyor, organları şişiyor, her tarafı ağrımaya başlıyor. Bitkin bir şekilde bir çorba içecek hali bile kalmıyor.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi sen
1: beraberinde ozon da verirsek
0: ozon kullan %50-60 evet. Bunlardan azalsın.
1: Evet. Yani kemoterapi alacak ama beraberinde ozon
0: tabii,
1: da alacak.
0: Tabii.
1: Yani kemoterapisiz değil, yanlış anlaşılma olmasın.
0: Yanlış anlaşılma olmasın. Evet.
1: Beraber götüreceğiz. Ama böyle. Hiçbir şikayeti olmayan da bir kanını temiz etmek için
0: hocam, evet. Kusura bakmayın. Evet, konuşurken evet. Böyle olaylar kayıyor.

0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl tespit edeceğiz? Çok basit bir yöntem yapabiliriz. Bugün biyokimya cihazlarımızla total antioksidan ve total serbest radikal kapasitesine bakabiliriz. Baktık. Bize ne gösterecek bunlar? Bu dengenin işte değiştiğini gösterecek. Serbest radikallerin arttığını, bunların savunma sisteminin vücudunun antioksidan sisteminde azaldığını. Zaten antioksidan sisteminin azaldığını, bunlar yavaş seyirli olaylardır. Siz hastalık çıktıktan sonra farkına varırsınız ki ya bu süreçlere maruz kalmamak için sağlıklıyken daha bunlara baktıralım. En azından söylüyorum ben. Eğer laboratuvar verisi istiyorsa, yani bugün bana ya ozonu nasıl ölçelim falan derlerse bunu söylüyorum. Bakalım ozon tedavisi görelim. Sizin vücudunuzdaki bu mekanizmaların düzeldiğini göreceksiniz. Ha, başka şeylere de bakabilirsiniz. İmmünglobulinlere, vücudunu savunmayan daha detay şeylere bakabilirsiniz. Vücudunuzda hastalıklara karşı oluşan immünitenin arttığını görebilirsiniz. Ağrılara karşı vücudunun kendi endorfin sisteminin harekete geçtiğini görebilirsiniz. Tümörünü işte TNF dediğimiz bir tümör nekrozis faktörlerinin arttığını görebilirsiniz. Sitokinler dediğimiz ağrı kesici mekanizmaların arttığını görebilirsiniz. Siz bunları zaten artırmak için dışarıdan zehir veriyorsunuz. İlaç veriyorsunuz.
1: İlaç veriyorsunuz. Evet.
0: Bırakın,
1: kimyasal madde veriyorsunuz.
0: Allah-u Teala yaratmış, hepsi var kendi vücudumuzda depo olarak. Ha, şunu da söyleyeyim, ilginçtir. İnsanın kendi hücreleri, mitokondrileri, buradaki savunma mekanizmaları ozonu üretiyor hocam. Yani bizim kendi vücudumuz ozonu üretiyor normalde.
1: Ama bazen yeterli kalmıyor. Kesinlikle. O yüzden takviye yapmak
0: takviye
1: lazım.
0: Takviye yapmak lazım. Ozonu dediğim gibi her hastalığa göre tedavi şekli değişiyor. Mesela biz bel fıtıklığını bir kere veriyoruz diskin içerisine. Ama bel fıtıklığında diskin içerisine aman ben cihazım yok elimde, hekim olarak düşündüğünüzde aletim edevatım yok içeriği göremem derseniz belin iki tarafındaki adayelere derin bir şekilde enjekte edin, her gün 12 seans alın, siz de bel fıtığını tedavi edici yeni bir yöntem kazanmış olursunuz.
1: Ya ameliyattan kurtarıyor, harika bir şey.
0: Yani zaten hocam bir tabir var şu anda bizim şeylerde de, ozon diskektomi diye bir tabir var. Aslında diskektomi demek diskin, yani fıtığın kesilip çıkartılması anlamına gelir. Ozon bıçak değil ki onu kesip çıkarsın, ama yapılan karşılaştırmalar, araştırmalar ozonun etkisinin aynı cerrahi kadar olduğunu bize gösteriyor. %65 ile %92 arasında değişen renkte, değişen oranda faydalar elde ediyoruz. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Amerika Nöroradyoloji, yani Sinir ve Radyoloji Dernek Başkanı bu girişimsel yöntemlerde uyguladıkları bu hadiselerden ve dünyadaki literatürden sonra şöyle bir şey söyledi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Amerika'da ameliyat olmadan, bel fıtığı ameliyatı olmadan herkesin ozon tedavisi olmasına yarar var. Ve bu dedi gündeme girecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Zaruri olarak gündeme girecek. Niye? İnsanlar ameliyat olmak istemiyor. Peki ameliyata alternatif ne? Şimdi uyandılar. Kesmeden biçmeden. Hani bizim de uyguladığımız birçok yöntem var. Bunları devreye sokuyorlar. Ama bunların hepsi yine kapitalist şeye dayanıyor. Paraya pula dayanıyor. Ozon işte yukarıda Allah vergisi, aşağıda bize gösterdiği yöntemi taklit ederek elde ettiğimiz ozon. Bunu kullandığımız zaman bir maliyet açısından da çok düşük. O şeye, yabancılara para pul vermiyoruz. Hiçbir yan etkisi yok. Zararsız bir uygulama. O zaman canını da yakmıyor hastanın.
1: Ve Rusya'da çok yaygın uygulanıyor değil mi?
0: Hocam Rusya'da yaygın çünkü Sağlık Bakanlığı bizzat uyguluyor. Antibiyotiğe para vermek istemiyor. Beni malum biliyorsunuz, onlar şey tekniğini bilmiyorlardı. Bu diskoliz diyoruz biz. Bel fıtığındaki diskin içerisinde ozon verilerek diskin küçültülmesi, sinir baskısının ortadan kalkması için yapılan bu işleme onlar teknik olarak bilmiyorlardı. Yani Allah da bize nasip ediyor bazı şeyleri. Ben gittim Ukrayna'ya mesela 2 yıl önce konferans vermiştim. O zaman katılmıştı. Şimdi 150 kişi katıldı. Onlara gösterdik, anlattık. Aletleri yok. Kalp hastanesine tuttular. Anjiyo cihazıyla şey yaptık. Gösterdik. 3 tane hasta üzerinde. Evet, gerçekten.
1: Evet. Bizi ayrılan süre burada doldu. Dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta bir başka uzmanla görüşmek üzere. Uzmanımıza bir son konuşma fırsatı tanıyalım.

0: Şimdi bizim unutmamamız gereken bir şey.
1: Bunlar şifa bize, Allah'tan.
0: Amenna.
1: Evet.
0: Yani bize bahsettiğimiz şeyler. Biz hiç kendimize böyle bir rol falan biçmeyelim. Şifanın Allah'tan olduğunu bilelim. Ama böyle bir faydalı yöntemin olduğunu da seyircilerimizin dikkatine arz etmek istedik.
1: Yani bir kaybı yok. Yan etkisi evet. Yok. Zararı yok. Bir evet. Denemekte fayda var. Dediğiniz gibi bir şansını denesin. Ne kaybeder ki?
0: Eğitimli insanlar. Ya,
1: evet. Yani yeter ki uzman ellerde olsun. Evet, hayırlı günler dileyelim. Bir başka hafta tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.